0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figan Kılıç'a teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Eddie Gorme ve Los Panchos'tan Sabor Ami dinleyerek başladık. Şimdi Pedro Infante radyonuzda olacak. Cienaños diyecek. Ardından Natalie La Furcade radyonuzda olacak ve Soledad y El Mar dinleyeceğiz.

Sabahlık Luis Miguel'le devam ediyor ve onun yorumuyla Sabor Ami dinleyeceğiz şimdi de. Ardından Los Tres Diamantes'ten La Gloria Eres Tú radyonuzda olacak.

Sabahlık Santo ve Johnny ile devam ediyor. And I Love Her dinleyeceğiz onlardan. Ardından Chavela Vargas'a kulak vereceğiz. Adoro dinleyeceğiz Chavela Vargas'tan.

Chavela Vargas'tan çok tanıdık bir melodi dinledik. Şimdi Daniel ve Me Estas Matando'dan Somos Algo dinleyeceğiz. Ardından Los Tres Caballeros radyonuzda olacak. Noche no te vayas diyecek.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Voltaire Aseu ile başladık ikinci bölüme. Queiroz dinledik. Alvaro Carrillo radyonuzda olacak şimdi de. Amor Mio, Sabra Dios ve Sabor Ami bir potpori dinleyeceğiz. Ardından German Valdes'ten Tintan dinleyeceğiz. German Valdes Tintan'dan Bonita radyonuzda olacak.

sabahlıkta. Trio Los Jaibos var sırada. Besos de Fuego dinleyeceğiz. Ardından Jose Jose radyonuzda olacak. Una mañana diyecek.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Pate de foie ile kapatıyoruz. Mi corazón dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figan Kılıç'a teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Yıl 2026, ay 7, gün 203, Hızır 78.
1: 1448 Hicri, Sefer 8, 1442 Rumi, Temmuz 9.
0: Güneşin Esed yani Arslan burcuna girmesi.
1: Fırtına.
0: Günün sözü. Hiç kusurumuz olmasaydı başkalarında kusurlar bulmaktan bu kadar zevk almazdık. La Rochefoucauld.
1: Günün tarihi. 229 yıl önce bugün 22 Temmuz 1797'de Amiral Nelson'ın Kanarya Adaları'ndaki Santa Cruz şehrine olan hücumu İspanyollar tarafından durduruldu. Bu mücadelede Nelson yaralanıp kolunun bir kısmını kaybetmişti.
0: 15 yıl önce bugünse yani 22 Temmuz 2011'de Norveç'te Anders Breivik adlı bir ırkçı, faşist, Oslo'ya yerleştirdiği bombayı ateşleyerek ve polis üniforması giyip yanında getirdiği silahlarla Emekçi Gençlik Birliği'nin yaz kampını basarak çoğu genç 77 kişiyi öldürüp 300'den fazla insanı da yaralamıştı.
1: 18 yıl önce bugünse 22 Temmuz 2008'de ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Suna Pekuysal'ı kaybettik.
0: 5 yıl önce bugün 22 Temmuz 2021'de eleştirel skeçleriyle tanınan tiyatro sanatçısı, televizyon ve radyo sunucusu, yazar ve insan hakları savunucusu Turgay Yıldız'ı kaybettik.
1: Günün malumatı. Güneş Arslan, Esed burcunda. Bugün Temmuz'un 22'sinde Güneş Aslan burcuna girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür 21 Ağustos'a kadar sürer.
0: Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı The Electric Spanking of War Babies adlı parçanın bir bölümünü çalarak yaptık. Funkadelic grubunun ünlü, çok ünlü şarkısını dile getirdik. Çünkü zaten Funkadelic grubunun kurucularından George Clinton 22 Temmuz 1941'de doğmuştu. Amerikalı müzisyen ve P-Funk diye adlandırılan grubun funk müziğinin en önemli mimarlarından birisi kendisi. Parliament grubunun ve Funkadelic, biraz önce bir bölümünü dinlediğimiz şarkının bir bölümünü dinlediğimiz Funkadelic grubunun da kurucularından, başrol oyuncularından birisi, assolistlerinden yani. Ve 1970'lerde ve 1980'lerin başlarında solo çalışmaları da yapmıştı kendisi. Funk denen müziğin en önemli yaratıcılarından biri sayılıyor kendisi. James Brown ve Sly Stone'la beraber. Ve şarkıda da savaşa da göndermeler yapılarak, savaş, Vietnam Savaşı'na da dahil olmak üzere göndermeler yapılan sesler var. Başı zaten uzayla bir haberleşmeyle başlıyor. Selam oradaki. Selam, benle mi konuşuyorsun? O da ne? Muhtemelen beni hatırlamıyorsun değil mi diye cevap veriyor uzaydan. Yo, seni hatırlamıyorum diyor dünyalı. Aha, ama ben seni hatırlıyorum. Bu da ne? Yapamıyorum diyor. Ve sonradan şöyle devam ediyor. Muhtemelen buna inanmayacaksın ama ben 17 yaşındayım. Uzaylılar tarafından evlat edinildim. Beni programladılar. Programladıklarından beri bu mesajla dönmek için şimdi sana mesajım şu: dans etmeyi öğrendiğinde unutmayacaksın. Benim yerime bir mil yürüyebilirsin ama ayaklarımla bir adım bile dans edemezsin. Bir şansım var. Bunu bulmak şok edici. Devreleri sıkıştırın. O aklını devreye sıkıştır. Zamanla şaplığa yersin yoksa. Benim yerime bir mil yürüyebilirsin ama ayaklarımla bir adım bile dans edemezsin. Ve bunu, aklını bulmak çok manyakça bir şey. Arkan zamanla patlar. Savaş bebeklerinin elektrik şaplakları seni şaplaklar. Bombayı gördüm. Vietnam. LSD'yi gördün mü? DNA'yı gördüm. Ay'a gitmelerini izle, canlı yayında, televizyonda, devreye sok. Mükemmel bir funk hesaplıyoruz diye giden savaş bebeklerinin elektrik şaplakları diye de Soğan Eren nakaratıyla giden ilginç bir şarkının 4,5 dakikasını dinleme fırsatımız oldu. Evet, şimdi duruma bakalım, bir özet vermeye çalışalım. Neler olup bitiyor dünyada da, Türkiye'de de. Türkiye'den önemli bir haber var. Tema Gönüllüleri ve Yıldız Tarın'da tahliyesi haberi geldi.
1: Evet, mutlu haberle başlıyoruz yani. İyi mutlu haberlerle.
0: İyi haberlerle başladık. Bir, nasıl yorumlanacağını bilmiyorum ama bir başka iyi haber de Özgür Özel'in mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırdığı Özgür Özel, uzun süredir beklenen yeni parti ilanını grup toplantısında yaptı. Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıdığını söyledi ve tüm demokratları da iktidar yürüyüşlerine katılmaya çağırdı, davet etti. Oldukça hareketli bir güne başlamış oluyoruz, yeni bir döneme doğrusu. O öte yandan da dünyadaki sıcak dalgaları Kızıldeniz başta olmak üzere pek çok yerde devam ediyor. Akıl almaz rakamlar veriliyor meteoroloji istasyonlarından. Sıcak dalgaları üstüne, yani bayağı artık bir krizin ötesinden bahsetmek de mümkün. Rakamlara da bakacağız tabii. Hindistan'da da gençlerin isyanı devam ediyor. Hamam böcekleri diye adlandırılanlar ve şimdi Başbakan Modi'nin isyanı, istifası isteniyor. Ve şeyde de savaş haberlerinden de İran'a savaştan da bazı yeni haberler var. Amerika gene vurmuş değil mi?
1: Evet, 11. gecede de arka arkaya saldırılar düzenlemiş. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda bazı noktaları vurmuş Amerika Birleşik Devletleri. İran'da misillemede bulunduğu deniliyor.
0: Evet, Trump da bir başka açıklamada da ölü asker sayısının Amerika'nın 18'e çıktığını söylüyor vurmaların başlamasından bu yana.
1: Bu arada o da Vietnam Savaşı ile kıyaslamış. Açılışta çaldığımız şarkıda nasıl kıyaslandıysa Trump da kıyaslamış. 4 aydır süren savaşta 18, sadece 18 Amerikan askeri öldü diyor. Vietnam'da veya diğer savaşta, Irak'ta falan çok daha fazlaydı diyor.
0: Evet, yani tamamen soyut bir dünyada yaşamaya devam ediyoruz bu konularda. Pekala, o zaman şimdi tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1980 yılında bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, yani DİSK'in eski başkanı ve Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürülüyor. Türkler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucusu ve ilk genel başkanı, Türkiye İşçi Partisi'nin de kurucularından bir tanesi aynı zamanda. Türkler cinayeti 12 Eylül darbesine giden süreçteki önemli suikastlerden birisi olarak tarihe geçiyor. Tetikçi olmakla suçlanan Celal Aldan, önce delil yetersizliği ve ilerleyen süreçte de zaman aşımı gerekçesiyle mahkum edilmemiş. Darbe dönemindeki MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesinde savcılık tarafından Celal Adan'la ilgili Kemal Türkler'in öldürülmesi olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından olduğu kesinlik kazanmıştır notunu düşüyor. Ama dava yine de zaman aşımından düşürülüyor.
0: Yani bir cinayetin, bir suikastin hem planlayıcısı hem de uygulayıcısı olduğu kesin olarak tespit edilmesine rağmen bunu işlediği belirtilen insanın davanın zaman aşımından düştüğü. Yani insan haklarında bir zaman aşımı olabiliyor mu?
1: Demek ki Türkiye'de olabiliyor.
0: Evet, çok ilginç bir şey yani. 1980'den bu yana değişen neler var diye düşünüyor insan. Evet, 2015'te bugünse, tarihte bugüne dönecek olursak, Ceylan Pınar saldırısı diye adlandırılan bir olay gerçekleşiyor. Urfa'nın Ceylan Pınar ilçesinde iki polisin kaldığı eve giren saldırganlar iki polisi öldürüyorlar. Saldırı Suruç'ta Kobane'ye çocuklar için yardım ve oyuncak götürmek için buluşan devrimci gençlik üyesi gruba yönelik intihar saldırısında 33 kişinin katledilmesinden 2 gün sonra gerçekleşiyor. Bu saldırıyı PKK'nın misilleme olarak ya da PKK'nin gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Ama buna rağmen PKK bunu ya da PKK bunu kabul etmiyor. Bu saldırı tüm zorluklara rağmen o dönem hala devam etmekte olan çözüm sürecinin de bitmesine yol açıyor. Halkların Demokratik Partisi saldırıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi sunuyor. Ancak öneri kabul edilmiyor ve Türkiye bu saldırının ardından son derece kanlı bir döneme girecekti. Bugüne kadar da devam eden tartışmalarıyla birlikte. Ayrıca bu olayla ilgili iki polisin katledilmesi olayıyla ilgili de net tam bir sonuca da ulaşılmamış olduğunu da buraya ekleyelim herhalde.
1: Evet,
0: şimdi haberlerin ana şeyine geçelim. Öncelikle de bu iklim meselelerine bir bakalım değil mi? Balıkesir'de de bir orman yangını var. İlk olarak ondan bahsedelim. Gerçi kontrol altına alındığı haberi var. Anadolu Ajansı'ndan, karardan görüyoruz kaynak olarak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkmış yangın. 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleriyle havadan ve karadan müdahale edildiği belirtiliyordu. Ve Kubaşlar ya da Kobaşlar mahallesindeki ormanlık alanda henüz, tabii ki her zaman olduğu gibi aynı ifade kullanılıyor, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk ediliyor. Ve kontrol altına alındığı haberi de daha sonra geldi. Ama tabii Avrupa için mesela muazzam bir iklim alarmı verildiği haberi de var.
1: Evet, aşırı sıcaklıkların yıllık iklim değişimi kaynaklı olaylar sebebiyle yıllık 70 milyar euro ya da avro bir maliyete ulaştığı söyleniyor. Avrupa Komisyonu tarafından yapılmış hesaplamalar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yükselen sıcaklıklara uyum sağlayabilmesi adına 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık 70 milyar euro yatırım yapması gerekiyormuş. İlgili analize göre iklim krizinin etkileri nedeniyle 2030 yılına kadar Almanya'nın 130 milyar dolar ve Fransa'nın 240 milyar dolar ekonomik kayıp yaşaması öngörülüyor deniyor. Yani ikili bir anlaşma, bir ekonomik kaybı var, bir de yapılması gereken yatırımlar var. Dolayısıyla yaklaşık yılda 70 milyar euroymuş. Hani belki şöyle kıyaslamak lazım. Pentagon'un bu 4 ay süren İran saldırılarına yönelik maliyet hesabı ortaya çıktı. 37 milyar Amerikan doları kadardı. Bununla kıyasladığımızda 70 milyar euro. Yani bir savaş bütçesi neredeyse Avrupa'nın harcaması gerekiyor.
0: Hatta savaş bütçesinin de üzerinde de diyebiliriz ve her yıl ödenecek. Onu da bir kez daha altını çizmek gerekiyor. 2050'ye kadar her yıl 70 milyar avro yatırımın şart olduğu belirtiliyor. Bu ekonomi artık, yani sıcaklıklar sadece bir çevre sorunu olarak ele alınmıyor. Yani muazzam ekonomik yapıyı etkileyen enflasyon ve kamu maliyesi üzerinde kalıcı etkileri, riskleri oluşturduğu konusunda uyarı var. Bu da, yani dünyada en hızlı ısınan kıta konumunda yer alan Avrupa'dan bahsediyoruz. Şu ana kadar ki yazın da ikinci ayına girildi, 13 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini de belirtmek lazım. Yani verimlilik düşmekte.
1: Bu sadece Avrupa'da.
0: Avrupa'da, evet.
1: Ne diyor, hesaplanabildiği kadarıyla bir de.
0: Evet, tabii net olarak da şey yapılamıyor, yani ondan da özel olarak bahsetmek gerekiyor. Yani bu konuda zamanın ne kadar hızlı bir şekilde aktığı ve önlenemediğini gösteren saatimiz var. Bir kez daha ona bakalım. Apaçık Radyo'nun web sitesinin altında yer alıyor. Yani 1,5 derece, endüstri çağına göre 1,5 derecelik bir artışı, santigradın artışını engellemek için, onu aşmamak için kalacak zaman, yoksa yok oluş çok hızlanacak deniyor. Ona kalacak zaman ne kadar diye bakarsak 3 yıl kaç gün? 0 gün 10 dakika 38 saniye, yok 10 gün, pardon, 3 yıl kaldı, 10 gün 37 dakika ve 51 saniye kaldığını da bir kez daha görebiliriz. Vaziyet, yani hızla zaman, kum saati hızla akıyor. Ayrıca da şeylere bir göz atacak olursak, Extreme Temperatures Around the World'de durum nasıl?
1: Extreme Temperatures'ta Profesör Herrera özellikle bu sefer savaşın yeni yerlerinden bir tanesi olan Kızıldeniz'e odaklanmış. 51 derece diyor. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısı yerleri, Yanbu gibi bir şehri. İlk kez 50 derecenin üzerine çıkan yerlerden söz ediyor. Ayrıca Mısır'da minimum sıcaklıklar bazı şehirlerde 34,4 derecelere kadar yükselmiş, hem de akşam saatlerinden söz ediyor. Dolayısıyla Kızıldeniz, biliyorsunuz, Hutiler dün Orayı kapattıklarını, özellikle Suudi Arabistan tankerlerine, gemilerine kapattıklarını açıklamışlardı ki bazı tankerler dönüş yapmış, Suudi tankerleri gelen tehditlerin üzerine. Ardından da aşırı sıcaklar geldi. İran zaten aşırı sıcaklarla bir yandan Amerikan bombalarıyla, yani bir yandan sıcaklarla boğuşuyor. Bir de bu var.
0: Cehennemi sıcaklardan bahsediyoruz yani resmen.
1: Evet. Japonya'dan da böyle bir haber var. Guardian gazetesi yazmış. Nisan ayında Japonya'da yeni bir kavram ortaya atılmış. Bunu nasıl okumak lazım Ömer Bey? Kokusobi mi? Yani acımasız sıcak gün anlamına geliyormuş.
0: Amansız sıcak, evet, yani acımasız amansız sıcaklardan bahsediyor. Tabii daha önce alışık olmadıkları ülkelerden biri, bu kadarına alışık
1: Tabii.
0: değiller. Halbuki şeyde de yani Tunus'ta 49,6'dan biraz önce bahsettik yani. Suudi Arabistan'da 50 ve 51, Mısır'da işte bir de Tunus'ta 50, yani 49,6. Yani çok acayip rekorların bir peş peşe kırıldığı Japonya'da da çok ağır bir durum yaşanıyor, değil mi?
1: Evet, Nisan ayında bu kavramı öne atıyorlar. Yani sıcaklıklar 60 derecenin üzerine çıktığında amansız sıcak gün, kokusobi ilan ediliyormuş. Ve ilk kez ilan edilmiş dün itibariyle, bu kavram ortaya atıldıktan sonra 40 dereceyi aşmış sıcaklıklar. Japon Meteoroloji Ajansı, eskiden olağanüstü hava olayı olarak kabul edilen ancak artık daha yaygın hale gelen günlerin sıcaklık tehlikeleri konusunda halkı uyarmak amacıyla bu kavramı ortaya attıklarını da söylüyor. Toyota'da sıcaklık 40 dereceye ulaşmış. Guizhou'da kaydedilen 40 derece. Toyota'da daha yüksek sıcaklıklar tüm zamanların en yüksek sıcaklıkları oldu diye veriyor Guardian gazetesi.
0: Evet, Güney Amerika'da da yani kışın ortasında yazın ortası şeyleri yaşanıyor. Yani Güney Amerika'da, Bolivya'da 40,3 derece mesela. Böyle hiç şimdiye kadar görülmemiş sıcaklar. Akdeniz'de de Tunus'ta 43,7-44 derece. Bütün zamanların en büyük rekoru olarak gelmiş geçmiş. İspanya'da da öyle. Devam ediyor. Hatta Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da da Orta Asya ülkelerinin tamamında bütün rekorların kırıldığı da belirtiliyor. Yani sıcak, daha henüz de El Niño, süper El Niño olayı da başlamış değil. Ona da değinmek, onu da belirtmek gerekiyor herhalde.
1: Bu şeyde ise, Afganistan'da ise bambaşka bir felaket yaşanıyor. Orada da sel bir kez daha ülkeyi vurmuş durumda. Dün açıklama yapılıyor Afganistan Ulusal Felaket Yönetimi Otoritesi bir açıklamada bulunmuş. Ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketlerinde ölen insan sayısının 23'e yükseldiği söyleniyor. 80 kadar yaralı var. 100'den fazla kişi ise hala kayıpmış, günlerdir bulunabilmiş değil.
0: Evet, fevkalade zaten dünyanın en yoksul ve perişan
1: Evet.
0: halindeki ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Bir de bu tabii iklim değişikliğinin en önemli başka etkilerinden, yani etkilerinden biri, üzerinde durulmuyor ama hızla gelmiş durumda. 100'den fazla kayıp var. Ne demek bu yani? İzahı bile mümkün değil yani.
1: Bedenlerine ulaşılamadığını da biliyorsunuz, böyle diyorlar.
0: Böyle
1: Daha
0: diyorlar.
1: sonra ölü sayısı içerisine
0: Evet,
1: ekleniyor
0: pek yani
1: maalesef.
0: onları tamamen maalesef ölüler listesine eklemek, onun dışında pek bir şeye rastlamadım ben bu gibi durumlarda. Evet, öte yandan Kanada'daki büyük yangınlardan da biraz bahsetmek gerekiyor. Yangın ve duman kaplamış durumda ve yani burada nasıl yorumlanabileceğini bilemediğim bir durum var. Yani First Nations denen ilk uluslar, ilk halklar da diye şey yapabiliriz. Yerli halkların bulunduğu yerlerde, Ontario'da çok önemli bir açıklama var. Yani Guardian gazetesinden Olivia Bowden, Toronto'dan bildiriyor. Ontario Başbakanı Doug Ford, pazartesi günü 2000 kişinin Toronto ve Niagara şelalelerinin bulunduğu yerden, buradaki şehirlerden tahliye edildiğini söylüyor. 1000'den fazla yangın var Kanada'da. 200'ü bunların Ontario eyaletinde. Ve Başbakan Mark Carney de sıcak dalgalarının ve kuru havanın Kanada tarihinde görülmüş en yoğun yangın, orman yangını
1: sezonu, evet, sezonlarından bir tanesi olduğunu
0: söylüyor. Ama daha da acayip olan şey var, şu: biz bu yerli halklar herhangi bir uyarı almadık hükümetten, diyorlar. Bu bilindiği halde, bütünüyle ölçülebildiği halde yerli halklara uyarıda bulunulmamış. Buna inanmak bile güç. Yani bu bir nasıl tanımlanabilir? Soykırım kelimesi burada çok mu abartmalı olur? Soykırım teşebbüsü.
1: Yani Kanada'nın bu anlamda geçmişi pek parlak değil tabii. Ama gerçekten uyarı dahi, yani bir uyarı sistemlerinin yerli halklara ulaştırılmamış olması ciddi bir, hadi kibar olalım, ayrımcılık örneği olarak gösteriyor kendisini. Şu ana kadar şükür ki ölü haberi yok bu orman yangınlarında. İyi bile idare ediyor denilebilir. Binden
0: evet,
1: fazla
0: kendilerine bırakılmış ama tamamen. Onun için evet. Namay Gusis Agagun, ilk yerli halklardan birinin adı bu. Thunder Bay diye kuzeybatısında Ontario'nun. 15 Haziran'da ateş kaplıyor orayı, yangın. Ve 22 düzine insan da, yerlilerden, hemen botlara atlayıp, daha önce de bahsetme fırsatımız olmuştu azıcık bunu, ve ne varsa, battaniyeler, mal mülk olarak da bir şey yok ellerinde, birkaç parça eşyayı alıp koşuyorlar şeye, göle. Ve diyor ki Linda DeBassi diye bir yerli kadın, eğer bu topluluk zorunlu bir tahliye sürecini bekliyor olsaydı, o zaman sadece çocuklarımızı, yaşlılarımızı, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, cesetlerini toplama durumunda kalacaktık, demiş. Bu Anishinaabek ulusu diye adlandırılan da bir topluluğun, yerli topluluğunun büyük konsey başıymış kendisi. Yani 39 First Nations diye adlandırılan ilk ulus diye de çevirebileceğimiz belki, yerli halkların 39'unun ortak konsey başkanıymış ve hepsi sadece kendi kararlarıyla kaçabildiklerini söylüyorlar. Çok acayip bir şey. Yani CBS'in söylediğine göre Ontario eyaleti geçen sene 2025-26 dönemi için, 26 başına kadar 271 milyon para ayırmış, yardım parası. Bu sene 150 milyona indirmiş. Neden bilinmiyor. Sormuşlar yani Ontario hükümetine, hem bu yerli halka uyarıda bulunuldu mu, hem de bu bütçe niye azaltıldı diye sormuşlar. Ontario hükümeti, eyalet hükümeti ne demiş? Cevap vermemiş. Vallahi evet, yani
1: tasarruf.
0: Tasarruf diye de söylüyorlardır herhalde ama yani son Kanada'nın yetersiz planlaması oldu. Yeni petrol arama girişimleri de oldu. Bizzat Başbakan Mark Carney'in de uyarıları şeyleriyle, inisiyatifiyle başlarken bir de şeyi söylüyorlar. Yerliler şunu demişler: hiçbir uyarı da olmadan boşaltmak zorunda kaldık, diyor kadın. Eğer bu hazırlık kapasitemiz Kanada içinde yerinde olmasaydı, hazırlık şeyi, biz tamamen bambaşka bir sonuçla karşılaşabilirdik. Bizim ama buna karşı direncimizi artıracak şeyleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim esas şeyimiz, mücadelemiz bu diye böyle açıklama yapmış. Hakikaten kelime bulamıyorum yani söylenecek bu konuda. Peki bir ara verelim, devam edelim ondan sonra.
2: Açık Gazete.
3: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman, 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var? Çünkü

0: böyle işler oluyor.
1: Apaçık Radyo.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
5: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 tam 5 dakika geçerken tekrar beraberiz. Buradan Türkiye'nin siyasi hayatındaki önemli gelişmelerden birine geçebiliriz. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, 83 milletvekilinin katıldığı grup toplantısında partisinden ayrılacağını ve yeni bir parti kuracaklarını açıklıyor. Özel kuracakları yeni oluşumun açık ara farklı ana muhalefet partisi olacağını söylerken partinin adını açıklamamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 il başkanının toplantıya katıldığını belirtiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dahil belediye başkanlarını geride bırakmayacaklarını ve parti içinde açıkça aksi yönde açıklama yapmayan isimlerin kendileriyle hareket ettiğini söylüyor. Yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin ayrıntılarını da bugün 22 Temmuz'da yapılan toplantıda da netleşmesi bekleniyor. Oldukça ilginç bir konuşma yapmış yani. Yargıtay'ın 38. Olağan Kurultay'a yönelik istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla ilgili dosyayı Eylül ayında görüşeceği iddiası ardından partisinin grup toplantısında veda konuşması yapıyor Özel.
6: Evet, aslında dün çünkü bekleniyordu böyle evet. Kararın çıkması ama öyle olmadı, uzatıldı. Bunun üzerine de Özgür Özel yeni partinin kuruluş startını böylelikle son CHP grup toplantısında vermiş oldu.
5: Evet, Özel'e destek için 80'in üzerinde sayıda milletvekili gelmiş değil mi Cumhuriyet Halk Partili? Evet. Partideki hukuki mücadeleyi de anlatan Özel salona her son bir başlangıçtır diyerek giriyor. Tarihi bir kavşaktayız diyor. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Bugün buradan tarihi bir konuşma çok sıralı bir konuşma değil. Tarihe not düşen, hatırlatan ve emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında yapmak üzere tarihe emanet ediyorum demiş. Kazanacağının beklentisi içinde yeni partiyi de resmen duyurup yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken CHP'nin ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da günlerini sayıyoruz diyor. Çok aslında etkili sayılabilecek bir konuşma yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani salonda Özel'e destek olmak için 80'in üzerinde milletvekilinin olduğu öğreniliyor. Özel salona girerken her son bir başlangıçtır diyor. Salonda da hain Kemal ve iktidar sloganları da atılmış. Biraz öne çıkanları da belirtelim aslında.
6: Özellikle tutuklulardan bahsediyoruz bu Özel dünkü konuşmasında, ki bu sabah itibariyle bahsettiği kişilerin bir kısmı serbest kaldı. Tema üyeleri dahil olmak üzere. Diyor ki Özgür Özel dünkü konuşmasında, NATO toplantısı yaklaşırken yüzlerce tutuklama yapıldı. ki bu resmi olarak 668 olarak duyurulmuştu. Gerçekten yüzlerce yani. Ve terör örgütü üyeliği biliyorsunuz. Bunların ciddi bir kısmına terör örgütü üyeliği falan dendi. Silahlı örgütlerin isimleri geçirildi ama sonra tahliye edildiler. NATO bittikten sonra. Toplantı yapıldı diyor. Yani NATO yapıldı. 28 gündür onu tema gönüllüsü, Çağdaş Yaşam Derneği üyeleri, sendika üyeleri, gazeteciler, yüzün üzerinde dostumuz içeride haksız yere tutuklu diyor. Kendilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Hepimizin yerine içeride yatanlar var demiş.
5: Ve Bakır isimler gör- de veriyor değil mi? Evet.
6: Evet, buyurun devam edin.
5: Ya estağfurullah. Bakırköy cezaevinde sevgili Mine Özer'den ve sevgili Çiğdem Mater. Yıllardır Gezi sağ salim sonuçlansın, kimsenin burnu kanamasın diye mücadele eden dayanışmanın üyeleri. Nasıl Tayfun Kahraman, Sayın Kavala, Can, Silivri'deler, Bakırköy cezaevinde hepimiz yerine İstanbul'u korudukları için, Taksim'i korudukları için, o süreçte diyalog kanallarını açık tuttukları için ve üçer sefer beraat ettikleri halde birinin vicdanında mahkum edildiği, zihninde, saplantılarında mahkum edildikleri, darbe girişimi yapacaklardı bana diye bir saplantıya mahkum edildikleri için cezaevinde tutuluyorlar diyor. Sebepsiz yere İzmir Ali Ağa Şakran cezaevine sevk edildiler. İşte Mine Özer'den ve Çiğdem Mater. Onların durumunu takip ediyoruz. En kısa zamanda kendilerini arkadaşlarımız ziyaret edecekler. Hem kendilerine bu büyük haksızlık için hem ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor.
6: Bu arada Yıldız Tarın mektubunu okumuştuk hafta sonu Bir Gün Gazetesi'nde. İçeriden mektuplar bölümünde yayınlanmıştı. O da diyordu belki bundan sonraki, daha önceki tutuklamalarından sonra belki bu sefer Şakran olur diyordu ama şükür ki bu sabah itibariyle serbest bırakılmış. Hatta sadece tabii Yıldız değil, tema üyelerinde serbest bırakılmışlar. Kuş gözlemi mi ne yapıyorlar değil mi? Öyle bir şekilde
5: evet,
6: yakalanmışlar.
5: Evet, bir kuş gözleme gezisinden dönüyor. Yolda da grevci işçilerin otobüsüne rastladıkları zaman yolda durup onlarla sohbet ettikleri için yani hakikaten evet. Akıl durdurucu bir
6: durum. Evet, tema gönüllüleri de serbest bırakılanlar arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Emel Memiş de serbest bırakılmış. Umut Sen sözcüsü Burcu Arıkan da serbest bırakılanlar arasında bu sabah itibariyle.
5: Evet, ve şu an tutuklu bulunanların Nevzat Özer, Ümit Özdemir, Selahattin Başıbüyük, Fatma Didem Genç, Bircan Temiz, Birgül Öztekin, Zekai Atabay, Gül Özer, Gülbanu Bürür ve Gamzeli Sorgun da yaşları da şeyle 55 ile 66 arasında değişiyor. Onu da belirtelim tutukluların. Doçent doktor Emel Memiş'in de nihayet tahliye edilenler arasında olduğu da öğrenilmiş oldu. Tahliye sayısının artması da bekleniyor diye bir haber vardı. Evet, yani yapılan bir operasyon sırasında mesleğini yaptığı için ama esas olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşüne inandığı için TÜRMOB'un iki dönem genel başkanlığını yapan her siyasi görüşten mali müşavirin görevlendirilmesini partimizde takdir ettiği, desteklerini ilettiği, 81 ilde sevgiyle anılan Emre Kartaloğlu Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizde görev aldığı için diyor, devam ediyor Özgür Özel'in konuşması ve yine avukat Ece Üner sadece ve sadece bağış yaptı. Yaptığı bağışlardan sonra daha yüksek katkılar istendiği, verdiği parayı güçlükle geri aldığını ispatladığı halde Ekrem Başkanımızın, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına yaptığı katkılar ve mücadelesine yaptığı destekten dolayı hedef alınan Ece Güner tutuklu olarak bulunuyorlar. Son grup toplantımızdan sonra diyor Özgür Özel, bütün tutuklu arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Onların masumiyetinin kefiliyiz. Onlara selamlar, sevgiler yolluyoruz grubumuzdan diyor. Yani vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyor. Yani örgütleri kapatsan bu partinin oyu 5 puan artar diyenlerin yerine örgütün kapısını açmadan sokağa ayak basmayan bir anlayış partide iktidara geldi diyor. 7 yıllık ilçe başkanıyla 3. kez tanışıp memnun olan, yerine çayı demleyen emekçisinin torununun adını bilenler iktidara geldi. Bizi ötekileştirdiler diyorlar. Değişimcinin cenazesine gelmeyip düğününü şereflendirmeyip aksi tutumda olanları gördük. Bizi karpuz gibi yarıdan bölemezler. Biz bir bütünüz. Bu bütünü asla bozamazlar. Bu bütün 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan bir bütündür diyor. 14 Mayıs 1950 gecesi İsmet İnönü'nden de bahsediyor. Tavrından, gecesi yaverini çağırıp birileri askeri kullanarak yönetimi devretmemeyi beklerken İsmet Paşa, Paşa devir teslime hazırdır deyip evladı Erdal'a yazdığı da, Erdal İnönü'ne yazdığı mektupta şüphesiz kişisel olarak en büyük yenilgim Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasinin en büyük zaferidir diye onu da hatırlatıyor. Ve şeyde bu İsmet Paşa'ya yıllardır kazanan, ilk kez kaybettiğinde demokratlığını gösteren İsmet Paşa'ya nasip olan bunun, kaybettiği ilk seçime kadar kazandığı 13 seçimde milli irade deyip kaybettiğinde kirli iradeye çeviren, bir tarafta milli iradeyi baş tacı yapıp öbür tarafta alaşağı etmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan demokratlık sınavını geçemedi. Çünkü birisinin demokrat olup olmadığına seçimi kazandığı akşam bakmanın ne kıymeti var diye devam etmiş. Demokrat olup olmadığına kaybettiği akşam bakacaksın diyor. Ve operasyonlardan da bahsetmiş, değil mi? Arkadaşlarımı satmadım, satmayacağım diyor. Operasyonla evet. Öyle bir şey olmuş çünkü.
6: Gökçer Tahincioğlu T24'te dün Özgür Özel'in yaptığı bu konuşmayı değerlendiren kısa bir yazı kaleme almış. Aynı zamanda bazı iddialardan da bahsediyor. Özgür Özel yeni yol haritasına yönelik ipuçları verdi diyor Gökçer Tahincioğlu. İddiaya göre kurulacak bu yeni partiye 90'a yakın milletvekili geçecekmiş. Gazeteci Şaban Sevinç kurucular listesinin 86 isimden oluşacağını açıkladı diyor. Ancak bu listenin istifa edeceklerden oluştuğu, tamamının imzasının kurucu olarak yer almayacağı da söyleniyormuş. Bu durumda CHP'nin milletvekili sayısı 50 civarı kalacakmış ve DEM Parti'nin gerisine düşerek meclisin 4. büyük partisi olarak kalacak diyor. Ama bunun bu duruma dair bir
5: Kılıçdaroğlu'nun başkanı olduğu şimdi partiden
6: tabii CHP. Tabii o 4.
5: düşüyor.
6: Partide kalan vekillerden bir bölümünün Özel'i desteklemeye devam etti. Yani bu 50 milletvekilinin bir kısmı da aslında Özgür Özel'den yanaymış. Ancak yapılan planlama doğrultusunda CHP'de kalmayı sürdürecekler demiş Gökçer Tahincioğlu. Mevcut CHP yönetiminin ihraç etmediği isimlerden oluşacak bu grubun etkinlikleri Demokrasi Nöbeti adıyla kamuoyuna duyurulacakmış. Yani CHP içerisinde devam edecekmiş bir grup muhalefete. Parti içi muhalefeti sürdürecekler diyor ve CHP içindeki mücadelenin de sürdüğünü kamuoyuna gösterecekler. Yargıtay'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayan İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını iptal etmesi durumunda ne yapılacağı da belirlendi diyor Gökçer Tayıncıoğlu. Buna göre Özel ve ekibi yeniden yönetime dönmelerini sağlayacak bu karara rağmen kuracakları yeni partide bir süre daha kalacaklar. İstinaf Mahkemesi'nin Yargıtay kararına direnmesi, farklı bir yargı kararının çıkması olasılığına karşılık önce parti içinde kalan Özel'e ekibi yeniden yönetime dönmelerini sağlayacak bu karara rağmen kuracakları yeni partide bir süre daha kalacaklar. İstinaf Mahkemesi'nin Yargıtay kararına direnmesi, farklı bir yargı kararının çıkması olasılığına karşılık önce parti içinde kalan Özel'e

0: mücadele edecekti. Bu da gerçekten siyasi tarihte herhalde ilk kez gerçekleştirilen bir durum idi.
1: Ben de hatırlamıyorum ki epey bir zamandan beri siyasi tarihi izlemeye çalışan, mütevazı bir şekilde izlemeye çalışan biri olarak ilk defa görüyorum. Yani T24'te de bir şey var. Yani Özel'in partisine geçecek milletvekili sayısının 94'e ulaştığı, bu dün gece itibariyle 1.50'de bu sabaha karşı güncellenmiş bir habere bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da değerlendirmelerde bulunmuş ve 94'de yeni partiye geçecek milletvekili sayısı 94'e ulaşacak diyor. Ve 94 milletvekilinin Özel liderliğinde kurulacak yeni partiye geçmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin sandalye sayısının 41'e düşeceği, böylelikle CHP'nin AKP Özel'in kuracağı yeni parti, adı da yeni parti olabilir deniyor. Ondan sonra DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin ardından mecliste 5. sırada yer alacağı belirtiliyor.
0: 5 mi? 4 deniyordu. 4 mü
1: İşte
0: 5 mi?
1: 5 oluyor şimdi. Böyle yani cevap
0: AKP, DEM, sonra
1: AKP,
0: Yeni Parti. Ha, MHP'nin de
1: hayır.
0: mi gerisine düşüyor?
1: Evet, MHP'nin de gerisine düşüyor. Böyle ilginç bir durum var yani. Şu anda AKP 277, CHP 135, DEM 56, MHP 46.
0: Evet, o
1: Bu
0: 5. partinin de bazı milletvekilleri ama aslında diğer yeni partinin destekçileri konumunda olması gibi tuhaf bir durum da söz konusu
1: evet,
0: olacak.
1: 41'e düşeceği de tahmin ediliyor yani.
0: Evet, dün bu Numan Kurtulmuş siyasi partileri geziyordu. Çünkü bir çerçeve yasa gündemde, Kürt sorununun çözümüne yönelik ya da silah bırakma sürecine yönelik. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dolayısıyla meclise gelmiş. Onu karşılayan bazı CHP'li milletvekilleri olmuş. Buna da yer veriliyor. Diken'de 5 milletvekili kapıda karşılamışlar. Geri kalanların yani kaçı daha tamamen böyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana, tabii biz bilmiyoruz ama yani Özgür Özel ve ekibi tabii biliyordur içeride kimin nasıl bir duruş sergilediğini. Ama bahsettiğiniz gibi 40 ya da 50 milletvekili ne kadar kalacaksa onların da önemlice bir kısmı aslında Özgür Özel yanlısı durumunda olacaklar.
1: Evet, yani Yüksel Taşkın'ın son açıklamasında 41'e düşeceği hesaplanıyormuş Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin. Böylelikle AKP, Özel'in kuracağı yeni parti, DEM Parti ve MHP'nin ardından mecliste 5. sırada yer alacağı belirtiliyor. 41'li, ondan sonra da İyi Parti 29, Yeni Yol Grubu 20. Bir de bağımsız milletvekillerini sayacak olursak o da 11. Onun dışında Hüdapar gibi 4, Yeniden Refah Partisi 4, TİP 3, DBP 2, EMEP 2, SP 1, DP 1. Böyle bir değerlendirme var. Belki
0: Buradan
1: şey...
0: isterseniz bu çerçeve yasa meselesine geçelim.
1: Evet,
0: Çünkü
1: lütfen.
0: dünün en önemli gelişmeleri bu ikisiydi. Bir, Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmiş olması. İkincisi ise çerçeve yasanın artık alenen meclisin önüne gelmeye başlamış. Hala maddeleri görmedik tabii ama Numan Kurtulmuş, yani meclis başkanı Numan Kurtulmuş, İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında yürütülen çerçeve yasa hazırlıklarını görüşmek üzere siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. Tabii CHP deyince Mutlak Butlan CHP'sini anlamalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşüyor. DEM Parti liderleriyle görüşüyor. Devlet Bahçeli ile başlamış. Daha sonra diğer siyasi partilerle görüşüyor. DEM Parti'den yapılan açıklamada Numan Kurtulmuş'un ardından çerçeve yasada Abdullah Öcalan'ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik diye duyurmuşlardı dünkü açıklamada. Bu ziyaretlerin ardından Tuncer Bakırhan, yani dün zaten mecliste parti grup toplantıları günüydü. Özgür Özel de o kapsamda konuşmuştu. Tuncer Bakırhan da kendi partisinin, DEM Parti'nin grup toplantısında konuşuyor. O bahar bu bahardır. Başka yazı beklemeyeceğiz diye öne çıkarılan, medyada birçok yerde öne çıkarılan bir konuşma yaptı. Sur uçağı anmasıyla başlamış konuşmasına.

0: İran'a tepki göstermiş. Çünkü İran'da bir yandan savaş sürerken bir yandan muhaliflere yönelik idam uygulamaları devam ediyor. Çoğunlukla da Kürt muhalifler öldürülüyorlar. Onlara karşı öfkesini Kürt halkından çıkarıyor saldırıların demiş. Ardından bu Barış ve Demokratik Toplum Dem Parti'nin kendi deyimiyle rotasında yürüdüğünü söylüyor. 22 Ekim'den 27 Şubat'a uzanan süreçte barış umudunu taşıdıklarını söylemiş Tuncer Bakırhan. Ne az ne de kusursuz sözleriyle gelinen noktayı belirtmiş. Yani az bir şey değil bu zamana kadar gelenler, az bir yol gelmedik diyor. Türkiye'yi Kürt meselesinin çözümünde tarihsel bir noktaya ulaştıracak kadar yol geldik. Demokratik Türkiye'nin inşası içinse kalkış noktası bu çerçeve yasadır. Onun da yolunun başındayız demeye getirmiş yani burada ve bu çerçeve yasanın önemli olduğunu söylemiş. Öcalan'ın statüsü artık düzenlenmelidir diye de konuşmasında bir vurgu yapmış.
1: Evet, Bakırkan Han'ın konuşmasının başlangıç noktası da 20 Temmuz 2015'teki Suruç katliamı. Yani IŞİD saldırısında
0: Evet.
1: hayatını kaybeden 33 sosyalist genci anarak başladığında belirtelim. Yani aradan 11 yıl geçmesine rağmen adaletin de sağlanmadığını belirtip unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız diyor. 33 sosyalist düş yolcusu genç yoldaşımız için adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini de kullanmış. O da önemli.
0: Bir önceki günse DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmeye İmralı'ya gitmişlerdi. Bunun ardından dün Öcalan'ın mesajı paylaşıldı. Şöyle söylemiş Öcalan da Kürt-Türk tarihsel ittifakını ve birlikteliğini hukuki zemine dönüştürmenin arifesindeyiz diyor. Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim açıklamasını yapmış. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir diye de bir mesaj paylaşmış
1: Evet ve
0: Öcalan.
1: ortak yaşamı örmek, eşitlik ve adalet içinde yepyeni bir sayfa açmak için tarih bizlere bir fırsat sunmaktadır diyor. Bu fırsatı hep birlikte değerlendireceğimize inancım tamdır diyor. Bir şeylerde DEM Parti'de heyet olarak Sayın Öcalan'ın bu önemli çağrısını tarihi buluyor ve meclis başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyalogu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz diyorlar.
0: Evet. Bu arada bu konuda T24'te de bir analiz var. Önemli bazı ayrıntılardan söz ediliyor buradaki yazıda. Çerçeve yasanın gelecek hafta başında mecliste sunulacağı görüşülüyor ki önümüzdeki çarşamba günü meclis tatile girecek. Uzatıldı aslında girmiş olması gerekiyordu. Uzatıldı bu çerçeve yasa sebebiyle. Öcalan'ın statüsü ve örgütün lider kadrosunun Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konularında uzlaşma aranıyormuş şu anda verilen bilgi. Bu yönde Öcalan'a statü pratikte aşılacak deniyor T24 analizinde. Siyasiler mutabakat olması halinde hızlıca genel kuruldan geçeceği görüşünü dile getirirken aslında bir taslak üzerinde anlaşıldığı bilgileri de kulislerde konuşuluyormuş. Özellikle Öcalan'ın statüsü ile örgütün lider kadrosunun Türkiye'ye dönüp dönmemesi konusunda görüş birliği henüz sağlanamadı deniyor. Ancak iktidar tarafının Öcalan'ın statüsü konusunun pratikte çalışma koşullarının iyileştirilerek ve görüşmelerinde esneklik sağlanarak çözüleceğini, örgütün lider kadrosunun Türkiye'ye dönüp dönmemesi konusunun ise bir sonraki düzenlemeleri içerecek pakette ele alınmasının gündemde olduğunu söylüyor
1: Evet,
0: T24.
1: günün en önemli, senin de belirttiğin gibi Özdeş, en önemli açıklamalarından biri bu çerçeve yasa turunun gerçekleşmesiydi. Bu çok da ilginç bir şekilde de sonuçlanmış. Yani Numan Kurtulmuş'tan hem MHP hem DEM hem Yeni Yol Partisi ve son olarak da Kılıçdaroğlu ziyareti var. Ve günün son ziyareti saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mermerli salonda bir araya gelmiş. Çünkü partisinin ofisini kullanamıyor. Çünkü Özgür Özel de o. Ve eski, yani Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Mutlak Mutlan Partisi'nde henüz yok öyle bir şey. O yüzden de meclisteki mermerli salonda bir araya gelmişler. Görüşme ne kadar sürmüş tam tespit edemedim ama görüşmeden sonra meclisten ayrılan Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmış. Hiçbir şey söylememiş yani.
0: Evet.
1: Bu
0: İsterseniz son bir haberle bu ikinci bloğu da kapayalım. Gazeteci Ali Can Ulu da tahliyesinden 2 ay sonra dün yeniden gözaltına alındı. Suçlama ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bu daha önceki de suçlamaydı. Zaten bundan
1: Ceza Kanunu 217. Evet.
0: bundan alınmıştı. Şimdi sonra tahliye edilmişti. Şimdi bir kez daha gözaltına alınmış.
1: 2 ay sonra bu sefer ama farklı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma değil. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama.
0: Yani ünlü
1: Her şey.
0: 301 yani.
1: Evet, ünlü 301 Türk Ceza Kanunu'nun
0: Bu arada
1: 201. maddesi.
0: iki kanundan, yani bir bahsettiğiniz TCK 217, bir de şimdi bu 301'den, bu ikisinden birden yargılanacak. Bu
1: İkisi de
0: sebeple de
1: alenen.
0: evet.
1: Evet. 90 gün tutuklu kalmıştı. Yaklaşık tutukluk yargılandığı davanın 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Şimdi tekrar tutuklanmış durumda. Onu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim.
2: Açık gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine.
0: Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 9'u 7 geçiyor ve herkese de bir tekrar merhaba derken Supertramp'ten de Free as a Bird, Kuş Kadar Özgür adlı parçayı çaldık. Grubun kurucu elemanlarından az solisti, besteci, şarkı yazarı ve kurucusu Supertramp grubunun Richard Davies'in de doğum gününü kutlamış olduk. 22 Temmuz 1944'te doğmuştu ve geçen sene Eylül ayında vefat etmişti. 82 yaşında olacaktı eğer geçen yıl hayatını kaybetmeseydi. Ona da bir günaydın demiş olduk. Free as a bird, kuş kadar özgürüm şimdi senden ayrıldıktan sonra diyordu. Evet, şimdi devam edelim haberlerimize. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında emsalsiz bir anlaşma iddiası var, değil mi? Çok ilginç.
1: Evet, yani bu ilginç olan şu: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmada Suudi Arabistan'ın bir nükleer santral geliştirebilmesi için uranyum zenginleştirmesi yapmasına izin verecekmiş Amerika Birleşik Devletleri. Ama burada ilginç olan durum şu: şu anki İran saldırısının da ana gerekçesi bu. Yani İran'a saldırılan gerekçeyle şu anda Suudi Arabistan'a destek veriliyor. İki ülke arasındaki zaten rekabet, bölgesel rekabet biliniyor. Suudi Arabistan'ın şu anda tamamen Amerika'nın yanında olduğu da biliniyor. Dolayısıyla böyle bir gelişme yaşanıyormuş. Ancak tabii Suudi Arabistan her ne kadar Amerika'nın yanında olsa da İsrail genelde bu durumdan pek memnun değil. Hep
0: Bir
1: soru
0: de
1: işaretiyle bakıyor.
0: Evet, bir de Uluslararası Enerji Ajansı'nın yani hiçe sayıldığı bir an, çünkü onun denetimi olmaksızın uranyum zenginleştirme izni verilemiyor. Ama CNN'in haberi bu izni serbestçe vereceğini, emsalsiz anlaşma iddiası deniyor. Yani Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Andrea Stricker, Suudi Arabistan'daki tesisleri Amerika kontrol etse bile tehlikenin ortadan kalkmayacağını söylüyor. Yani bir anda hem İran'a nükleer zenginleştirme dolayısıyla vuruyor, bir yandan Suudi Arabistan'a bu izni veriyor. Yani Suudilerin tesisi kamulaştırmaya çalışmayacağından asla emin olamazsınız demiş Andrea Stricker. Böyle bir durumda görevdeki Amerikan başkanı Suudi Arabistan'ın hızla nükleer silah üretme kapasitesine ulaşmasını önlemek için tesisi bombalayıp bombalamayacağına karar vermek zorunda kalabilir diyor.
1: Evet.
0: Çok acayip yani, hakikaten tuhaflıklar birbirini kovalıyor. Yani ayrıca da bir CNN'de çok ilginç bir haber paylaşılmış. Pakistan'ın nükleer bombasının babası olarak görülen Dr. Abdülkadir Han'ın bilgilerini İran, Libya ve Kuzey Kore ile paylaştığı iddialarını da hatırlatmış Stricker. Böyle bir durum var. Şimdi bir yandan bunlar savaş suçlarını işlemeye devam ediyoruz. Gerekçesiz bir şekilde daha 120'den fazla küçük ilkokul çocuğunu vurdular ve sonunda kabul ettiler onun bir yanlışlık sonucu vurulduğunu İran'da. Bir yanda savaş suçları işlemeye devam ederken Trump yönetimi şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dağıtmaya karar vermiş. Demokrasi Now'da da böyle bir haber var. Yani işte katiyen tanımayacağız yargısını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin. İşte Netanyahu'ya Dışişleri Bakanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi genosit suçuyla veren mahkemeyi asla tanımayacağımız gibi ayrıca da şey yapacağız diyor. Yani dağıtacağız diyor. Tabii ilginç de bir şey var. Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı, Benjamin Netanyahu önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına daha sonra katılmak üzere gelirse onu da bu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararınca tutuklama imkanını araştıracağım demişti. Bu da çok ilginç yani. bir yandan da bunlar oluyor.
1: Ama Trump buna tabii izin vermeyeceğini çok net bir dille ifade etti. New York'a Mamdani şey diyordu. New York polis gücünü ki işte bu valinin yetki alanı içerisinde polis gücü Netanyahu tutuklayabiliyorsa buna bakacağım. Bunun için gereken adımlar atabiliriz diyordu. Donald Trump ise böyle bir şey asla izin vermeyeceğini açıklamış oldu. Ondan beridir de işte bu yakalama kararı vesaire tartışılıyor Amerika'da. Bir anda ikili karşı karşıya gelmiş durumda. Çok sessizlerdi zaten. Birbirlerine karşı nedense şimdi böyle bir tartışma Netanyahu etrafında başlamış durumda.
0: Ama mesela bir de şey var, Associated Press'in haberi, haber ajansının uydu görüntüleriyle tespit ettiği, ortaya çıkardığı bir haber var. İsrail Gazze'nin kontrol ettiği %50'lik kısmını ayırmak için 23 kilometrelik toprak set inşa etmiş. Büyük bir şey duvarı ya. Ne derler? Duvar inşa etmiş yani.
1: Yeni bir apartheid duvarı diyebiliriz. Zaten vardı yani, Gazze'nin etrafında zaten devasa duvarlar var.
0: Şimdi ikiye, ki 23 evet, kilometre uzunluğunda bir bariyerle ikiye bölüyor Gazze'yi. Ve ülkenin kendi kontrol altında tuttuğu %50'den fazlasını bölgenin geri kalanından ayırmak amacıyla sessizce ve hızla devasa bir toprak barikat, Çin Seddi gibi bir şey barikat inşa ediyor.
1: Evet. Zaten buralarda yerleşimlerin de, yani İsrailli yerleşimlerinin de önünü açacağını söylemişti. Şimdi Sarı Hat denilen, zaten İsrail askerlerinin kontrolünde olan ilk aşamada, daha doğrusu Sarı Hat'ta çekilmişti İsrail askerleri. Eğer anlaşma devam edebilseydi tamamen Gazze'yi boşaltması, sivil bir yönetime bırakıp Gazze'yi çekilmesi gerekiyordu. Bunu yapmıyor, durdu zaten. Hatta tam tersi saldırılar devam ediyor. Dün yine bir aileyi evinde vurmuş, 7 kişinin öldürüldüğü, çoluk çocuk haberleri vardı. Bunlardan bu sarı hattı artık kesin bir işgal hattı yani çiziyor.
0: Evet.
1: Muhtemelen yerleşimleri de o sarı hattın arkasına koyacaktı. Dolayısıyla Filistinlileri Gazze'de çok daha küçük bir alana sıkıştırıyor ki bunun yeniden gündemde olduğu New York Times tarafından iddia edilmişti. Donald Trump daha önce Riviera'ya çevireceğini Gazze'ye
0: Evet.
1: söylüyordu ama tamamını böyle yapacağını iddia ediyordu. Şimdi bu inşa planından vazgeçti. Daha küçük bir alanda, daha sınırlı bir inşa olacak deniyor. Bu uydu görüntüleri de bu alanın nasıl daraltıldığını aslında göstermiş oldu.
0: Ama yani kontrol edilen bölgenin insansızlaştırıldığı da açıkça ortaya konmuş bu Associated Press ajansında. Planet Labs, bir PBC diye de bir kuruluş var. Uydu görüntüleri. Gazze'nin güneyindeki Set A bir bölümü onun bu ay sadece 2 hafta içinde 2 kilometreden fazla uzatılmış, sinsiz ve sinsizce yapılıyor. Kontrol edilen bölgenin de insansızlaştırıldığı, yani Sarı Hattın batısındaki kıyı bölgesinde toplanmış Gazze nüfusu. Halkın büyük çoğunluğu zaten elverişsiz koşullarda, çadır kentlerde, ilaç yardımı, hastane, sağlık olmadan yaşıyor. Ve insani yardımları da sınırlandırıyorlar. Çok ona bağımlı bir hayat. Hattın diğer tarafındaysa uydu görüntüleri İsrail güçlerinin buldozerler ve patlayıcılar kullanarak binaların büyük kısmını yıktığını gösteriyor. Bir dönem çeyrek milyondan fazla insanın yaşadığı Refah kenti dahil birçok yerleşim yeri, burada dur ve nefes alalım, tamamen haritadan silinmiş habere göre.
1: Evet.
0: Middle East Gazete Oksijen'deydi, evet, bu da.
1: Middle East ayda ise Filistin halkı, Gazze'liler yeni bir kampanyaya başlamışlar. Bütün olanaksızlıklara rağmen bir mücadeleyi sürdürüyor Gazze halkı. 16 Temmuz'da They Lied to You etiketiyle, yani size yalan söylediler etiketiyle bir dijital kampanyaya başlamışlar. Yani ortada bir ateşkes olduğu söyleniyor. Ancak ateşkes falan yok diyerek hem İngilizce hem Arapça etiketlerle X ve Instagram gibi hesaplardan paylaşımlar yapıyor. Filistinliler Gazze'deki hayatlarını gösteriyorlar. Gazze'deki krizin giderek derinleştiğini bu paylaşımlarda anlatıyorlarmış. Devam eden bombardımanları, sistematik açlığı ve hastalıkları canlı yayında paylaşıyorlarmış ki Bu hastalıklar meselesi önemli çünkü bu çeşitli uluslararası kuruluşlardan da uyarılar gelmişti. Gazze'de çocuklarda su çiçeği salgını
0: Büyük bir
1: başlamış.
0: salgın ve
1: Evet.
0: ölümcül olmaya başlamış, evet.
1: 10 bin vakaya kadar çıkmış. Gazze'de 10 bin çocuk su çiçeğine yakalanmış durumda. Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Hastalıkları Bölüm Başkanı Doktor Ahmet El Ferra bu bölgede şimdiye kadar görülen en yüksek rakam diye bu 10 bin sayısını değerlendirmiş. Sağlık sistemi salgınlarla mücadelede zorlanıyor deniyor. İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişinin sığındığı barınma merkezlerinde aşırı yoğunluk var. İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği de devam ediyormuş. Sağlık sisteminin mevcut koşullar altında salgınlarla mücadelede büyük güçlük yaşadığı hatırlatılmış. Hamile kadınlarda anemi ve düşük vakaları da artmış. Düşük vakalarının ise yaklaşık %47'ye ulaştığı belirtilmiş. Bu inanılmaz bir şey.
0: İnanılmaz. Hakikaten
1: Gazze'de
0: inanılmaz
1: evet
0: rakamlar
1: Doktor
0: bunlar.
1: Ferra açıklıyor. Gazze'de hamile kadınlarda anemi yani kansızlık oranı %50 ila 55'e yükseldi. Düşük vakaları ise %47'ye ulaştı. Bunun bölgedeki insani ve sağlık krizinin ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu söylemiş. İşte çiçek hastalığı, su çiçeği hastalığı da 10 bin çocuğa kadar çıkmış. Tüm bunları anlatıyorlarmış. İşte, They lied to you, size yalan söylediler kampanyası da. Mesela Gazze'li gazeteci Hani Abu Rezek Instagram paylaşımından bir video paylaşıyor ve şöyle yazmış. Savaşın bittiği konusunda sizi kandırdılar. Savaş bitmedi, sadece ekranlarınızda bitti. Gerçekte ise Gazze halkı öldürülüyor, yerinden ediliyor ve evleri yıkılıyor diye bir paylaşım yapmış.
0: Evet, bu vahameti çok net bir şekilde ortaya koyan da Ömer Bartov oldu. Holokost ve yani soykırım araştırmalarının dünyada önde gelen en önemli isimlerinden biri Brown Üniversitesi'nde Amerika'da. Ömer Bartov'un Guest Essay bölümünde yani konukların denemeleri konuk makaleleri bölümünde yeni çıkan 21 Temmuz 2026'da çıkan New York Times'da yazısı ben bir soykırım araştırmacısıyım ve korkunç bir yeni çağa girmekteyiz diyor. Yani soykırımlar nasıl biter? Büyük ölçüde iki seçenek vardır. Ya bu soykırım suçunu işleyenler kendi hedeflerine ulaşırlar ya da bir askeri güç onları durdurur ve hesap sorulması başlar. Bunun çeşitli örneklerini verdikten sonra ta 1904'te Alman İmparatorluk ordusunun Herero ve Nama'ları Afrika'da Güneybatı Afrika'da şimdi Namibya olan yerde ortadan sildiklerinden sonra kimse karışmadı diyor. İşte 1915'te de Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere karşı yürüttüğü saldırıları ve işte kovma meselesini konuşuyor.
1: Örnek gösteriyor, evet.
0: Örnek gösteriyor ama hiçbir şekilde bu kabul edilmiyor. Soykırımı da kabul etmiyor. Türkiye'de bugüne kadar da etmedi. Diyor ayrıca Kamboçya'da 1979'da, Ruanda'da 1994'te, Bosna'da 1995'te hepsi bir şekilde kabulüyle sonuçlandı diyor. Böylece yani inkar etmek imkansız hale geldi. Ama şimdi Gazze'de olan Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım gerçekleştirdikten sonra Hamaslıları da verdi ama Hamaslıların katılanlar da muhtemelen hayatlarını kaybettiler diyor. Onun dışında hiçbir hesap sorulmayacağını da dünyanın göz yummasından kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıntılı bir yazı kaleme almış. Birkaç cümle daha söyleyip bitireyim özetlemeyi. Bir grup emlakçı zengin aralarında Jared Kushner, Steve Witkoff ve bizzat Bay Trump'ın da kendisinin bulunduğu ve şirketlerinin işte büyük bir kar bekliyorlar. Gazze'nin tarihini ve toplumunu toptan sileceği gibi yeni bir serbest piyasa ekonomisine inanılmaz fırsatlarla gireceklerini söylüyorlar. Bunu da zaten bizzat Bay Kushner ortaya koydu diyor. Yani bu şu ana kadar Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır ve Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha stratejik ve ekonomik bağlar kurulacağını söylüyor. Trump'ın barış kuruluna alınması ve bunun sonucu alınamayacak ve İsrail büyük karlar elde edecek, bundan örneklerini veriyor ve sonuç olarak da şimdiye kadar görülmemiş bir öncülle karşı karşıyayız. Hem bütün soykırım kavramının tüm öngörülerini ortadan kaldıracak, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılabilir bir suç olma potansiyelini ortadan kaldırma durumunda. Eğer böylece devam ederse soykırım bazı ülkeler tarafından, ülke yönetimleri tarafından meşru ve hatta kar elde eden politikanın başka yollarla elde ettiği karları ortaya koyacaktır. En azından bazı diğer ülkeler bundan hesap sorulabilir suçluları ortadan kaldıracaktır. Hiç kimseden hesap sorulamayacaktır benim görebildiğim kadarıyla diyor ki bu konunun en büyük uzmanlarından bir tanesi, New York Times'a yazmış yeni. Rafael Lemkin de bu soykırım kelimesini 1944'te ortaya koyan kişi, terimi koyan, 4 yıl sonra da soykırım suçunun önlenebilmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin de ortaya imzalanmasını, antlaşmanın yürürlüğe girmesini sağlamıştı. Bu tam da bunu önlemek için yapıyordu diyor Rafael Lemkin, bu işin kurucusu. Şimdi genosidin günümüzdeki geleceği de aynen onun korktuğu gibi sorumsuz ve hesap sorulamaz bir hale gelebilir diyordu. Çok korkunç bir çağa girdik diye Ömer Bartov yazmış. New York Times'da sizinle paylaşmak istedik.
1: Evet, isterseniz buradan Nikaragua'daki ilginç gelişmeyle devam edelim. Nikaragua'da seçimler kaldırıldı. Gerekçe muhalefetin kazanma sebebiymiş, kazanma ihtimaliymiş. Nikaragua'da 2007 yılından bu yana kesintisiz iktidarda bulunan solcu devlet başkanı Daniel Ortega, tırnak içerisinde solcu diyelim ya da bunda, ülkedeki seçim döneminin sona ereceğini duyurdu. Dün başkent Managua'da bir açıklama yapıyor. 1979 Sandinista devriminin 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende üstelik bunları
0: anlatmış. Üstelik de yani şey diyorsun da aslında 2007'den beri iktidarda tabii, ama ayrıca 1980'den beri, 80 başından beri 47 yıldır yönetimde zaten.
1: Evet.
0: 47 yıldır yönetimde.
1: Muhalefetin seçim yoluyla yönetime gelmesine izin vermeyeceklerini söylemiş, yaptı bu açıklamada bunca yılın ardından. Yani şu ilginç tabi, tamam yöntemler bir yandan farklı diyeceğiz ama Sandinistaların da iktidara gelmesi Amerika tarafından bir tür böyle değerlendirilmişti değil mi? Daha sonra evet, silah zoruyla izin verilmedi yani Sandinistaların iktidara gelmesine. Burada artık seçim olmayacak diyor Ortega. Hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler bir daha yapılmayacak diye konuşmuş. Muhalefet partilerini Amerika tarafından desteklenmekle suçluyor. Nikaragua'yı 1979'a kadar yöneten Somoza ailesine de atıfta bulunmuş. Yankiler ve Somozacılar tarafından desteklenen partilerin yeniden iktidara geleceği dönemler sona erdi. Bir daha asla diye oldukça ilginç bir
0: konuşma. Somoza 79'a kadar gitti. 80'den bu yana da Sandinistalar var. Peki kim yönetecek bunlar? Maazallah hayata veda ederse filan ortaya ne olacak? Eşi, çocukları ve torunları varsa bunlar değil mi?
1: Evet. Bu arada sanırım 80'den beri yönetimde değil Ortega da 80'li yıllarda ülke yönetiminde yer almış. Öyle yazıyor burada.
0: Evet, yani ama orada seçimi kazandı 2006'da. Ondan önce de
1: Evet.
0: yönetimde yer alıyor. Sandinista grubunda yer alıyordu bildiğim
1: Evet.
0: kadarıyla. İşte çok ilginç bir gelişme yani. Artık Ortega krallığı diye nitelendireceğiz herhalde.
1: 2021'de yapılan seçimlerde art arda dördüncü kez devlet başkanı seçilmiş 2007'den bu yana. Seçim öncesinde önde gelen muhalif adayları tutuklatmış, uluslararası kamuoyunda da çokça eleştiri almış bu uygulamalarından dolayı. En sonunda zaten artık kaldırıyorum deyivermişti ki
0: Evet,
1: konuşmasında.
0: net açık sözlü bir insan
1: Evet.
0: olarak.
1: Evet.
0: Evet.
1: Eylemiyle sözü bir yani.
0: Aynen öyle. Solcu
1: Evet.
0: ya kendisi. Ne seçim mi? Ne seçimi?
1: Olmayacak öyle bir şey.
0: Olmayacak öyle bir şey diyor. Evet. Bu şekilde de bu bloku da tamamlarız. Şimdi Osim'e bırakacağız sözü ve Ferhat Kentel'e. Birazdan oraya girelim. Şimdi ara.
2: Açık gazete.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Sakat muhabbet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
4: He went off to heaven.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
5: Merhaba herkes. 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'un 11.30 sabah 11.30 saatiyle Londra'dan Corp Watch kuruluşunun yönetici direktörü ve Irak Inc. A Profitable Occupation kitabının yazarı Pratap Chatterjee ile röportaj yapma fırsatı bulduk. Az sonra yaptığımız bu röportajı dinleyeceksiniz.
6: The new report by Corp
5: Watch, 16 Haziran 2026 tarihinde Corp Watch'ın Trump'ın kripto dünyası, SARS, teknoloji devleri ve hapishane servisleri başlıklı yeni raporu yayınlandı. Bu rapor Donald Trump'ın müttefiklerinden kaçının onun ikinci başkanlık döneminde servet sağladığını inceliyor. Bir başka ifadeyle bu rapor Donald Trump'ın hangi müttefiklerinin yönetimin politikalarından kazanç elde ettiğini önemli ölçüde ortaya koyuyor. Şimdi Londra'ya bağlanıyoruz. Corp Watch'ın icra direktörü Pratap Chatterjee bizimle birlikte. Pratap, bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
7: Rica ederim. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim Vasim.
5: Pratap, öncelikle bize MAGA Inc.'in ne olduğunu ve bunun Amerika'da ya da diğer ülkelerde sınır ötesinde büyük ölçekli çevresel ve insani yıkıma nasıl sebep olduğunu bize anlatabilir misiniz?
7: Elbette MAGA Inc. adını Donald Trump'ın Make America Great Again sloganından almıştır. Yani MAGA bu sloganın kısaltmasıdır. Raporumuzun amacı ise özellikle bu yönetimden, yani Trump yönetiminden, ikinci Trump yönetiminden kâr elde eden şirketleri incelemektir. Aslında Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinden kar elde eden pek çok şirket var. Örneğin petrol şirketleri her zaman Orta Doğu'daki savaşlardan fayda sağlıyorlar. Ya da bunun gibilerden. Elbette Elon Musk'ın Tesla'sı gibi haberlere konu olan pek çok şirket var. Ayrıca gümrük vergilerinden olumlu ya da olumsuz etkilenen tüm şirketler ve Ukrayna'daki savaş ya da İran'a silah satan şirketler de var. Biz bunlara odaklanmıyoruz. Geleneksel yaklaşım olan petrol, silah ve bunun gibiler yerine Trump'ın yönetime getirdiği yeni yaklaşımdan kişisel olarak kar elde edenlere odaklanıyoruz. Dolayısıyla yeni yaklaşım Kriptozars, Donald Trump'ın Kriptozars, teknoloji devleri ve hapishane servetlerinden oluşan dünyasına bir rehber alt başlığıyla özetlenebilir. Ve Kriptozars özünde kripto para biriminden para kazanan kişilerdir. Ve bu Donald Trump'ın son birkaç yıldır yatırım yapmaya ve kar elde etmeye başladığı bir dünyadır. Tarihsel olarak bu onun uğraştığı bir iş alanı değildi aslında. Elbette herkes bilir ki Donald Trump'ın iş ilanı, iş alanı, gayrimenkul, kumarhaneler ve golf sahalarıydı. Kripto para değildi. Aslında daha 5 yıl önce, hatta 10 yıl önce bile kripto paranın bir dolandırıcılık olduğunu da söylemişti. Kendisi kripto para yanlısı değildi. Ancak son zamanlarda fikrini değiştirdi. Fikrini değiştirmesinin nedeni, kripto para konusuna gelince bu işten ne kadar para kazanabileceğini fark etmesiydi. Şimdi Donald Trump kitaplarına ve kendini nasıl diyorsunuz, iştihası olarak tanımlamasına rağmen aslında insanları dolandırarak onlardan para almaktan ibarettir. Bu anlaşma becerisine sahip olduğu ya da benzeri bir şeyden kaynaklanmıyor. Aslında insanlar, babası Fred Trump'ın parasını alıp borsaya yatırsaydı bugün kazandığından daha fazla para kazanmış olacağını söylüyor. Ancak onun bildiği şey çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle nasıl para alıp kazanacağıdır. Önce emlak dolandırıcılığı, sonra kumarhane dolandırıcılığı. Örneğin New Jersey'deki Atlantic City'deki kumarhaneleri 6 kez iflas etti. Yani bu tür dolap çevirme ve iş yapma konusunda çok başarılı. İsmini işletmelere, otellere koymak için satıyor. Sanırım bunu Türkiye'de de yaptı. Orayı kendisi inşa etmedi. Sadece isminin kullanım hakkını sattı. Aynı şeyi kripto para konusunda da geçerli. Öyleyse kripto para biriminin ne olduğuna dair kısa bir açıklama yapalım. Muhtemelen herkes Bitcoin'i duymuştur. Bitcoin spekülatif bir varlıktır. Bitcoin satın alırsınız, elinizde $10 değerinde bir Bitcoin varsa değeri $100 çıkarsa $90 kar edersiniz. Bu Bitcoin'in özü değildir. Onun Bitcoin'de çok fazla parası var ve bu parayla spekülasyon yapıyor. Ancak kripto para temelde yeni bir bankacılık sistemi ve A ile B kişileri arasında bankacılık ve finansal düzenleyicilerin denetiminden kaçınacak şekilde para transferi sağlayan yeni bir sistem ve işte kritik olan tam olarak bu. Örneğin bu konuda kritik öneme sahip olan şey stable coin denen bir kavram. Stable coin, diyelim ki bende bir stable coin var. Stable coinler genellikle bir para birimine, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri dolarına bağlı oldukları için stabil olarak adlandırılır. Yani elimde bir dolar varsa ve bunu Western Union, Citibank veya Bank of America aracılığıyla size gönderirsem onlar benim dolarımın size gittiğini bilirler, değil mi? Ve siz de bunun için benden bir ücret, bir hizmet bedeli aldığınız için bunun üzerinden vergi ödemek zorundasınız. Peki ya bu parayı bankacılık düzenleyicilerinin haberi olmadan aktarmanın bir yolu olsaydı? İşte burada kripto para devreye giriyor. Kripto paralar blockchain adı verilen bir sistemi kullanır. Blockchain temelde bir defterdir. İşlemlerin kayıt edildiği bir veri tabanıdır. Yani şu anda ben dolar sahibiyim, onu veri tabanına giriyorum ve sonra birine aktarıyorum. Aradaki aşamada diyelim ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, o da parayı alıyor ve sonra sana aktarıyor. Şimdi dışarıdan bakıldığında herkesin görebileceği tek şey o paranın bir zamanlar bana ait olduğu ve benim onu sisteme yatırdığım gerçeği. Paranın nereye gittiğini en sonunda sadece sen biliyorsun ve aradaki aşamada nereye gittiğini bilmiyorsun. İşte stable coin'in önemi de bu. Her türlü kamu denetiminden kayboluyor. Şimdi diyelim ki sisteme hiç girmeyen bir parayı alıyorsunuz. Diyelim ki uyuşturucu satışı, silah ticareti ya da herhangi bir yolsuzluktan elde edilen para ve o para hiç görünmüyor. Sadece gölge bankacılık sisteminden geçer ve asla dışarı çıkmaz. Dolayısıyla bu para transferi için çok kullanışlı bir sistemdir. Donald Trump'ın, daha doğrusu ailesinin oğullarının ve Orta Doğu'daki baş temsilcilerinden biri olan Steve Witkoff'un oğullarıyla birlikte yaptıkları tek şey World Liberty Financial adında bir şirket kurmak oldu. World Liberty Financial ise stable coin satıyor. Onlardan stable coin satın aldığınızda az önce anlattığım mekanizmayı kullanarak para transferi yapabilirsiniz. Ancak buradaki fark şudur. Bu coinler Donald Trump tarafından ihraç edilmektedir. Ve tıpkı sahip olduğu otellerde olduğu gibi o size kendi coinlerini kullanma imkanını satmaktadır. Yani karın bir yüzdesini alıyor. Unutmayın, stable coinler güveniyorum diyelim. Eğer bir stable coin'i Bank of America'ya ya da Citibank'a yatırırsam her yıl küçük bir miktar faiz alırım. Stable coin'de ise sadece bir dolar alırsınız. Fazladan bir şey alamazsınız. Peki bankalar bu parayı nasıl elde ediyor? Bankalar bu parayı yatırarak elde ediyor. Yani stable coin sorunu o parayı yatırıp tüm karı kendine saklayabilmesidir. Çünkü aslında ben karın hiçbir kısmını istemiyorum. Sadece sisteme yatırdığımda günün sonunda bir dolarımın yine bir dolar değerinde olmasını istiyorum. Aradaki kişi ise karı kendine saklıyor. Dolayısıyla Trump ailesinin kripto para dolandırıcılığı olan World Liberty Financial size bu parayı transfer etme imkanını satıyor. Ayrıca DEFI yani merkeziyetsiz finans adı verilen başka bir dolandırıcılık planları da var. Bu parayı aktarmaya yarayan bir sistem. Bu bir bankacılık sistemidir. Mutlaka stable coinlerle ilgili olmak zorunda değil. Ancak banka kullanmadan stable coinleri de içerebilir. Bu sistemin güzelliği her şeyden kaçınabilmenizde yatıyor. Bu sektördeki en büyük şirketlerden biri de Tether adlı bir şirkettir. Tether bir İsviçre'de yaşayan iki İtalyan erkek tarafından yönetiliyor. Adı Devasani, diğeri ise Paolo Ordonio. Şimdi World Liberty Financial'dan çok daha fazla, hatta herkesten daha fazla stable coin ihraç eden bu şirket ki dünyadaki en büyük stable coin ihraççısı, pek çok sorunla karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni işlerin kendisiyle ilgili olmasa da işlerini kullanan kişilerle olan bağlantılarıydı. Silah kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları, çeşitli suçlular ve bunun gibi. Dolayısıyla aleyhlerine dava açıldı. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından muhtemelen bir düzineden fazla kez, sanırım 19'a yakın kez soruşturuldu. Donald Trump ikinci kez başkan olduğunda bu soruşturmaların çoğu rafa kaldırıldı. Trump Tether'ı kucakladı ve şirketleri de Tether'ı kucakladı. Bu şirketin CEO'su Paolo Ordonio aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç ziyaret etmemişti. Sanırım tutuklanmaktan korktuğu için aniden ilk kez oraya geldi. Aslında selfiler paylaştı ve şu anda Washington DC'deyim dedi. Üstelik sadece Washington anıtı ve Lincoln anıtı ziyaret edip orada selfie çekmekte de kalmadı. Aynı zamanda Beyaz Sarayı da ziyaret etti. Ve Donald Trump'ın kripto para birimlerini daha önce hiç olmadığı kadar merkezi ve yasal hale getiren yeni bir yasayı imzaladığı sırada orada hazır bulundu. Yani bunlar işte kripto dünyasının Trump ailesi ve Tether gibi sembolleri. Elbette başkaları da var ama işte bu noktada tam anlamıyla konunun bu son noktası. Son iki yılda servetini ikiye katladı. Yani yaklaşık 3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıktı ve bu para Bitcoin gibi bir yatırım yoluyla ya da herhangi bir şey yaparak değil, stable coinlerden ve merkeziyetsiz finans sisteminden alınan bir yüzde sayesinde elde edildi. Çok az sayıda çalışanları var. Basitçe isimlerini satıyorlar ve karını kendilerine alıyorlar. Bu tür kripto para birimlerine yatırım yapanlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti ve Pakistan hükümeti de bulunuyor. Bu hükümetler coinlerden büyük miktarda satın almış ve anlaşmalar yapmışlardır. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri ile çok sayıda iş anlaşması kazanmışlardır.
5: Pratap, şimdi bu rapora bizi biraz daha derinlemesine bakalım. Paralel olarak gelişen bir durum var. Raporunda şöyle yazıyorsun: ABD Başkanı ve onun MAGA sloganı, her Amerikanın onunla birlikte ihtişama giden merdivenlerden yukarı çıkabileceği vaadiydi. 10 yıldan sonra, biraz fazla bir süre sonra sonuçlarını yaşıyoruz diyorsun. Ve şöyle yazıyorsun: İran'da binlerce kişi öldürüldü, Minneapolis sokaklarında masum insanlar kurşun yağmuruna tutuldu, Grönland'ı ele geçirme girişimi ve en önemlisi dünya ticaret sisteminin tamamen elde geçirilmesi. Bu arada bence burada en önemli nokta şunu diyorsun: Donald Trump ve ailesiyle en yakın yandaşlarının yönettiği iş dünyası ganimet çantalarıyla yüklü bir bu çılgın yolculuktan çıkmaya başlıyor. Senin bu alıntında, yani burada gördüğüm şey, tüm bu servet ve karla paralel olarak gelişen bir durum var. Donald Trump'in tüm bu büyük şirketlerden kar elde ettiği gibi bu karın, servetin nasıl paralel olarak diğer olaylarla geliştiğini bize anlatabilir misiniz? Yani Minneapolis sokaklarında masum insanlar nasıl öldürülüyor? Şu anda İran'da neler oluyor? Yani barış anlaşması sonuçlandı ancak hala tehdit orada. Bunlar nasıl eş zamanlı olarak işliyor? Özet olarak Donald Trump'ın servetiyle nasıl bir ilişkisi var?
7: Diyelim ki MAGA Inc'den en büyük kar elde edenlerden biri sınır dışı edilecek kişilerin tespit edilmesinde rol oynayan şirketler. Bu kişilerin yerleştirildiği cezaevlerini işleten şirketler ve son olarak da onları yurt dışına sınır dışı eden şirketler. Öyleyse bunları tek tek inceleyelim.
8: Unpack each of those one by one. So Palantir is a company.
7: Palantir, sınır dışı edilecek şirketlerin ve bireylerin tespit edilmesine yardımcı olan bir şirkettir. Bu kişileri sınır dışı edilene kadar birkaç ay boyunca göz altında tutan iki şirket ise Geo Group ve CoreCivic'tir. Son olarak onları uçağa bindirip Brezilya'ya da Honduras gibi başka ülkelere götüren şirket ise CSI Aviation'dır. İşte bu dört şirket muazzam kar elde ediyor. Aslında CSI Aviation son birkaç yılda federal ihalelerden en büyük kar elde eden yeni şirket konumunda. CSI'ye gelince, biraz geriye gidelim. CSI Aviation bir hava taşımacılığı aracısıdır. Temel olarak charter hava yollarındaki koltukları ya da uçaklarını satarak yüzlerce kişiyi ister Somali'ye, ister Brezilya'ya ya da başka bir yere olsun iradeleri dışında başka yerlere götürür.
8: So they have various contractors like Global X, Avelo Airlines.
7: Global X ve Avelo Airlines gibi çeşitli yüklenicilerle çalışıyorlar ve yaptıkları şey tutukluları ve sınır dışı edilenleri kelepçeleyip uçağa bindirerek iradeleri dışında yurt dışına götürmek. İlginç olan ama şu ki bu duruma karşı en çok sesini yükseltenler elbette kelepçelenenler dışındaki uçak görevlileri. Çünkü bunlar devlet tarafından işletilen uçaklar değil. Bunlar normal hava yolları değil. Bunlar özel hava yolları ve orada çalışanlar da sıradan uçuş görevlileri. Ve normalde bir uçuş görevlisinin işi, aslında çoğu kişi bunu duyunca şaşırabilir, size içecek ya da yemek servis etmek değil, aslında sizin güvenliğinizi sağlamaktır. Aslında bu gerçekten de onların tek görevidir. Ancak çoğu yolcu, ben pek çok kez uçtum ve insanların onları kendilerine su, yemek ya da benzeri şeyler getirmekle görevli hizmetkarlar olarak görmelerine her zaman çok şaşırıyorum. Oysa asıl önemli görevleri yolcuların güvenliğini sağlamaktır. Ve yanınızda bulunan kişiler zincirlenmiş durumdaysa bu çok zordur. Tuvalete gidemiyorlar ve ayağa kalkamıyorlar. Asıl görevlerini yerine getirmeleri imkansız hale geliyor. Birçoğu bunun son derece tehlikeli olduğunu söyleyerek seslerini de yükseltti. Uçak düşerse, bir kaza olursa, bazen uçaklar türbülansa girer ve dışarı itilirsiniz. Hava boşluğuna girersiniz. Bu insanlar tuvalete bile gidemiyorlar. Bu yüzden buna şiddetle karşı çıktılar. Peki bundan en çok kar eden kişi kim? Şirketin CEO'su Alan Wei. Alan Wei, Donald Trump adına New Mexico'daki hangarlardan birinde bir bağış etkinliği düzenledi. Yani o büyük bağışçılardan biri ve bu yüzden de sanırım Donald Trump'a 20 milyon dolar civarında bir bağışta bulundu. Muhtemelen bu yüzden bu ihaleleri kazanmıştır. Onun gibi başkaları da var. Örneğin Kelsey Warren, ona birazdan değineceğiz. Energy Transfer adlı bir şirketi yönetiyor ve bu şirkette tüm veri merkezinden ve doğal gaz boru hattılarından kar elde etti. Ancak bir an için sınır dışı işlemlerinde çok aktif rol oynayan diğer iki şirketten bahsetmem gerekirse CoreCivic ve Geo Group. Bu şirketler devasa hapishaneleri işletiyorlar. Devlet hapishaneleri değil, özel hapishaneler. Ve bu şirketler tuttukları her mahkumdan günde yüzlerce dolar ücret alarak para kazanıyorlar. En fazla karı ise mahkumlara mümkün olduğunca az yemek vererek ve mümkün olduğunca az tıbbi yardım sağlayarak elde ediyorlar. Durum o kadar vahim ki günde yüzlerce dolar ücret alarak para kazanıyorlar. En fazla karı ise mahkumlara mahkumlara mümkün olduğunca az yemek vererek ve mümkün olduğunca az tıbbi yardım sağlayarak elde ediyorlar. Durum o kadar vahim ki şehirler

0: senatör var. Senatörlerden biri olan Andy Kim protesto etmek için oraya gittiğinde ICE görevlileri tarafından plastik mermi ile vurulmuştu bile. Dolayısıyla hapishane içindeki koşulların korkunç olduğu ve mahkumların açlık grevinde olduğu gerçeği nedeniyle içerideki insanlar, aileleri ve yerel halk bu durumdan rahatsız. En son istedikleri şey kasabalarında bu tür hapishanelerin olması. Bu durum başka yerlerde de geçerli. Kansas'ın Leavenworth kasabasında yerel yönetim bu duruma karşı çıkarak kasabamızda bu tür bir işletme istemiyoruz dedi. Ve sözleşmeleri iptal etmeye çalıştılar. Bir ölçüde de başarılı oldular ancak ne yazık ki cezaevi şirketi onlarla görüşmeye geldi. İlginçtir ki yerel topluluklar ve halk seslerini yükseltmeye devam ediyor ve yerel yönetimlerde ICE ile olan sözleşmeleri iptal etmeye çalışıyor. Bu doğru. Oklahoma'daki Choctaw Nation'da da sözleşmeyi iptal ettiler.
1: Ve son olarak Pertab, geriye sadece 8 dakikamız kaldığı için sana şunu sormak istiyorum. Öncelikle teknoloji şirketler arasında Amazon gibi şirketleri ve Musk'ın Tesla ve SpaceX da bu raporta dahil eder miydin? Senin de bahsettiğin gibi Donald Trump'ın MAGA Incorporated tüm bu farklı bölümleri finansal sermaye bağımlı. Bunlar da Blackstone, Apollo, KKR ve Carlyle Group gibi özel sermaye şirketlerine bağımlı değil mi? Ya da büyük ölçüde bu şirketler tarafından desteklenmiyor mu?
0: Araştırdığımız konulardan biri de özel sermaye şirketlerine o kadar fazla odaklanmamış olmamızdı. Aslında bence gerçekten kilit öneme sahip olan Cantor Fitzgerald adlı bir şirketi inceledik. Fitzgerald, Cantor Fitzgerald bir Wall Street şirketi. Citibank ya da Bank of America gibi değil. Oraya paranızı yatıramazsınız. Ancak son 30 yıldır bu şirketi yöneten kişi şu anda Trump'ın ticaret bakanı olan Howard Lutnick adında bir adam. O da Donald Trump için bağış toplama etkinlikleri düzenlemişti. Trump'ı uzun yıllardır tanıyor. Yani kesinlikle haklısınız. Özellikle gözaltı merkezlerinin satın alınmasına yardımcı olarak bu kişinin finansmanında rol oynayan çeşitli finansörler var. Newmark Group, Cantor Fitzgerald'ın bir yan kuruluşu ve ICE'ın büyük eski alışveriş merkezlerini satın alıp gözaltı merkezlerine dönüştürmesine yardım ediyorlar. Alışveriş merkezleri değil, depolar pardon. Yani Cantor Fitzgerald bu işin en büyük finansörü. Ayrıca Tetra ve birçok kripto para birimine de finansman sağlıyorlar. Ve ilginçtir ki Trump'ın oğulları ve Orta Doğu elçisi Steve Witkoff tarafından yönetilen World Liberty Financial gibi Cantor Fitzgerald da şu anda Ticaret Bakanı'nın oğulları Brandon ve Kyle Lutnick tarafından yönetiliyor. Yani finans dünyasından en büyük karı elde eden kurumu arıyorsanız o da Cantor Fitzgerald'dır. Bu şirketin gerçek sahibi ve işleticisi Trump'ın en yakın arkadaşlarından, yandaşlarından biri olan Ticaret Bakanı'nın ailesidir. Yani bence en çok fayda sağlayan şirket onlar. Ayrıca finansman sağlamaya özellikle ilgi duydukları alanlardan biri de teknoloji devlerine güç sağlayan veri merkezleri gibi projeler. Kalan son birkaç dakika içinde bu teknoloji devlerinden bazılarına değinmek istiyorum. Elbette SpaceX ve Tesla biraz farklı iş alanlarından faaliyet gösteriyor değil mi? Çünkü SpaceX roket üretiyor, Tesla ise otomobil üretiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri borsasındaki büyük ivme aslında yapay zeka alanında yaşanıyor. Borsanın üçte birini oluşturuyor. Bu alanda öne çıkan şirketlerden biri özellikle ChatGPT'yi geliştiren OpenAI. ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman adında bir adam. İlk Trump yönetimi döneminde Sam Altman Trump'a şiddetle karşı çıkıyordu ama birdenbire onun en iyi arkadaşı haline geldi, değil mi? Ve o da Oracle'ın CEO'su Larry Ellison ve Masayoshi Son gibi Japon yatırımcılarla birlikte Trump'ı desteklemek için öne çıktı. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 70 belediyenin karşı çıktığı, Kaliforniya'daki bir şehirde yasaklanan ve bu 70 şehirde moratorium uygulanan devasa yeni veri merkezlerini inşa etti.

0: zaten gerçekten berbat. Yaptıkları şey verileri genellikle kalitesiz verileri alıp PowerPoint sunumlarına ve basit PowerPoint sunumlarına dönüştürmek. Ve bunu askerlerin sözde teröristleri bulmasına yardımcı olmak için kullanıyorlar. Veriler aslında hatalı olduğu için Palantir'in yaptığı şey bu kişi kötü, sınır dışı etmelisiniz diyen onay ön yargısını pekiştirerek durumu daha da kötüleştirmektir. Peki bu veriler gerçekten nereden geliyor? Veriler Oracle gibi şirketler tarafından tutuluyor ve OpenAI gibi şirketler tarafından analiz ediliyor. Veriler genellikle ehliyetler ve benzeri normal kaynaklardan alınır. Bu gerçek anlamda bir soruşturma sistemi değildir. Diyelim ki Dünya Ticaret Merkezi'ni ya da benzeri bir şeyi yok etmekten sorumlu kişileri bulmak istiyorsanız aslında insan eliyle soruşturma yapmanız gerekir. Sadece herkesin erişebileceği veri setlerini tarayarak bu bilgilere ulaşamazsınız. İyi bir suçlu zaten veri izi bırakmaz, ancak Palantir'in yaptığı şey zaten var olan verileri alıp bunları askerlerin gerekli özeni gösterdik diyebilecekleri basit bir şeye dönüştürmektir.
1: Corpwatch'ın genel müdürü Pratap Chatterjee bizlerle birlikteydi. Pratap, çok teşekkür ederiz. Umarım ileride tekrar konuşma fırsatı buluruz.
0: Rica ederim. Beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak.
2: Hüsnü Kapı. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
3: Evet, bu şekilde de programda bittikten sonra biz de Açık Gazete'yi bitirmek sırasındayız. Ama iki de açıklamamız var, değil mi?
4: Evet, bir tanesi günün en önemli son dakika haberi. Bu sabah hiçbir operasyon yok, yani son dakika haberi yok. Uzun zaman sonra ilk kez buna bakıyoruz. Ne bir CHP'li belediyeyi operasyon, ne işte uyuşturucu operasyonu, ne başka bir operasyon, işte kumar vesaire falan bahis operasyonu, bunlar yok. Ancak bir açıklama var. Dün aslında gözümüze çarpmıştı ama daha sonra resmi açıklamayı bekledik. Yurttaşlık Derneği'nden bir açıklama var. Bu sabah saatlerinde geldi. Dün Yeni Akit Gazetesi kendisi açısından alışıldık ama gazetecilik açısından olağanüstü olan bir habere imza atıp Ahbap Derneği yöneticisi, şu anda tutuklanan Haluk Levent'in Yurttaşlık Derneği ile olan ilişkisini büyük bir komplo teorisi içerisinde, işte Kızıl Soros'la Osman Kavala ile ilişki vesaire diye vermişti. Halbuki bir isim karışıklığıymış bu. Yurttaşlık Derneği de açıklama yaptı. Ahbap yöneticisi Haluk Levent, derneğimizin yönetim kurulu üyesi olan Profesör Doktor Haluk Levent ile aynı kişi değildir diyerek, yani bizim de programcımız olan Haluk Levent isim benzerliği üzerinden Yeni Akit'te böyle bir habere söz konusu olmuş. Yurttaşlık Derneği de bu ikisi aynı kişi değil, bizim yönetim kurulumuzda olan Profesör Haluk Levent demiş.
3: Evet, bunu da yani şöyle de bitiriyorlar son paragrafında açıklamanın: saygın bir iktisatçı ve akademisyen olan ve yönetim kurulu üyelerimiz arasında yer alan Profesör Doktor Haluk Levent, söz konusu yayınlarda bahsedilen Ahbap Derneği'nin kurucusu, kamuoyunun müzisyen olarak tanıdığı kişi değildir. Ama sırf bir isim benzerliği üzerinden ahbap ibaresini başlığa taşıyarak bir yönetim kurulu üyemizi Ahbap Derneği ile ilişkili gösteren yayın, eğer maksatlı olarak hazırlanmış yanıltıcı bir karalama değilse tamamen asılsızdır. Basit bir araştırma ve doğrulama çabasıyla dahi öğrenilmesi mümkünken, iki farklı kişinin bilerek ya da bilmeyerek aynı kişi gibi gösterilmesi gazeteciliğin ve haberciliğin en temel ilkesinin çiğnenmesidir diye bitiyor. Biz de bu haberle bitirelim. Evet, Apaçık Radyo'da bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Suna Kayalar ve Cemal Kayalar'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın, hoş güzel geldin. Bir gün dileyelim. Evet, iki güncük izindeydim. Geri geldim, hoş buldum. Özlemişim stüdyoda olmayı.
4: Evet, biz de senin sesini duymayı özlemişiz.
3: Efendim, çok teşekkür ederim.
4: Dün Buket'in doğum günüydü.
3: Evet, sevgili Buket'in doğum günüydü. Buket'e mutlu yıllar, sağlıklı, güzel bir yaş diliyelim.
4: Evet, biz sevgili günlüğü pazartesi akşam kaydetmiştik ve o sırada unutmuştuk. Ama Buket'in doğum günü bugün kutluyoruz. İyi ki doğdun Buket.
3: İyi ki doğdun Buket. İyi olmuş, bu sayede ben kutlayabildim. Çok mutlu oldum. Evet. Sevgili arkadaşımız Buket Metin'e de güzel, sağlıklı bir ömür dileyerek bugün ilk iki şarkıyı Buket için seçtik.
4: Evet, şöyle yaptık. İlk iki şarkıyı Buket için çalıyoruz ve az önce Instagram'da bir story paylaştık. Üçüncü şarkıyı dinleyicilerimizden gelen bir şarkı yapmaya
3: evet. Pek adetimiz değildir ama bu sefer böyle bir küçük istek alalım dedik.
4: Evet, o yüzden üçüncü şarkı için bir öneriniz varsa Instagram hesabımızdan bize yazabilirsiniz. Ama ilk şarkımız Buket'e ve hemen dinleyelim.
3: Evet, hemen dinleyelim. Mercan Erzincan'a kulak vereceğiz. Haber getir pirimden.

0: Mercan Erzincan'dan dinledik, Haber Getir Pirim'den. İyi ki doğdun Buket diyelim ve başlayalım bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, 22 Temmuz Çarşamba günündeyiz ve bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Ümit Şahin ve Ömer Madra yayında olacak. Kanada'da 900'den fazla orman aynı anda yanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri yangınları önlemeyen Kanada'dan tazminat istemeyi düşünüyor. Ve diğer maga saçmalıkları konuşulacakmış. Ayrıca Türkçe'de doğrusu sıcak dalgası mı yoksa sıcak hava dalgası mı, bunu konuşacaklarmış programda. Açık Yeşil'in doğru Türkçe köşesini kaçırmayın demişler.
0: Evet, bununla ilgili programcılar grubunda da büyük bir tartışma dönmüştü ve o zaman da çeşitli yüzyılbaşından örneklerde konuşulmuştu. Kaçırmayın diyelim, saat 10.30'da Açık Yeşil'de, yani bizden hemen sonra. Saat 11'de ise Yeryüzlerinde programı var. Yeryüzlerinde programının bugünkü başlığı derin yoksulluk koşullarında barınma ve yaşam. Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü programında konukları Açık Alan Derneği girişimi, Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü Önder Uçar olacakmış ve geçtiğimiz hafta yayınlanan Derin Yoksulluk Koşullarında Barınma ve Yaşam Araştırması raporundan hareketle barınma hakkı, derin yoksulluk ve hak temelli sosyal politikaları konuşacaklar bugün saat 11'de Yeryüzlerinde programında.
1: Evet ve saat 12'de Walkman'le devam ediyoruz. Akif Burak Atlar bu hafta 1980'lerin başına götürüyor bizi. Grover Washington Jr., Peter Gabriel, Emmylou Harris, Doobie Brothers, The SOS Band ve The Gap Band gibi isimlerin yer aldığı bu seçkide soul, funk, soft rock, country ve yeni dalga aynı kasette buluşacakmış. Dönemin hitleriyle birlikte bugün biraz gölgede kalmış ama ruhunu hala koruyan parçalar Walkman'de nostaljik, bu nostaljik yolculukta bize eşlik ediyor.
0: Evet, saat 13'te ise Tuna'nın Beri Yanı programı var. Tuna'nın Beri Yanı'nda bugün Muammer Ketencoğlu bizi Arnavutluğa götürüyor. Tiran'ın güneyindeki tarihi Berat kentinin zengin müzik geleneğini keşfe çıkıyoruz. Kentin kentli halk müziğini yaşatan Pulse of Berat grubuna kulak verecekmişiz. UNESCO Dünya Mirası listesindeymiş Berat şehri. Bin bir pencereli şehir anlamına geliyormuş. Yani daha doğrusu böyle bir ismi varmış. Berat'a böyle hitap ediliyormuş. Berat'ın ezgileriyle Arnavutluğun zengin kültürel mirasını dinleyeceğiz bugün Tuna'nın Beri Yanı programında Muammer Ketencoğlu'ndan.
1: Evet ve saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Tıpkı Açık Yeşil'de bugün Türkçe köşesi olduğu gibi Yeşilçam Arkeolojisi'nde de bugün bir çevre bilinci bölümü olacakmış. Yönetmenliğini Cüneyt Arkın'ın yaptığı, mühendis Murat olarak hafızalara kazınan 1981 yılı yapımı Su filmini ele alacakmış Utku Uluer bu programda.
0: Evet, saat 14.30'da ise Alla Turka programı var ve Alla Turka'da bu hafta Hakan Şensoy yönetimindeki Helsinki La Tempesta Oda Orkestrası'nın 16 Temmuz 2026 tarihli konserinden Sibelius'un Opus 5 Impromptu ve Milli Resurans Oda Orkestrası'nın geçmiş yıllardaki kaydıyla Beethoven'ın 7. senfonisini dinleyecekmişiz. Saat 14.30'da Alla Turka programında kaçırmayın diyelim.
1: Evet, 15.30'da Altın Saatler başlıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri Haziran ayı raporu konuşulacakmış programda. Ayrıca 6 Şubat depremlerinden 1250 gün sonra Antakya'daki durum konuşulacak ve Türkiye ve dünyadaki depremler ve orman yangınları da programda kendine yer bulacakmış. Bu üç ana başlık üzerinde Altın Saatleri 15.30'da yayında dinleyebilirsiniz.
0: Evet, 16.30'da Sakat Muhabbet programı var. Alper Tolga Akkuş'un hazırladığı programda bu hafta tavuk karası diye bilinen retinitis pigmentosa hastalığı sonucunda önceleri daha çok olan, görüşü giderek belli belirsiz ışığı seçebilme seviyesine gelen kör bir bireyi Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden birinin proje lideri ya da eski tanımıyla söylemek gerekirse webmaster'ı Can Kırca'yı konuk ediyormuş. 3 hafta önce COP31 temalı ilk bölümümüzde Sıraç Erbey'in aracılığıyla ulaşmış Can Kırca'ya ve bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zekanın engelliler açısından artı ve eksi yanlarını konuşacaklarmış ve böyle bir başlık açılacak bugünkü programda saat 16.30'da.
1: Evet ve saat 17'de Dünyanın Cazı var. Leyla Diana Gücük bugün hard bop'un önemli ama hak ettiği kadar isminden söz ettiremeyen, kendine has tarzı ve yapmış olduğu besteleriyle önemli bir yer tutan bariton saksafonist Pepper Adams'ın albümlerinden ve bestelerinden seçkiler hazırlamış. Bu programda Pepper Adams'a yer vermiş Leyla Diana Gücük Dünyanın Cazı'nda saat 17'de yayında.
0: 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer gezegenden ve iklim ve memleketten iklim çevre haberlerini bize taşıyacaklar. 18.10'da ise Açık Dergi başlıyor. İlk Selma Aytun'a bize çeşitli müzikler bıraktı.
1: Evet, artık biraz yaz esintisi var Açık Dergi'de. İlksen'in 2026 albümlerinden seçtiği albümleri dinliyoruz aslında Açık Dergi'de. Açık Dergi köşeleriyle devam etmeden önce Buket için seçtiğimiz diğer şarkıyı dinleyelim.
0: Evet, bir Şah Hatayi deyişi dinleyeceğiz. Hüseyin ve Ali Rıza Albayrak yorumu ile çok bilinir ama ben bugün biraz böyle sevgili günlüğün müzikal havasına da uygun olduğu için Bajar yorumuyla bu deyişi getirdim. Muhabbet Bağı'nda dinliyoruz Bajar'dan.

0: Bajar grubundan bir Şah Hatayi deyişi dinledik muhabbet bağında. Ve sevgili günlük devam ediyor. Bugün radyomuzda ne var ne yok konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
1: Evet, Açık Dergi'de kalmıştık. Açık Dergi'nin köşelerinden bahsediyorduk. 18.30'da tarlanın, pazarın, sofranın geleceği var. Ve saat 19'da da dönemler arası kanonlar.
0: Ve tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinin bugünkü başlığı tarım ve gıda etiği olacakmış.
1: Pardon, evet, tamam. Saat 19'da da dönemler arası kanonlar ve karşı sesler var.
0: Evet, bu bölümde sanat tarihçisi ve çevirmen Tüles Üres'in, Doktor Tüles Üres'in konuğu oluyor. Hatimet Miral'in ve Maniyet Yerizm'in tuhaf, zarif ve huzursuz dünyasını konuşacaklar. Rönesans'ın yerleşik güzellik ve temsil anlayışının nasıl esnetildiğini ve Rönesans kanonunun bir karşı ses olup olmadığını, Baroğa uzanan yolu nasıl açtığını inceleyecekler bugün saat 19'da.
1: 19.30'da da Hüsnü Kuruntu var. Esra Önel bu bölümde meşhur "aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" sözünü yeniden hatırlatmak gerektiğini düşünüyormuş. Nehir akar, zaman ilerler, insan başkalaşır. Peki ya hayatımıza giren yenilikler? Gerçekten yeni mi, yoksa çocukluktan beri peşimizi bırakmayan aynı meselelerin farklı yüzleri mi? Belki de hayat sandığımız kadar doğrusal ilerlemiyor. Belki de farklı insanlar, farklı şehirler ve farklı zamanlar arasında dolaşır. Aslında aynı eşiğin önüne tekrar tekrar geliyoruz. Hüsnü Kuruntu'nun yeni bölümü "Aynı Nehirde ikinci Kez Dikanmaz" başlığıyla ve hayatın tekrar eden döngülerini, olaylara verdiğimiz otomatik tepkileri ve neden aynı sahnenin farklı oyuncularla yeniden karşımıza çıktığını konuşuyormuş.
0: Evet, saat 21'de Akdeniz Güneşi programı var ve Tolga Esmer bizi flamenko caz ve Akdeniz'in efsane ismi Paco de Lucía'dan seçmeler hazırlamış. Ondan seçmeleri dinleyeceğiz bugün saat 21'de. Ben de çok severim.
1: Tahmin etmiştim seni dinleyelim.
0: Evet evet, sabahlıkta da çok çalarım. Maalesef aramızdan ayrılan bu müthiş müzisyeni, flamenko gitarın efsanesi.
1: Evet, Paco de Lucía bugün Akdeniz Güneşinde olacak saat 21'de. 22'de de Ayın Karanlık Yüzü var. Yosif Alay bu bölümde zvan çalacak bizim için. Mary Star of the Sea albümünü dinleyecekmişiz.
0: Evet, saat 23'te ise caz portreleri var ve caz portrelerinde bu sefer 212. portreye geçtik.
1: Kahil El Zabar'dı önceki.
0: Evet, daha portre. Önceki. Şimdi Steve Swell den ilk örneği dinleyecekmişiz. Sear Sound New York City'de 22-23 Şubat 1993'te gerçekleşen ve daha önceki portrelerimizden Joy Barr'ın adına yayınlanan Raise Pleasure Dot albümüne kulak verecekmişiz.
1: Evet, gece yarısında saat 12'de, tam gece yarısında Eldesler var ve gece yarısından sonra saat 1'de de No ile devam edeceğiz. Selim vesaire demiş ki bu haftada bu sıcak yaz günlerini, ki bugün en sıcak yaz günü, serinletecek lunch, chill out, dream pop tınılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki programda favorilerinden Selim vesairenin Kovluğun, Exeter, Gloom, Scarlet Ray gibi isimlerin yanı sıra her zamanki gibi sürpriz isimler de bizi bekliyormuş. Gece yarısından sonra saat 1'de Noy'da, Apaçık Radyo'da.
0: Evet, ne dinliyoruz?
1: Evet, şöyle yapalım, ilk gördüğümüzü.
0: Evet evet,
1: yani
0: birkaç tane
1: uygulamayı açınca ilk gördüğümüzü çalalım.
0: Evet, diğerlerini karar de ben verme, sabahlıkta yani, arada çalarım çünkü arada çok beğendiklerim var.
1: Evet, benim de var bazı beğendiklerim ama şimdi burada karar nasıl vereceğimizi bilemediğimiz için ilk gördüğümüz şeyi, evet, çalmaya karar verdik. O yüzden Didem.
0: Buyurun buyurun, siz gördünüz, buyurunuz.
1: Tamam, sen anons edersin diye düşünmüştüm. Yok, Selda Bağcan dinliyoruz.
0: Evet, Selda Bağcan'a kulak vereceğiz. Gülis bunu Sağlam. Da sever bence Buket. Bu şarkı da
1: bence
0: Buket'e
1: de bunu
0: gitsin.
1: Da sever. Selda Bağcan'dan "Gün Biter Gülüşün Kalır" dinleyeceğiz. Gülis Sağlam'a bu
0: ama
1: önerisi için çok teşekkür
0: önce
1: ederiz.
0: Önce hatırlatmalarımızı yapalım.
1: Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı var. Bugün de çarşamba günü. Bu hafta hangi konuğumuz olacağını muhtemelen bugün ya da yarın duyuracağız, hı-hı, kısa bir videoyla. Dolayısıyla Instagram hesabımızı, YouTube'daki Apaçık Radyo'nun kanalını takip etmeye devam edin.
0: Bildirimleri ama açarsanız bildirimler size gelecek ve böylece YouTube kanalından ne yayınlandığından önceden haberiniz olacak ve kaçırmayacaksınız.
1: Evet, ama işte henüz izlemediğiniz başka videolar varsa, gerçi günün bu yoğun temposunda hangi ara yapacağınızı bilemiyorum ama
0: İşte bir ara yaparsınız.
1: Bir ara.
0: Belki sevmediğiniz bir müzik türüne rast gelirsiniz. O arada da hadi dersiniz bir YouTube'u açalım. Açık Radyo'nun YouTube kanalında neler varmış neler yokmuş. O arada bir izleyiverelim dersiniz. Bunun için çok elverişli, çeşitli söyleşilerimiz var.
1: Evet, geçen hafta Gündüz WhatsApp vardı mesela. Henüz izlemediyseniz kanalımıza bekleriz. Bir de Apaçık Radyo'nun Substack'te açık bülteni var. Açık bültende de yeni bir seriye başladık. Hikayenin sonu COP31 başlığıyla. Henüz onu üçüncü haftasını yayınladık. Evet, üçüncü bölümü.
0: Dört.
1: Bir ay mı oldu ya?
0: İnanılmaz.
1: Zaman çok hızlı geçiyor bazen. O zaman dördüncü bölümünü henüz okumadıysanız ve önceki bölümleri de henüz okuma fırsatı bulamadıysanız açık bülteni de Substack'te bulabilirsiniz. Sanırım artık Selda Bağcan'a sözü bırakabiliriz.
0: Hadi artık bırakalım.
1: Evet, Gülü Sağlam önerisi için tekrar çok teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Suna Kayalar ve Cemal Kayalar'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
10: Merhaba sevgili seyirciler. Ben Damla Büyüker Doğmuş. Lütfen çevreyi kirletmeyin, yoksa hayvanlar ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
11: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Devruyne'ye teşekkür ederiz.
12: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
13: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
14: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
15: Ben de Ömer Madra.
14: Ve destekçimiz Özden Karakök Debrüne teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün 22 Temmuz, canlı yapıyoruz programı. Ve her sene yaz aylarında olduğu gibi yine bir sıcaklar ve orman yangınları programı yapıyoruz. Artık bu kaçınılmaz hale geldi. Yani her sene yaz aylarında mutlaka, zaten bu ilk de değil, geçen haftalarda da Avrupa'daki büyük sıcak dalgalarından bahsetmiştik. Ama bugün orman yangınlarıyla başlayacağız. Kanada'da özellikle bu Trump'ın açıklamalarından sonra iyice saçma bir şekilde de gündeme gelen devasa orman yangınları devam ediyor. Ben Kanada'daki orman yangınlarının çok fazla olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarına bile yayıldığını, hatta bir arkadaşım New Jersey'den bana hava kalitesi, kendi ölçtüğü hava kalitesini gönderdi birkaç gün önce. Geçen hafta sonuydu. Bu tamamen Kanada'daki yangınlardan kaynaklanıyor. PM2.5 100 mikrogramın üzerindeydi New Jersey'de.
15: New Jersey'de yani, öyle mi? Evet.
14: Evet, inanılmaz. Kaç bin kilometre uzaktadır bilmiyorum yangınlara. Sonra işte bu sabah Bir gireyim bakayım dedim. Kanada'nın orman yangınları enformasyon sistemi diye bir web sitesi var. Sürekli aktif tutulan. Şöyle son durum. Yani bu tabii şimdi orada gece olduğuna göre dünkü son durum olsa gerek. Dün başlayan ya da bugün başlayan yangın sayısı 20. Halen sürmekte olan Kanada'da devam eden yangın sayısı 900.
15: Evet, bine yakın.
14: 900 ayrı yerde şu anda yangın var. Yılbaşından bu yana toplam yangın sayısı 3950. Yanan alan miktarı 3 milyon 314 bin hektar. Yani 3,5 milyon hektara yaklaşmış yılın başından beri yanan orman alanı miktarı. Ve tabii Kanada ile sınırlı değil. Şimdi biraz sonra konuşacağız bu MAGA saçmalıklarını. Ama Kanada ile de sınırlı değil. Amerika'da sanki yanmıyor mu acaba diye bir Amerika'ya da bakayım dedim. Amerika'da şu anda 481 Amerika Birleşik Devletleri'nde 481 orman yangını aktif durumda devam ediyor.
15: 500'e yakın yani Kanada'nın
14: 500'e
15: yarısı.
14: yani Kanada evet
15: Rakam
14: Kanada'nın
15: olarak.
14: yarısı kadar rakam olarak alan olarak şimdi bunlar acre olarak veriyorlar ya çevirdim acre mı işte acre
15: Evet.
14: olarak veriyorlar yaklaşık 600 bin kilometre kare civarında 1,6 milyon acre diyor ama 650 bin hektar oluyor galiba. Yani Kanada'dakinden bayağı az tabii ama yine de yüzlerce yangın devam ediyor. Zaten bu Kanada'daki şey pardon Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yangınların dumanı da kuzeye çıktığı için özellikle bu Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletini falan bu dumanlar etkiliyormuş. Ters taraftan da güneyden aşağı inenler de Kanada'dan aşağıda daha çok Amerika'nın doğusunu ve orta batı taraflarını, Chicago taraflarını falan etkiliyor anladığım kadarıyla. Durum bu. Avrupa'ya da bir bakayım son olarak. Avrupa'da ise 15 Temmuz itibariyle güncellenmiş bir hafta önceki güncellemeyi buldum. Yılın başından bu yana toplam 1083 yangın çıkmış 167 bin hektarlık bir alan yanmış Avrupa'nın toplamında. Bu da önceki yıllara göre daha az, daha doğrusu şöyle 2025'e göre daha azmış ama uzun dönemli ortalamadan 500 yangın fazlaymış. 516 yangın fazla. Yani uzun dönemli ortalamanın iki katı yangın var ki şu anda çok aktif bir yangın sezonu değilmiş gibi görünüyor Avrupa'da. Ona rağmen ve bu yangınlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonunu da vermiş bu Avrupa Kopernikus sitesi. 7 milyon ton yılbaşından bu yana sadece yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonu var. Karbondioksit emisyonu var Avrupa'da. Yani deli gibi ormanlar yanıyor özetle.
15: Evet, sıcak dalgası da yani anormal bir hal almış durumda. Yani ya yangınların dışında da çok
14: Zaten
15: önemli.
14: besliyor o yangınları da
15: Evet.
14: besliyor sıcak dalgası.
15: Ve çok yani 50-51 derece Kızıldeniz'de, Suudi Arabistan'ın orada. Yani hakikaten tasavvur bile edilemez. Yani 51 derecede nasıl yaşanabilir filan.
14: Ama tabii Ömer abi biliyorsun bu orman yangınlarının nedeni iklim değişikliği falan değil. Ormanlarını temizlemiyorlar Kanadalılar.
15: Evet.
14: O yüzden yanıyormuş değil mi? Bu
15: Tabii, o yüzden yanıyor.
14: şeyin BBC'de de vardı bir haber ama asıl Bill McKibben'ın 20 Temmuz'daki yazısı bu Crucial Years Substack sitesindeki yazısında MAGA'nın saldırgan aptallığı diyor Bill McKibben. Ben bunu duymamıştım açıkçası Bill McKibben'ı okuyana kadar sonra diğer haberleri gördüm. Ciddi ciddi Trump ve diğer MAGA'cılar Amerika Birleşik Devletleri'nde şeyi suçluyorlarmış Kanada'yı bu
15: Evet ha.
14: yangınlardan dolayı.
15: Şimdi onu ben de izin verirsen hemen elimde Democracy Now!'da dün seyrettik özetlerinde de vardı. Net olarak şöyle yani pazartesi günü ve belki gün Trump %50 gümrük vergisi koymaya karar vermiş. Kanada'yı cezalandırmak için kendisini...
14: Yangınlar nedeniyle cezalandırıyor.
15: Yangınlar nedeniyle, evet. Ve buna tedbir almıyor. Temizlemiyor otları motları. O yüzden diyor. Ve şöyle detaylar da çok küçük bir haber ama detaylar müthiş. %50'lik bir gümrük tarifesi artışı koyacakmış. 30 gün içinde yürürlüğe girecek. Amerika'yı mahvediyor diye Kanada yangınları. Ve istisnaları var yalnız. Belgenin koymadığı şeyler. Bil bakalım nedir? Yakıt.
14: Petrol mü? Evet.
15: Petrol. balık, gübre ve ender madenler. Bunlara koymuyor.
14: Hatta şey demiş, belki de bize tazminat ödemeliler demiş.
15: Evet, aynen onu da düşünüyorum diyor, tazminat ödemeyi. Ve yani cezalandırma sebeplerinden, tarife artırma sebeplerinden bir diğeri de nedir? Şeysiz, ayrım gözetmeksizin Kanada'nın adil olmayan bir şekilde Amerika'nın endüstrilerini bozuyormuş. Hangi endüstriler? Ürünler, otomobil, alkol ve Allah Allah. Süt ürünleri endüstrilerini. Yani bunu nasıl yorumlamak gerektiğini bilemiyorum.
14: Ama bu demiş ki Donald Trump, yine bir McKibben'ın yazısından okuyorum. Kanada'yı demiş, ormanlarını ve içindeki çalılıkları gerektiği gibi korumadığı ve evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin gereksiz yere pis, kirli ve sağlıksız havayla. Yani bu hava kirliliğini de kabul ediyor. Ama bu hava kirliliğinin nedeni Kanadalılar çalılıkları korumadığı için, temizlemediği için... yanıyor. O da Amerika Birleşik Devletleri'ni kirli havaya mahkum ediyor. Bu havanın kalitesi tehlikeli ve kabul edilemez demiş. Fakat diyor ki bu bir mahkumun diyor ki bu iddia diyor Kanada'nın ormanlarını yönetemediği iddiasına dayanıyor. Bu da diyor Kaliforniya'daki korkunç yangınlar sırasında da Kaliforniya eyaletini valiyi suçlamıştı. İşte siz ormanlarınızın otlarını temizlemiyorsunuz o yüzden yanıyor diye. Bu saçma fikrin bir uzantısı diyor. Bu Amerika ormanlarında da bir işe yaramıyor zaten ama diyor Kanada'da hiçbir işe yaraması mümkün değil. Çünkü Kanada bu ormanları zaten yönetmiyor diyor. Kanada mevcut ormanlarının 1/4'ünü hiçbir şekilde girmiyormuş zaten. Çünkü bunlar, bu ormanların içinde yol yok. Bunlar uçsuz bucaksız, içinde patika bile olmayan devasa alanlar. Toplam kaç milyon kilometre kareydi? 6 milyon kilometre kare
15: evet,
14: galiba.
15: Öyle bir şey.
14: Öyle bir şey, orman var ve çoğu aynı Sibirya'daki ormanlar gibi, zaten aynı benzer ormanlar bunlar da, işte boreal ormanları, diğer tarafta taygalar. Bunlara girmek mümkün değil. Bunlar işte ne denir? Balta girmemiş orman diye tabir edilen ormanlardan ve Zeke Hausfather'ın yazısından aktarmış. Diyor ki Kanada'da yanan alan küresel ısınmayla paralel olarak hızla ilerliyor. Her yangın mevsimi sıcaklığındaki her bir derecelik artış, yani küresel sıcaklıktaki değil, yaz aylarındaki yangın mevsimindeki her bir derecelik sıcaklık artışı için yanan alan yaklaşık %80 artıyor diyor. İstatistiksel testlerle bu saptandı diyor. Ve hiçbir şekilde bu seyreltilmesi, işte önleyici yangın çıkarılması falan mümkün olmayan ıssız ormanlar yanıyor. Dolayısıyla bunların söndürülmesi de mümkün değil. Yani bunlara ne uçak olur, ne başka bir şekilde, ne de itfaiyeci girebilir. Bırakıyorsun, yanıyor. Dolayısıyla 900 yangın şu anda sürüyor ve inanılmaz bir hava kirliliği de hem Kanada'yı hem Amerika Birleşik Devletleri'ni zehirliyor. Bunun nedeni de iklim değişikliği ama Trump'a sorarsanız tabii hiç böyle bir şey mümkün değil.
15: Evet.
14: Ha, Kanada'nın pardon, kuzey ormanları 3 milyon kilometre kareymiş. 3 milyon kilometre kare.
15: Evet. Yani ben de buradan bir Olivia Bowden'ın Toronto'dan bildirdiği Guardian gazetesi için çok çok dikkat çekici bir haber var. Şimdi bu yangınların büyük ölçüde geçtiği yer ve bu sayısız yangının 1000'e yakın yangın devam ediyor aynı anda ve bunların asıl sahipleri, bu bölgelerin yaşayan insanları da First Nations denen ilk yerli halklar, kabileler burada yaşıyor. Şimdi bu son derece önemli bir açıklama var burada. Ontario Başbakanı Doug Ford demiş ki 2000'e yakın tahliye edildi buradan. Toronto Toronto ve Niagara şelalesinin bulunduğu yerlere tahliye edildi diyorlar. Fakat asıl ilgi çekici olan şeyle konuşulmuş, yerli halkların liderleriyle ve Kanada tarihinin gördüğü en sıcak ve en çok yangının bulunduğu tespit edilen yerde hiçbir uyarı, tahliye uyarısı falan gelmemiş. Yani bu aslında, ben sabahleyin de açık gazetede azıcık konuşma fırsatı bulduk. Yani biraz zorlama pahasına bir soykırım girişimi olarak bile yorumlanabilir. Hiç haber vermiyor. Onların bölgeleri Kanada'da. Yani hakikaten Ontario'da 200 yangının bulunduğu yerde ve yani Namaygu Sisagagun First Nation diye bir kabile var. Orada Thunder Bay bölgesinde, kuzey batısında Ontario eyaletinin 15 Haziran'da tamamen ateşlerle kaplanmış ve yaklaşık 25 kadar insan, kadın, erkek, çoluk, çocuk kendi hazırladıkları botlara ne bulurlarsa almışlar ve apar topar gitmişler. Çok acayip bir şey bu. Ve diyor ki bunun adına konuşan birisi, Namay Gutsis Agagun bölgesinden, kabilesinden birisi, Linda The Basage diye de bir kadın var. O da bütün bölgenin, Anishinaabeg ulusunun, yani yerli halkların, o 39 Ontario kabilesinin ortak yönetim biriminin başındaki kadınlardan biri Lina De Basage. Eğer biz bekleseydik, bir tahliye emrini bekleseydik, şu anda başka bir işin içinde olacaktık. Çocuk cesetlerini, yaşlıların, ihtiyarların cesetlerini, erkeklerin ve kadınların, her yaşta insanın yanmış cesetlerini topluyor olacaktık. Hiç haber vermediler demiş. Çok çok çarpıcı bir bilgi bence. Hepsi güvenli bir şekilde kurtulmuşlar. Ama ne bina, ne eşya, ne sandık, ne sanat eseri, hiçbir şey kalmadı deniyor. Tamamen yok oldu deniyor. Ve Thunder Bay'e gitmişler. Orada da Anishinaabeg ulusunun, zaten bir tek onlar destek veriyormuş. Kızılderililer destek veriyorlarmış. Ve Namayagu Sisagagun lideri Helen Pavbola demiş ki, federal hükümete sormuş, yangın geliyor mu, ne olacak bizim halimiz, bilgi verir misiniz demişler. Hiçbir acil tehdit yok demişler. İyi mi? Yani böyle bir cevap almışlar. Yani insanlar hakikaten yani nefesi kesiliyor dehşet içinde. Ve demiş ki yani katiyen tehdit yok, acil tehdit yok demişler. Ve yani ne varsa mücadele etmek için Kızılderili, diğer şeylerden, yerli halklardan destek alıyorlar. Ve dahası da var, haberin bir ilginç detayı daha var. CBS'in bildirdiğine göre Ontario 271 milyon dolar harcamış 2025-26 senesindeki tedbirler, itfaiye şeyleri olarak. Bu senenin sonuna kadar, 2026-27'ye kadar onun yarısı kadar şey ayırmışlar. Yani Kanada tarihinin gördüğü en büyük orman yangınları, en yüksek sayıda deniyor. Ve azaltıyorlar, tasarrufa gidiyorlar. Ve haberin en can alıcı yerini söylüyorum. Bütün bu haberlerden sonra Ontario Eyalet Valiliğine sormuşlar. Ne cevap almışlar? Sıfır. Cevap vermemiş.
14: Evet, hiçbir şey yok. Sorun yok.
15: Sorun yok yani. Böyle bir durum var yani.
14: Şimdi buradan sıcak dalgalarına geçersek, geçen haftalarda da konuştuğumuz Avrupa'daki Mayıs ve Haziran ayındaki sıcak dalgalarındaki ölüm sayılarıyla ilgili daha net bilgiler gelmeye başladı. Carbon Brief bir derleme yapmış, geçen hafta yaptığı bir derlemede verilen bazı rakamlar şöyle. Fransa'da bu toplam Haziran ayı için 2025 kişinin öldüğü sıcaktan. Almanya'da 5733, 5753 pardon. Hollanda'da 533. Bir başka analizde, Fransa'daki bir başka analizde 2700, yani diye biri 2025 diyor, diğeri 2700 hesaplamış. İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta 2700 gibi rakamlar var. Toplam rakamın henüz toplam rakamı tabii

0: Kabadalgası
1: Sıcak hava
0: deyimi var.
1: dalgası diye geçiyor. Biz de bunun üzerinde
0: Evet.
1: azıcık Özdeş Özbay'la durma
0: Durdunuz
1: fırsatı
0: mu? Evet.
1: bulmuştuk. Azıcık.
0: Yani ben bunun sıcak dalgası olduğunu yıllardır söylüyorum. Çok da önemli değil tabii bir taraftan. Yani ha sıcak dalgası ha sıcak hava dalgası. Hani büyük bir hata değil ama birincisi da niye daha uzun olsun yani? Niye iki kelimeyle ifade edilen ve doğrusu da buyken sıcak hava dalgası diye uzatıyoruz. Benim birinci derdim bu. İkincisi de sanki Türkçe'de olmayan bir deyim ya da kavram ya da tamlama da biz işte heat wave'e ya da İngilizceden, Fransızcadan gelen bir şeye bilim olarak, bilimsel terminolojide bir karşılık bulmaya çalışıyormuşuz gibi bir durum var. Çünkü sıcak hava dalgası her ne kadar çok yaygınlaştıysa ve işte özellikle gazetelerde ve meteoroloji ile ilgilenen her yerde sıcak hava dalgası diyorlarsa da insanlar aslında Türkçe'de sıcak dalgası diye bir şey öteden beri var. En azından son 100 yıldır var. Bunun kanıtlarını şimdi söyleyeceğim. Ve zaten etimolojisine baktığınız zaman yani sıcak dalgası denebileceği gibi ısı dalgası da denebilir. Çünkü zaten sıcak da ısıdan geliyor. Yani kökeni isik. Ve ısıtma olarak değişmiş zaman içerisinde. Hatta bizim bugün isi üzerinden bildiğimiz isilik gibi, isot gibi kavramlardan bahsediyor etimoloji,
1: Evet.
0: kelimelerden bahsediyor etimoloji sözlüğü. Neyse, sonuçta bu yavaş yavaş zaman içinde sıcağa dönüşmüş. Isı dalgası da denebilir ama sıcak hava dalgası değil. Niye değil? Çünkü iki önemli sözlük var. Birincisi Türk Dil Kurumu sözlüğü tabii. Diğeri de Kubbe Altı Lügatı. Kubbe Altı Lügatı bence en müthiş Türkçenin en önemli sözlüğü. Onda da Türk Dil Kurumu'nda da sıcak dalgası var. Sıcak hava dalgası diye bir şey yok. Sadece Türkiye Bilimler Akademisi'nin bilim terimleri sözlüğünde sıcak hava dalgası geçiyor. O da dediğim gibi bilim insanlarının olan bir kavramı baştan çevirmelerinden ya da üretmelerinden kaynaklanan bir hata. Ama tabii sadece sözlükler değil biliyorsunuz sözlüklerde bir kelime bir kavram verilirken buna çeşitli örnekler verilir ve bu örnekler de edebiyattan verilir. Yani her ne kadar sıcak dalgası ile ilgili kubbe altında da TDK'da da bu örnekler yoksa da ben örnekleri buldum. Tabii tesadüfen buldum. Yani oturup tarayarak bulmak pek mümkün değil. Yani kitapları okurken karşıma çıktığında işaretliyorum. Üç kanıt vereceğim. Bir tanesi Sait Faik'in Medar-ı Maişet Motoru tek romanıdır. Burada sıcak dalgası geçiyor. Şimdi elimde yok kitaplar o yüzden cümleleri okuyamıyorum ama en azından söyleyeyim. İkincisi Halide Edip'in Sinekli Bakkalı'nda İstanbul'daki bir şeyi anlatırken sıcak dalgası geçiyor. Üçüncüsü de Tomris Uyar'ın Virginia Woolf'tan çevirdiği Mrs. Dalloway'de sıcak dalgası olarak geçiyor. Ama bu da yetmez. Programcımız Fatma Zişan Tokaç'ın Sayfiye programında bir
1: Evet.
0: bölümde arşivden günümüze İstanbul'da yaz programının bir bölümünde İstanbul'daki sıcak dalgalarını, Eyyam-ı Bahur'dan işte sıcak dalgalarına diye bir bölüm yapmıştı. O vesileyle kendisiyle yazıştık ve Zişan'ın bana gönderdiği birkaç gazete küpürü okumak istiyorum. Bunlar yani tarihleri yok ama tahmin ediyorum 1930'lardan 40'lardan kalma. Hatta bir tanesinde bir amca bey figürü var. Bu amca bey herhalde 1930'lar falandı değil mi?
1: Evet, çok meşhur bir çizgi
0: Çizgi
1: kahramanı.
0: karakter.
1: Çizgi
0: Evet,
1: karakter.
0: İstanbul yanıyor başlıklı bir haber. 20 senedir böyle sıcak görülmemiştir alt başlığı var. Altında diyor ki 2 günden beri İstanbul müthiş bir sıcak dalgası içinde kıvranmaktadır. Ve haber böyle devam ediyor. Bir başka haber sıcak 28 dereceye indi diye bir haber. Birkaç gündür sıcak dalgası tahaffüf etmiş gibidir. Yani tahaffüf etmiş, hafiflemiş gibi değil mi?
1: Evet, hafiflemiş.
0: Hafiflemiş gibidir diyor. Dün de esen rüzgarın çok tesiri olmuştur diye devam ediyor. Ama burada da sıcak dalgası diyor. Bir üçüncü haberde de yine ne demiş? Burada da bir yerde sıcak dalgası geçiyordu. Şimdi bulamadım ama yine İstanbul'un sayılı sıcak günlerinden üçüncüsüydü. İşte sıcak dalgası devam ediyor diyor. Neticede bu yeni icat edilen, yeni çevrilen bir kavram değil. Türkçe'de oturmuş bir şekilde en az 100 yıldır

0: sıcak dalgası diyoruz. Şimdi bunu gereksiz yere uzatıp sıcak hava dalgası yapmaya gerek yok ama maalesef
1: Hafifine,
0: işte
1: tahaffüfe lüzum yok.
0: evet, tahaffüfe lüzum yok. Yani bir de hani dilde de tasarruf değil midir makbul olan? Yani az
1: Evet.
0: kelimeyle konuşmak
1: Evet.
0: daha
1: Az
0: doğrudur.
1: ve öz. Evet.
0: Az ve öz. Neticede bu notu da bu vesileyle Açık Yeşil'de de düşmüş olayım. Doğrusu sıcak dalgasıdır efendim deyip bugünkü programı yine bir müzikle kapatalım Ömer abi.
1: Müzik
0: Depina bir
1: derken bir de Linda Ronstadt'tan Heat Wave çaldığımızı da hatırlatmak
0: Aa onu
1: isterim bu.
0: duydum. Dinledim onu. Dündü
1: Dinledim.
0: galiba. Dün çaldınız.
1: Belki gündü galiba ya da dün. Ben de iyi hatırlamıyorum şimdi.
0: Evet, onu dinledim. Ama benim yine maalesef bir kayıp haberim var. Pepino Di Capri,
1: Evet ya.
0: İtalya'nın en iyi bildiğimiz seslerinden biri, 86 yaşında 11 Temmuz'da hayatını kaybetmiş. Pepino Di Capri'nin bir sürü şarkısını biliriz, Roberta başta olmak üzere ama o biraz uzundu. Ben Melankoli'yi seçtim. Programı Pepino Di
1: Böylece ikinci defa
0: Capri'yle
1: çalmış oluyoruz ve çok da
0: olsun.
1: mutlu oldum ben de. Hayır
0: Evet.
1: daha da iyi. Ben de onu seçmiştim.
0: Evet, Melankoli'yi çalalım. 1963 falan galiba bu şarkı.
1: Yo, 1958.
0: Öyle mi? O
1: Evet.
0: bayağı eski.
1: Ben 13 yaşında keşfetmiştim.
0: Oh, şahane.
1: Dinlemiştim.
0: O zaman Pepino Capri'ye de bir günaydın diyerek bitirelim.
1: Kaprili
0: Gelecek
1: çocuğa
0: hafta.
1: selamlar.
0: Evet.
1: Hoşça kalın.
0: Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, yenilenebilir enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
13: Şimdi ve burada.
14: Let me take you down.
13: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugün kent yaşamını doğrudan etkileyen çok temel konulardan birini, barınmayı konuşacağız. Ama yalnızca kira fiyatlarını ya da konut üretimini değil, barınmanın sağlıkla, eğitimle, enerjiye erişimle, çocukların geleceğiyle ve en temelde de insan onuruyla nasıl iç içe geçtiğini ele alacağız. Geçtiğimiz hafta Derin Yoksulluk Ağı'nın hazırladığı Derin Yoksulluk Koşullarında Barınma ve Yaşam Araştırması raporu yayınlandı. Bugün raporun yazarlarından ve Açık Alan Derneği girişimi olan Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırma ve savunu koordinatörü Önder Uçar ile bu araştırmanın bulgularını konuşacağız. Hoş geldin Önder.
2: Merhaba.
1: Hoş bulduk. İstanbul'un farklı ilçelerinde derin yoksulluk koşullarında yaşayan 19 haneyle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanan bu çalışma barınma krizinin yalnızca bir konut meselesi olmadığını, birçok temel hakkı etkileyen ve birbirini besleyen hak ihlalleri zincirinin merkezinde yer aldığını da gösteriyor aslında. Bugün derin yoksulluk koşullarında barınmayı konuşacağız ama öncesinde biraz Türkiye'de konut sorununun geçmişine de bakalım istiyorum. Gecekondulardan toplu konutlara, kentsel dönüşümden bugünkü yaşadığımız kira krizine kadar farklı dönemler, evreler geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Hocam, bu tarihsel sürece baktığınızda Türkiye'de devletin konut politikalarının yoksulluğa yaklaşımını nasıl tarif edersiniz? Bunu sorarak başlayacağım. Ve de bugün yaşadığımız barınma krizini anlamak için hangi tarihsel kırılma noktalarına bakmak lazım? Biraz bunları anlatır mısınız? Böyle başlayalım mı bugün?
2: Evet, yani herhalde böyle... bu işin çok uzun bir tarihi var. O kadar uzağa gitmeye de gerek yok ama herhalde en önemli kırılma noktalarından bir tanesi bu şeyle başlıyor. 1945'ten sonra kırdan kente göçün yoğunlaşmasıyla beraber Türkiye'deki konut ve barınma sorunu yeni bir evreye giriyor. Şimdi bu bunun bir tarihi var, uzun bir tarihi var ve böyle bir kısa radyo programında bunun böyle bir anahtarını, dönemlemesini vermek yararlı olabilir. Bu konuda benim bilebildiğim kadarıyla en önemli çalışmalardan bir tanesini İlhan Tekeri yaptı. Hala da orada geliştirilen kavramlar kullanılıyor. İlhan Tekeri bu çalışmada bir Türkiye konut tarihi yazdı. Ve bu tarihin de Türkiye'deki konut tarihini konut sunum biçimi diye bir kavram üzerinden kavramsallaştırdı, bir çeşit kurama dönüştürdü. Bu da dönemleme, bu tarihsel dönemleme ile örtüşen bir kavram. Yani şimdi böyle Türkiye toplumsal tarihi genellikle dört dönem içinde ele alınır. Bir tanesi bu Cumhuriyet'in kurulma yıllarından 1946 veya 50'ye kadarki dönem, tek parti dönemi. 50'lerden işte 80'lere kadarki dönem. Ondan sonra da 1980'lerden sonra da bu içine girdiğimiz ve neoliberal dönem. 2000'lerden sonra da bunun artık bu neoliberalizmin küresel versiyonuyla karşı karşıyayız. Bu her dönemde belirli bir konut sunum biçimi farklılaşması var. Bu konut sunum biçimi dediğimiz kavram aşağıdaki bileşenlerden oluşuyor. Bir tanesi, yani bir konutun yapılabilmesi öyle sadece binayı inşa etmekle biten bir şey değil. Konut arsa temininden arsanın donatılmasına, finansmanına, talebin örgütlenmesine, inşaatına, inşaatta kullanılan teknolojiye, inşaatta kullanılan emeğe, sonra da bir nihai ürünün pazarlanmasını, sonra belediye hizmetleriyle sürekli ayakta tutulmasını gerektiren bir şey var. Burada baktığımız zaman İlhan Tekeli dört farklı konut sunum biçimi tanımlıyor. Bir tanesi 1923-46 arasında Türkiye'de kentleşmenin hemen hemen çok az olduğu bir dönem. Hiçbir kentin Ankara hariç böyle hızlı bir büyüme sergilemediği bir dönem. Burada konutlar aşağı yukarı konut üretimi genellikle bireysel konut üretimi dediği bir modelle yapılıyor. Burada işte 1930'ların, 35'lerin kübik mimari dedikleri müstakil evler, insanlar bir mimara kendi evlerini çizdiriyorlar ve de belediyenin sağladığı bir imarlı arsa üzerinde evlerini yapıyorlar. Bu dönemlerde apartman dediğimiz şey çok çok nadir. Kooperatif dediğimiz iş ise, yani bir çeşit toplu konut işi ise, çok çok erken evrelerinde, yani apartman hem çok az yapılıyor ve yapıldığı zaman da çok kıymetli bir şey. O Lüküs Hayat filmini hatırlayalım. Hani Şişli'de bir apartman, artık şeylere girmiş olan bir, şarkılara girmiş olan bir şey. Apartman öyle nadir bir şey. Ama genellikle müstakil, işte kübik bir bireysel evler. Şeyden sonra, göçün başlamasıyla 1946'dan sonra Türkiye'de konut üretimi ikiye ayrılıyor. Çünkü göçmenlere o yerleşik bireysel konut üretimi göçmenlerin ihtiyaç duyduğu konutları üretemiyor. O konutlar göçmenlerin satın alamayacağı kadar pahalı oluyor. Göçmenler de kendi konutlarını kendileri sağlıyorlar. O da bizim gecekondu dediğimiz bir şey. Burada gecekondu kamu toprakları üzerinde kuruluyor. Ama her kamu toprağı gecekondu için çok uygun bir yer değil. Gecekondu yapmak için toprağın orman arazisi olmaması gerekiyor. Çünkü orman arazisini devlet gecekondu yaptırmıyor. Bir de askeri arazi olmaması gerekiyor. Bu askeri arazi ve orman arazisi olmayan kamu arazileri üzerinde işte belli koşullar yerine geldiği zaman gecekondu alanları şekilleniyor. Fakat bu dönemde ortaya çıkan yeni orta sınıflar içinde devlet şey üretemiyor.
1: Konut üretemiyor.
2: Yeteri kadar bir konut üretemiyor. Onların, devletin üretemediği konutları da insanlar daha önceki dönemlerde ürettikleri bireysel konutları, yani bahçe içindeki evleri apartmanlara çevirerek, müteahhit apartmanlarına çevirerek yeni bir konut sunum biçimi hazırlıyorlar. Bu ise genellikle üst sınıflara, üst orta sınıfların konut talebini karşılar. O zaman 1960'larda, 70'lerde şehirlerin ikili bir yapısı var. Bu ikili yapıda bir tarafta gecekondular, öbür tarafta ise yıkılmış bireysel konutlar üzerine yapılmış müteahhit apartmanları dediğimiz şey. 1980'lerden sonra artık bu apartman yapsak dediğimiz sistem ve gecekondu sistemi de bir kırılma noktasına geliyor. Gecekondu alanları devletin çeşitli imar aflarıyla giderek adım adım düzenli hale getiriliyor. Yani imara hale getiriyorlar. Ve de 1980 darbesinden sonra ekonominin birazcık böyle daha stabilize olmasıyla beraber insanlar artık müteahhit apartmanları almak yerine ilk toplu konut üretimi başlıyor. Ve o toplu konut üretimi de işte bugünlere kadar şey yapıyor. Artık Türkiye'de klasik manada gecekondu üretilemiyor. Çok iyi kontrol ediliyor. İkincisi müteahhit apartmanları ise artık hala tek tük sağda solda olmakla beraber hakim toplu konut sunum biçimi değil. Bugün içinde bulunduğumuz sunum biçimi toplu konut oluyor. Toplu konutlar işte biliyorsunuz genellikle artık kent çeperlerinde böyle yüksek inşaat teknolojisiyle vinçler kullanılarak, teknoloji kullanılarak yapılan binalar. Fakat bunlar 2010 yılına kadar işte toplu konut idaresi tarafından yine üst sınıfların, orta sınıfların satın alabileceği uygun koşullarda sağlanabiliyordu. Fakat son 10-12 yılda Türkiye'de hem kiraların hem inşaat maliyetlerinin inanılmaz biçimde artması ve de tabii bu arada Türkiye'ye sayısını hiçbir zaman bilemediğimiz miktarda sığınmacıların gelmesi, onların da konut talebini arttırmaları Türkiye'de ve özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da kiraları ve konut fiyatlarını geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere yükseltti. Bu durumda artık her zaman var olan yoksullar daha da yoksullaştı. İşte yoksul olanlar ise bugün yapacağımız,
1: Konuşacağımız,
2: tartışacağımız
1: evet.
2: daha derin yoksulluk şeylerini yaşamaya başladılar. Büyük şehirlerde artık yoksullara yönelik konut ve barınma işleri sağlanamaz hale geldi. Yoksullar ise şehirde bulundukları, sığınabildikleri, bir önder bize anlatacak çeşitli stratejiler, taktikler uygulayarak çeşitli yerlerde yaşamlarını artık çok
1: Evet.
2: çok çok zor koşullarda sürdürmeye çalışıyorlar. Yoksulluk her zaman vardı ama son zamanlarda herhalde Önder bize anlatacak günümüzde bu geçmişteki bizim tanık olduğumuz yoksulluğun çok çok ötesine geçen şekillere büründü diyebiliriz. Yani böyle kısa telegrafik bir özet bu kadar yapabildim.
1: Evet. Tekrar hoş geldin Önder. Biz
2: Hoş
1: böyle
2: bulduk.
1: genel bir çerçeve çizdikten sonra Murat Hoca böyle bir giriş yaptıktan sonra rapora da geçmeden önce aslında biraz derin yoksulluk ağından söz edelim istiyorum. Bir yandan sahada destek mekanizmaları geliştirirken bir yandan da araştırmalar ve savunuculuk faaliyetleri yürütüyorsunuz. Önce dinleyicilerimiz için biraz derin yoksulluk ağı neler yapıyor, hangi alanlarda çalışıyor? Biraz bundan bahsedebilir misin?
3: Tabii. Derin Yoksulluk Ağı aslında Açık Alan Derneği'nin bir girişimi. Açık Alan Derneği 2018 yılında kuruldu. Derin Yoksulluk Ağı'nın kuruluş hikayesi ise aslında pandeminin başlamasıyla paralel. Pandeminin ilk döneminde malumunuz herkese evde kalın deniyordu. Fakat sahada şu görülüyordu ki herkes evde kaldığı zaman bazı gündelik geçim kaynaklarına sahip olan insanlar o sınırlı geçim gelir koşullarından da olmuş oluyorlar. Ve bir anda gelirlerini insanlar kaybettiler ve hal böyle olunca da derin yoksulluk ağı ortaya çıktı ve ilk olarak bu acil ihtiyaçlara karşı doğrudan bir dayanışma formülü geliştirmeye çalıştı. Zaman içerisinde bu daha hani kurumsal bir şekil aldı ve bugünkü hanelerle doğrudan dayanışma sistemimize dönüştü. Bir taraftan derin yoksulluk ağı bu sistem doğrultusunda birlikte çalıştığı hanelere düzenli olarak aynı destekte bulunuyor. Bunlar market desteği ve aynı zamanda giysi desteği olarak ön planda. Bunun dışında daha cüzi olarak kira desteği, burs olanakları da fatura desteği de söz konusu olabiliyor. İkinci bir taraftan bu düzenli olarak takibini yaptığımız hanelerin yaşadıkları deneyimleri görünür kılan araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü söz konusu araştırmada bunlardan bir tanesi aslında. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim. Hani araştırmalardan ortaya çıkan bulguların bir yerde kamu politikalarına ışık tutması için, kamu politikalarına dönüşmesi için diyelim yürüttüğümüz savunuculuk çalışmaları var. Bunlar da tabii birbirleriyle iç içe girmiş oluyorlar deneyimleri görünür kılan araştırmalarla birlikte. Burada tabii şunu söyleyebiliriz. Doğrudan dayanışma çok önemli. Ama tabii ki bu kamunun sorumluluğunun yerini tutacak değil. Güvenli barınma, yeterli beslenme, sağlık ve eğitim gibi haklara destek aramak zorunda kalmadan insanların erişebildiği bir sosyal politika düzeninin kurulması için derin yoksulluk ağı elinden geldiğince çaba göstermeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Evet, raporun girişinde çok önemli bir vurgu var Önder. Türkiye'de barınma meselesi çoğunlukla konut üretimi, kira artışları ya da ev sahipliği üzerinden tartışılıyor. Oysa sizin yaptığınız araştırma barınmayı yalnızca bir konuta sahip olmak meselesi olarak değil, bunun sağlıkla, eğitimle, güvenlikle, enerjiye erişimle doğrudan ilişkili temel bir hak olarak ele alıyor aynı zamanda. Buradan hareketle önce kavramları biraz açalım isterim. Konut hakkı ile barınma hakkı arasında nasıl bir fark var? Ve siz çünkü raporda böyle bir tercih yapıyorsunuz. Yani konut hakkı yerine barınma hakkı kavramını tercih ediyorsunuz. Önce biraz bunu bize açar mısın? Bir de bir insanın barınma hakkına eriştiğini söyleyebilmek için yalnızca bir evinin olması yeterli mi mesela? Yani bunun içeriğini nasıl yapılandırıyoruz? Biraz bunu anlatır mısın?
3: Tabii. Konut hakkı aslında yanlış bulduğumuz, geçersiz olduğunu düşündüğümüz bir kavram değil. Hani uluslararası literatürde right to housing ifadesi yaygın bir şekilde
1: evet,
3: kullanılıyor. Biz de bunu genellikle konut hakkı olarak çeviriyoruz. Fakat bu araştırmada daha bilinçli bir şekilde barınma hakkı kavramını öne çıkaran çalışmaların arkasından gidelim dedik. Bu kavramı tercih ettik. Bunun nedeni aslında ikinci soruyla da iç içe olacak. Konut dediğimizde aslında ilk olarak aklımıza fiziksel bir yapı, onun mülkiyeti, bir tapu sahibi olmak, kiracılık ilişkisi, bunlar akla geliyor. Daha çok yani mülkiyet odaklı bir evin sahibi olma ya da kiracısı olma odaklı bir çağrışım yapıyor diyelim konut hakkı.
1: Evet.
3: Ama bunun ötesinde barınma hakkı dediğimiz zaman şunu düşünüyoruz. Barınma hakkının içeriği biraz daha geniş olmalı diye düşünüyoruz. Birkaç koşulu birlikte düşünmek gerekiyor. Öncelikle bir oturum güvencesinin olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani insanlar her an evden çıkacakmış korkusuyla yaşamamalı. Bu kaygının yeri geldiğinde hani çocuklara dahi sirayet edecek şekilde hanelerde derin bir şekilde yaşandığını gözlemledik mesela.
1: Hı hı.
3: İkinci olarak barınma maliyetinin kendisi karşılanabilir olmalı. Yani burada sadece kirayı ödeyebilmekten bahsetmiyoruz. Bir aile kirasını ödediği zaman aynı zamanda gıdadan, ilaçtan, ısınmadan ya da eğitimden kısmak zorunda kalmıyorsa, bunlara harcayacak parası kalmıyorsa, aslında ortada bir fiziksel olarak ev olsa bile yeterli barınma hakkından söz edemiyoruz ne yazık ki. Bunun dışında yine barınma hakkının bir diğer içeriği bulunulan evin, yaşanılan evin gerçekten yaşanabilir olup olmaması meselesi. Yani o evi düzenli olarak her yağmurda su basıyor mu? Rutubet var mı? Küf var mı? Düzenli olarak haşerelerin istilasına uğruyor mu mevsimsel olarak? Veyahut yeterince ısınamama sorunu var mı? Eğer bütün bu sorunların bazıları varsa o ev mesela sağlık açısından güvenli değil ve yaşanabilir olmuyor. Veyahut suya, elektriğe, kanalizasyona, diğer işte temel altyapıya düzenli erişim var mı? Bu da ayrı bir soru. Mesela barakalarda yaşamak zorunda kalan insanların bu altyapılara erişemediğini gözlemliyoruz. Bu da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda konum önemli bir evin hani barınma hakkı içerisinde sayılabilmesi için. Neyi kastediyoruz buradan da? Hani evde bir çocuk varsa okuluna rahat gidip gelebiliyor mu? Örneğin biz şöyle örneklerle karşılaşabiliyoruz. Çok uzakta olduğu için okula yürüyerek gitmek zorunda olan, günde 2 saate yakın süresini yolda yürüyerek geçirmek zorunda olan çocuklarla karşılaşabiliyoruz. Veyahut sağlık hizmetlerine, toplu taşımanın kendisine veyahut çalışma olanaklarına, iş yerine erişim koşulları, evin nasıl? Bunlar da aynı zamanda barınma hakkının bileşenlerinden oluyorlar. Dolayısıyla barınma hakkı bir yapının varlığından çok o yapı içerisinde nasıl bir hayat sürdürülebiliyor? Bununla ilgili olan bir kavram aslında.
1: Evet.
2: Evet, şimdi burada bu güvenceli barınma hakkına erişilemediğinde, yani sizin araştırmanız bize neler söylüyor? Hangi haklar, yaşam alanları şeye giriyor, tehlikeye giriyor ve bu sorunlar nasıl bir domino etkisiyle diğer alanlara yansıtıyor? Biraz bize bundan buraları açabilir miyiz? O başlıkları konuşalım diyorum. Yani bu barınma hakkının olmadığı yerlerde karşımıza ne gibi ilk başta göremediğimiz sorunlar çıkıyor? Raporda aslında birbirini besleyen pek çok krizin bir arada birbirini tetiklediğini görüyoruz. Bu açıdan sağlık sorunları, çocukların demin bahsettiğin eğitimle ilgili sorunlar, okula erişim, enerjinin kullanımı, kullanılabilirliği ve faturaların ödenebilirliği, beslenme, ruh sağlığı, sosyal ilişkiler, hatta insanların ruh sağlığı, geleceğe dair projeleri, umutları hepsi anlaşıldığı kadarıyla bu barınmayla doğrudan ilişkili. Acaba bir aile kira yükü altında ezilirken bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor? Nasıl, hangi sorunlar peş peşe geliyor? Biraz bize bu noktaları açar mısın? Yani demin barınma hakkının neleri kapsadığını söyledin. Bir de şimdi gerçekte bunlar sağlanmadığında karşımıza ne sorunlar çıkıyor? Biraz bunları bize ayrıntılandırabilir misin?
3: Tabii. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bir zincirleme durum söz konusu. Birbirine çok etkileyen çeşitli ne diyelim gider kalemleri var. Ve birinin karşılanmadığı yerde diğer sorun kendisini daha büyük bir şekilde aslında göstermeye başlıyor. Her şeyden önce haneler hani bütçelerini dengelemeye çalışırken bazı problemlerin ertelenebileceğini düşünüyorlar. İhtiyaçlarından kısmaya başlıyorlar. Bunlar da çoğu zaman gıda olabiliyor. Görüşmelerde raporda da bahsettiğim üzere ilaç olabiliyor. Hijyen masraflarından kısılabiliyor. Hatta çocukların eğitim ihtiyaçlarından dahi kısıntıya gitmek zorunda kalabiliyorlar. Şimdi hanelerin gelir durumlarıyla kira masraflarını sorduğumuz zaman örneğin iki çocuklu bir baba 20 bin lirayı kiraya verdiğini ama 28 bin liralık geliri olduğunu söylüyor. Şimdi bu aslında temel ihtiyaçların karşılanacak bir gelirin kalmaması demek ve burada artık hani bir nevi domino etkisi başlıyor. Ne oluyor? Mesela öğün sayısı azalıyor, gıdanın çeşitliliği düşüyor, ilaç alımı erteleniyor söylediğim gibi, sağlık kontrollerine gidilemiyor, doğalgaz daha az açılabiliyor, bunun gibi sorunlar yaşanıyor. Örneğin aynı zamanda barınılan yerin fiziksel niteliği de bu zinciri ağırlaştırabiliyor. Bunu da eklememiz lazım. Rutubet varsa, küf varsa, ev ısınıyorsa, bütün bunlar başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların da artmasına sebebiyet veriyor. Özellikle çocuklar ne yazık ki daha sık hastalanıyorlar ve kronik hastalıkların da ortaya çıkmasına bu durum sebebiyet verebiliyor. Örneğin ziyaret ettiğimiz hanelerde, bu raporun yazılmasından daha önce yaptığımız bir saha gezisinden aslında bahsediyorum. Hala lastik yakmak zorunda kalan hanelerle karşılaştık ve bunun evde solunması durumunda çocukların yaşayacağı sorunlardan hanedekilere bahsettiğimiz zaman evdeki anne yani bundan hastalanmazlarsa soğuktan hastalanacaklar diyor.
2: Evet.
3: son derece korkunç bir durum. Yani aslında mütemadiyen haneler bir nevi ne diyelim tabiri caizse 40 katır mı 40 satır mı durumuyla karşı karşıya
2: evet.
3: kalıyor.
2: Evet. Bir de tabii o senin söylediğin gibi şeyler de var. Hani 20 bin lira kira ödese bile enflasyon ortamında ev sahibinin kira artış talebi de hiç bitmiyor herhalde. O da bir de şey güvencesi de yok. Yani kiracının bir hani 20 bin lirayı versen bile kira güvencesine sahip değilsin. Öyle de bir durum da var yani.
3: Maalesef hocam, yani insanlar kendilerini daha derin yoksulluk koşullarında yalnız hissediyorlar. Çeşitli hukuki destek alabilecekleri dayanışma ağlarından yoksun oluyorlar.
2: Evet.
3: Böyle olunca da ev sahipleri karşısında daha nasıl diyelim, daha aciz durumda hissediyorlar. Bu
2: evet,
3: sizin bahsettiğiniz talepleri karşılayamayabiliyorlar.
2: Evet.
3: Bahsedilebilecek bir diğer husus da aslında yaşanılan zihinsel yük. Bu domino etkisinin bir de öyle bir payı var. Yani insanlar gece uyuyamadıklarını, ev sahibi gelirse ne söyleyeceklerini düşündüklerini anlatıyorlar. Ve bunları da sürekli bu tahliye korkusu, evin içerisindeki o kaygı hali çocuklara dahi yeri geldiğinde yansıyabiliyor. Yani toparlamaya çalışacak olursam, burada aslında bir ihtiyaçtan diğerine geçen basit bir sıralamadan ziyade birbirini tetikleyen ve tamamı birleştiğinde düşük gelirden öte temel haklara sürekli bir şekilde erişememe halini aslında görmüş oluyoruz.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi ufak bir ara verelim isterseniz. Bir müzik arası verelim. Sonrasında yine derin yoksulluk koşullarında barınma ve yaşam araştırması raporunu konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Tracy Chapman'dan Talking About a Revolution isimli parçayı dinleyeceğiz.

0: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nde konuğumuz Önder Uçar ile derin yoksulluk koşullarında barınma ve yaşam araştırması raporu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Raporun dikkat çektiği yaklaşımlardan biri de Housing First, yani önce barınma kavramı ve modeli. Bu yaklaşım insanların barınma hakkını belirli koşulları sağladıktan sonra hak edilecek bir imkan olarak değil, diğer bütün hakların kullanılabilmesi için temel bir başlangıç noktası olarak görüyor. Yani önce güvenli ve kalıcı barınma sağlanıyor. İstihdam, sağlık, eğitim ya da sosyal destek gibi süreçler bunun üzerine inşa ediliyor. Önder, biraz bu yaklaşımı anlatır mısın? Ve de Housing First modeli bugün konuştuğumuz barınma krizi açısından neden önemli bir referans noktası oluyor? Biraz bunu da açar mısın?
1: Tabii. Housing First aslında evsizlik karşısında uygulanan politikalarda yaşanan bir değişimi göstermesi açısından bizim için önemli. Biz buraya gelmeden önce aslında Housing First'ün, Türkiye olarak söylüyorum biz derken, Housing First'e gelmeden önce Housing First'ün açtığı yere henüz gelmiş durumda değiliz ne yazık ki. Onu belki söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'deki bu hani mevcut durumu açmaya çalışacak olursam, Türkiye'de aslında evsiz kalan, doğrudan homeless denilen evsiz kalan kişilere yönelik bir politika ya hiç yok diyemeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evsizlere konaklama projesi var. Bu kapsamda işte pansiyonlar, otellere insanlar yerleştirilebiliyor. Bazı temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Ama bu yaklaşım özellikle hani soğuk hava koşullarında
0: Evet,
1: insanların
0: daha
1: muhasır
0: evet olağanüstü
1: kalması,
0: koşullarda.
1: evet, o olağanüstü koşullara yönelik ve acil olan ve geçici olan bir barınma hizmetine dayanıyor diyebiliriz. Şimdi evsizliğe daha kapsamlı politikalarla yaklaşan ülkelerde Housing First'ten önce daha yaygın olan yaklaşım aslında bir nevi bir basamaklı bir model. Burada neyi kastediyorum? Aslında evsiz kalan kişilerin sokaktan önce bir gece barınağına, ondan sonra aşama aşama geçici bir konuta, en sonunda bağımsız bir konuta geçtiği bir program aslında. Ve bu her bir basamakta belli nasıl diyelim başarıları gerçekleştirmesi gerekiyor. Neyi kastediyorum? Örneğin bir bağımlılığı varsa bağımlılıkla alakalı olarak evsiz duruma düşmek çok yaygın malumunuz. İşte tedavi olması, madde kullanımını bırakması, kurumun kurallarına uyum sağlaması, yani bağımsız yaşamaya hazır olduğunu bir nevi ispatlaması gerekiyor ki kalıcı bir konut desteği alabilsin. Şimdi Housing First ise bunu tersine çeviriyor bu mantığı. Yani diyor ki bir insanın sağlık sorunlarını çözebilmesi, düzenli bir işte tutunabilmesi, hayatını yeniden kurabilmesi, bütün bunlar için önce güvenli ve kalıcı bir yaşam alanına ihtiyaç var. Bu alan ortaya çıkmadan diğerlerinin gerçekleştirilmesi zor. Şimdi işte Housing First yaklaşımıyla aslında önce güvenli ve kalıcı bir konut sağlanıyor. Ardından psikososyal destek, işte istihdam desteği, bağımlılıkla mücadele gibi destekler bunun arkasından geliyor. Bu bizim için hangi açıdan önemli? Barınma aslında diğer sosyal hakların arkasından gelebilecek bir şey değil. Aksine bütün bu hakların üzerinde inşa edilecek olan şey. Önce
0: Bir zemin
1: başımızda,
0: aslında,
1: evet, yani önce bir insanın güvenli bir şekilde kalabileceği, barınabileceği bir çatının olması gerekiyor. Onun ardından insanların ancak bunun varlığı ile diğer haklara ulaşması söz konusu olabiliyor. Housing First yaklaşımının bize gösterdiği temelde bu ne diyelim sebep sonuç ilişkisinin tersine çevrilmesi bir nevi.
2: Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli Önder. Yani hakikaten Türkiye'deki sosyal politika tasarımını kökten değiştirmesi gereken bir paradigma değişimi bu. Bu çok son söylediğin çok önemli yani. Evet.
1: Evet hocam. Yani nasıl söyleyelim? Şimdi zaten hani insanların şu anda kirayı karşılayabiliyor oluşu az önceki konuştuğumuz konulara da pas atan bir şey bence. İnsanlar kiralarını ödeyebiliyorlar mı? Ödeyebildikleri sürece sorun yok diye düşünmek aslında o diğer hakların beslenme başta olmak üzere eğitim, sağlık bunlardan kısılması anlamına geldiği yerde
2: Evet.
1: aslında güvenli bir barınma koşulunu
2: Olmuyor yani.
1: karşılanmadığı
2: Evet. Evet.
1: göstermesi açısından önemli.
2: Evet.
0: Evet.
2: Bu tabii sosyal sürdürülebilirlikle de ilgili. Yani adam yaşayabilmek için kaynaklarının üçte ikisini harcadığı zaman diğer taraftaki bütün gereksinimlerinden kısmak zorunda kalıyor. Burada bunları konuşurken sizin raporda da vurgulanıyor. Yani son yıllarda böyle aç kalan, beslenme çantası olmadan okula giden ya da boş olarak okula giden, yeterli beslenemediği için okulda fenalaşan çocuklarla ilgili haberleri daha sık sık duyuyoruz. Bu tabii çok büyük bir şey işareti. Sosyal problemin nasıl diyelim? İşaretleri yani açılış salvoları diyelim. İlk bakışta bunlar barınmayla ne alakası var denildiği zaman gibi gözükebilir ama bu aslında barınmaya verilen öncelik nedeniyle bu oluyor. Rapor ise tam tersini söylüyor. Kira yükü arttıkça bu sorunlar aile bütçesinde ilk birçok kalemden vazgeçilmeye yol açıyor ve burada tabii önce gıda oluyor. Gıda olduğu zaman da eğitimin ne hale geldiğini de tahmin etmek zor değil. Yükün büyük bir kısmını da ve problemin büyük bir kısmı da çocuklar tarafından yaşıyor. O yüzden mesela okullarda ücretsiz yemek işi de çok
0: Önem kazanıyor bir
2: önemli ve
0: yandan
2: çok
0: da.
2: çok önem kazanıyor tabii.
0: Evet.
2: Ve ne yazık ki bu noktada çok fazla ileriye gidemedik. Araştırmanızda çocukların beslenme hakkı, barınma krizi arasında nasıl bir ilişki gördünüz? Bir aile kira baskısı altında kaldığında bu durum çocukların okul yaşamına, başarısına ve eğitim hakkına nasıl yansıyor? Biraz bu noktayı biraz açar mısın acaba?
1: Tabii. Şimdi masrafların yeniden düzenlenmesi diyelim, bu temel giderlerin den kısılması diyelim, beraberinde sizin de söylediğiniz gibi hocam başlı başına öncelikle bir beslenme problemini beraberinde getiriyor. İnsanlar
2: Evet.
1: öğün sayısını azaltmaya çalışıyorlar, et, süt ürünlerini tüketemiyorlar. Daha yüksek maliyetli gıdalardan yani vazgeçiyorlar. Ve çocuklar da kahvaltı yapmadan, işte beslenme çantası olmadan veyahut son derece düşük kaliteli gıdalarla diyelim bir beslenme çantası oluşturarak okula gidiyorlar. Ve yetersiz beslendiği zaman sadece çocuk aslında aç kalmış olmuyor. Dikkatini, hani öğrenme kapasitesini,
2: Evet.
1: bağışıklığını, aynı zamanda ruhsal sağlığını arkadaşlarının yanında utandığı için yeri geldiğinde akran zorbalığına maruz kalabildiği için bütün bunları aslında kaybetmiş oluyor. Yani bu çocuğun doğrudan o eğitim hakkını akranlarıyla eşit koşullarda okulda bulunabilmesini önüne geçiyor bu problem. Tam da bunun desteklenmesi için aslında uzun yıllardır derin yoksulluk ağda okullarda bir öğün ücretsiz beslenmenin savunusunu yapmaya çalışıyor.
0: Çok
1: Evet.
0: önemli bir
1: Bu
0: destek.
1: beslenme işin bir boyutu. Ben bir de diğer bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum barınmayla alakalı olarak. O da çocuğun evde ders çalışma koşullarının nasıl olduğu. Şimdi genellikle evlerin küçük, yetersiz ve hanenin de kalabalık olduğu hele ortamlarda çocuklar evde ders çalışabilecekleri yeterli alan ne yazık ki bulamıyorlar. Elektriğin kesildiği yerlerde ders çalışamıyorlar. Isınma problemi yaşayıp soğukta ders çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Enerji yoksulluğu yaşadıkları için. Veyahut internet kullanamıyorlar, dijital araçlara ulaşamıyorlar. Ve çoğu zaman ne yapıyorlar? Komşularında çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunlar da tabii çocukların ders çalışmasını, ödevlerini yapmalarını, kendilerini geliştirmelerini engelleyen bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor barınma yoksulluğuyla ilgili olarak. Ve bir diğer mesele aslında başka konulara da kapı açabilecek bir şey, taşınmak zorunda olma meselesi. Birçok hane sık sık ev değiştirmek zorunda kalıyor ve bunun belki hani diğer getirilerini de diğer sonuçlarını da konuşuruz ama hani çocuklar özelinde eğitim sürekliliğinin bozulması ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Onu burada vurgulayabiliriz. Çocuk okul değiştirdiği sürece kimi zaman ulaşım maliyeti artıyor okulda daha uzaklaştığı için. Eğer okul değiştirecek olursa ama öğretmenlerinden, arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalıyor. Ve böyle olunca da her seferinde yeniden eğitim hayatına adapte olmanın zorluklarını tekrar tekrar yaşıyor ne yazık ki.
0: Evet. Önder, sen şimdi çocuklardan bahsettin, barınma krizinin onlara nasıl yansıdığından bahsettik. Biz de bu programda sık sık kentin farklı gruplar için aynı deneyimi sunmadığını konuşuyoruz farklı temalarda. Barınma krizi de kentte çocuklar için olduğu kadar kadınlar ve erkekler için de aynı şekilde yaşanmıyor. Raporda da görüyoruz özellikle kadınların hem bakım emeğini üstlenen hem de ev içindeki yoksulluğu yöneten kişiler olduğunu görüyoruz. Sence kentte derin yoksulluk ve barınma krizi kadınların gündelik yaşamını nasıl şekillendiriyor? Ve de kadınlar bu krizle baş ederken hangi görünmeyen yükleri taşıyor? Yani barınma krizine toplumsal cinsiyet perspektifinden baktığımızda en belirgin eşitsizlikler neler? Biraz rapordan hareketle bize anlatabilir misin?
1: Tabii. Yani en insanı sarsıcı nasıl diyelim yüklerden bir tanesi kadınların karşılaştığı yani bu hangi temel ihtiyaçtan vazgeçileceğine karar vermek zorunda olanın kadınlar olduğunu görüyoruz hanede genellikle. Bu en büyük yüklerden bir tanesi. Yani eşinize hani çocuklarınızın hangi masrafını kısmak zorunda olacağınıza karar vermenin kendisi başlı başına çok ağır bir yük gerçekten. Ve bunu minimuma indirmek için diyeyim. Çoğu zaman aslında kadınlar kendi ihtiyaçlarını erteleme yoluna gidiyorlar ne yazık ki. Örneğin görüşmelerde arkadaşlarımız şununla karşılaştılar. Bir kadın hani kızlarıma hijyenik pet alabiliyorum ama kendime alamıyorum diyebiliyor. Veyahut kendi çektiği ağrılara rağmen ilaç alamadığından bahsedebiliyor. Veyahut raporda yoktu ama çok sık karşılaştığımız bir şey. Okul beslenmesiyle ilgili çalışmalarda görüyorduk bunu. Anneler mümkün mertebe hazır su hani kendileri şebeke suyu içip çocuklarına şişelenmiş su içirmeye çalışıyorlar. Bu gibi farklı yöntemler kullanaraktan kendilerinden feda ederek çocuklarını olabildiğince daha olumlu koşullarda yaşatmaya çalışıyorlar ne yazık ki. Ve bir diğer önemli konu bakım yükü. Yani kadınların bakım yükünü Türkiye'de hala çok çok büyük oranda kadınlar ve kız çocukları üstleniyorlar. Ve bu da gelirdeki azalmayı beraberinde getiriyor. Yani bir aile üyesinin bakım ihtiyacı duyan bir aile üyesinin bakımını üstlendiğiniz zaman sigortalı bir işe erişiminiz neredeyse imkansız hale geliyor. Düzenli bir geliriniz olmuyor ve bu da zaten barınma güvencesizliğini maalesef artırıyor. Ve üstelik bulunulan evin koşulları kötü olduğu ölçüde evde kronik hastalıklara sahip olan insanlar daha sık hastalanıyorlar ve bu da
0: Evet.
1: bakım emeğini daha da fazla yakıcı bir sorun haline getiriyor.
0: Bir kısır
1: Ve bu
0: döngüye
1: işte
0: dönüşüyor aslında. Yani karşılanamayan
1: maalesef ne yazık
0: evet.
1: ki, maalesef ne yazık ki.
0: İyi.
1: Bir diğer mesele yine kadınların karşılaştığı, hani ev içi şiddetle karşılaşırlarsa, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalırlarsa, ayrılırsam çocuklarla nereye giderim? Kirayı tek başına nasıl öderim? Barınma masrafını nasıl karşılarım? Bu kaygılarda şiddet karşısında olan kadınların kendi ayakları üstünde durma seçeneğini ortadan kaldırıyor ve şiddet
0: Evet.
1: yaşadıkları yere onları mahkum ediyor ne yazık ki.
0: Evet, bu da bir
1: Evet.
0: şiddet sarmalına dönüşüyor o hanede.
2: Maalesef.
0: Evet.
2: Evet. Şimdi yani bu programın sonuna yaklaşıyoruz. Bugünkü konuştuğumuz tablo yani gerçekten çok ağır. Ama rapor aynı zamanda da çok önemli tespitler ve yaptığı gibi yeni bir yol haritası da sunuyor. Şimdi bir kere birinci tespit zannediyorum yani barınma artık bireylerin çözebileceği bir mesele olmaktan çıkmış. Kamusal politikalar gerektiriyor ve bunlar olmadan bu çözülecek gibi durmuyor. İkincisi de sosyal açıdan bunu seni dinlerken aklıma geldi. Yani Türkiye'de pek şey yaptığımız, nasıl diyeyim, övündüğümüz ve iftihar ettiğimiz geniş aile dayanışmasının artık büyük şehirlerde pratik olarak ortadan kalktığı gözüküyor. Yani bu senin anlattığın hane halkları aslında o metropolün muazzam okyanusu içinde yalnız ve herhangi bir dayanışmadan da çok fazla yararlanamayan bireyler. O yüzden bunların bu derin yoksulluk içerisindeki bireylerin barınma hakkı artık merkezi yönetimin, yerel yönetimden çeşitli kurumların sorumluluğu altında giriyor ve bunun ciddiye alınması gerekiyor. Artık bir piyasa mekanizması veya sosyal yardım konusu olmaktan çıkarıp, yani böyle bir çeşit hayır hasenat işi olmaktan çıkarıp temel bir hak olarak ele almayı gerektirdiğini anlamaya başlıyoruz. Nasıl bir politika çerçevesine ihtiyaç duyuyoruz? Yani siz bu benim deminden beri anlatmaya çalıştığım şeyi mutlaka ilginç bir çerçeveye oturttunuz. Yani karar vericiler için rapor ne gibi temel müdahale önerileri sunuyor? O biraz onları açabilir misin Önder?
1: Tabii hocam. Yani öncelikle hani politika anlayışının temelden değişmesi gerekiyor.
2: Rapor ne gibi temel müdahale önerileri sunuyor? O biraz onları açabilir misin Önder?
1: Tabii hocam. Yani öncelikle hani politika anlayışının temelden değişmesi gerekiyor.

0: Konfor yükü yaratıyor mu? Bu konutlar sağlıklı mı? Farklı olanaklara konutlar yakın mı? Bunları sormak gerekiyor. Ve
1: Evet.
0: birkaç temel politika alanı önerimiz söz konusu. Bir tanesi kira desteğinin kendisinin güçlendirilmesi öncelikle. Bir diğer politika alanı önerisi sosyal konut politikası. Hani yalnızca ev sahibi yapmaya odaklanmamalı. Yani
1: Evet.
0: uzun süreli, uygun kiralı sosyal konutların geliştirilmesi gerekiyor ve kentin çok uzağında, çeperinde de değil, erişilebilir hizmetlerin erişilebilir olduğu yerlerde olması gerekiyor. Ve bir diğer mesele, üçüncü olarak tahliyeyi önleyici bazı erken müdahale mekanizmalarının kurulması gerekiyor. Yani yeri geldiğinde acil kira desteği, yeri geldiğinde ücretsiz hukuki danışmanlığın verilmesi, arabuluculuk yapılması. Yani mümkün mertebe haneyi mevcut evinde tutacak bir yaklaşıma sahip olunması gerekiyor. Çünkü bunu söylememizin arkasında yatan bir diğer sebep de şu. Bazı sosyal desteklerin ikamete bağlı olduğunu biliyoruz. Yani demek istediğim şu, şöyle açmaya çalışayım. Şimdi ya bakanlık mesela bazı desteklerde açıkça ikamet değişikliğine gidildiğinde belli yardımların o anda durdurulduğunu söylüyor. Şimdi bu yardımlar
1: Evet.
0: her ne kadar cüzi yardımlar olsalar da aslında bu hanelerin geçimi için hayati nitelik taşıyor ve hane
1: Evet.
0: taşındığı zaman yeniden bürokratik bir prosedüre girmesi gerekiyor. Çok ciddi bir vakit ve gelir kaybı söz konusu oluyor. Mümkün mertebe
1: Evet.
0: insanları hanede tutmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Son olarak da şunu söyleyebilirim. Hani enerji yoksulluğunun kendisi barınma politikasının bir parçası olarak görülmeli ve özellikle kış aylarında kesintilerin yapılmaması ve birikmiş borçlar içinde bazı yapılandırmaların sağlanması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim çok kabaca.
1: Evet. Evet, ben bu senin anlattıklarının çok anlamlı ve geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok gençken Brüksel'de bir ev tutmaya uğraşıyordum. Orada şimdi Türkiye'de de yaygınlaşıyor bir ön ödeme gerektiriyor. Bazen de o ön ödeme aslında kiranın iki katı kadar bir ön para yatırmayı gerektiriyor. Öyle bir para da yoktu. Halbuki Brüksel'de gittiğinde bir kurum bu parayı senin adına ev sahibine yatırıyor ve sen o ön ödeme parasını aydan aya taksitlerle bu kuruma yatırıyorsun. Yani demin senin söylediğinde bir aracı kurumun olması, bir tampon mekanizmanın olması burada hayati önem taşıyor. Çok önemli bir konuyu tartıştık bugün. Öyle değil
2: Evet.
1: mi Funduş?
2: Evet. Önder çok teşekkür ederiz vakit ayırıp programa katıldığın için ve bu önemli raporun detaylarını bizimle paylaştığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için ve sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Rapora derin
1: Biz teşekkür.
2: yoksulluk ağının web sitesinden de ulaşabilir dinleyicilerimiz değil mi?
0: Evet, tabii.
2: Evet. Çok
0: Peki.
2: teşekkürler tekrar. Bu haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
1: İyi haftalar.
3: Yeryüzlerinde.

0: ekonomi tıkırından. Ekonomi tıkır, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var.
1: Apaçık Radyo.
2: Very good, great.
1: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Metalya. Evrendik

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Doruk Barış Aktaş ve Nilgün Öztürk'e teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Her hafta olduğu gibi Tuna'nın biri yanında berabersiniz benimle. Biz bu programı bir gün önce akşam saatlerinde kaydediyoruz. Dilay Yılmaz var kumanda masasında. Ve arka plan bilgileri için yine her hafta olduğu gibi sevgili Serhan Asker'e teşekkürlerimi yollayarak başlamış oldum. Anlayanınız mutlaka çıkmıştır. Bugün Arnavutluk'tayız. Her ne kadar pop versiyonuyla duymuş olsanız da ilk parçayı tanıdınız birçoğunuz. Peşinden bir parça daha geldi. Medley gibi çalmışlar. İki parçayı birbirine bağlamışlar. Arnavutluğun merkezindeyiz. Tiran'a yakın Berat şehrindeyiz bugün. Eski Berat şarkılarını son derece usta bir virtüözite ustalık zaten virtüöste demek ki son derece iyi bir ustalıkla çalmış bir grup var karşımızda. Grubumuzun ismi Pools of Berat, yani Berat'ın nabzı. Bu albümde ağırlıklı olarak tabii ki Berat'ın kendi özel kimliğini taşıyan, hani bir taraftan Osmanlı etkilerini bir taraftan da Batı etkilerini bir arada bulduğumuz şarkıları dinleyeceğiz. Önce isterseniz albümün künyesinden biraz bahsedeyim. 2023'te yayınlanmış albüm ve oda 3 ya da 3. oda nasıl derseniz. Yani oda kelimesi var, oda kelimesi ve 3 rakam var. Bu yayınlayan firmanın ismi İngiliz firması olması gerekir. 2023'te yayınlanmış. İki tane önemli şarkıcımız var albümde. Birincisi Patrick Berisha, ikincisi de Ludmila Babalekou. İkisi de çok önemli şarkıcılar. Hani kendi özel çalışmaları da olan şarkıcılar. Arkasından Mehmet Topi klarnet çalıyor. Albi Kadine ve Florence Kafa, bildiğimiz kafa, akordeon çalıyor. Altin Nuka, altın kelimesinden geliyor yine. Altin Luca Lauta çalıyor ki çok önemli bir usta. Önümüzdeki aylarda Altin Luca'nın albümlerinden de örnekler vereceğim size. Epey kayıt yapmış. Adrian Hoday daire çalıyor. Zilli oluyor bu daireler. Zaten sesinden anlıyorsunuz. Şimdi komik bir müzisyen arkadaşımız var sırada. Lütfi Keçi gitar çalıyor. Aryantin Kafa'da, bu akordeoncunun herhalde kardeşi, keman çalıyor. Böyle bir ekip. Şimdi albümün ilk oluşumuna gidersek aslında 2011'e kadar gidiyor. 2011'de BBC 3. kanalından bir ekip dünyanın her tarafından kayıtlar yaptığı program için Arnavutluğa gidiyor ve Arnavutluğun her tarafından kendi alanında usta müzisyenleri bir araya getiriyor. Ya bu kayıtları yapıyorlar ama aslında bu albüm yayınlamak için de bir vesile oluyor. Batı'da Bulgar müziği dışında, Bulgar müziğinden sonra belki en çok ilgi Arnavut müziğine. Bu yüzden zaten yapımcılar da bu müziğin hayranı. En başta Edi Pula. Çok önemli bir Arnavut yapımcı ve müziksever. Onun dışında kimler var yapımcı olarak? Hemen söyleyeyim size. Arkasından BBC'de sunucu ve yapımcı, yine önemli bir yapımcı, Lucy Duran. Bu da Arnavut kökenli gibi geliyor bana. İsminden çok anlayamadım. Önemli bir kayıt teknisyeni var. Martin Appleby adını taşıyor. Yine 2022'den sonra bu yapımcı kadrosuna İrlandalı bir yapımcı ekleniyor. Pedar Connolly. Şimdi bu ekip 2011'de çalışmalarına başladıktan sonra ilk ürünleri Saziso albümü 2016'da yayınlanıyor. Saziso albümünü dinlettim size. Hani Tuna'nın Beri Yanı bloğundan Saziso yazarsanız sanırım kolaylıkla bulacaksınız. Daha çok güneyin müziğini çalıyorlardı. Hatta tamamen Güney Arnavutluk müziğini çalıyorlardı. Arkasından 2019'da
Tiran şarkıları içeren başka bir albüm yayınladılar. Bambaşka müzisyenlerle. Daha sonra Orkestra Iskodra adlı bir albüm yayınlandı. 2022 sanıyorum. Hemen ardından da bu dördüncü çalışma olarak Pulse of Berat grubunun Bin Bir Pencereli Şehir adlı albümü yayınlandı. Bu Berat şarkıları içinde pencereden bahseden birçok parça var. Onlardan birinin adı bu. Bin Bir Pencereli Şehir. Tabii pencereler özellikle eski zamanlarda birazcık sevdayı, aşkı çağrıştırıyor. Kadınların çok da fazla sokağa çıkamadığını hesaba katarsanız. Pencereler, işte kapı önleri, ne bileyim belki çeşmeler. Tabii bizim kültürümüzde çeşmeler de çok önemli. İnsanların bir araya geldikleri, belki hani biraz tabii Hristiyan kültüründe de kiliseler var. Çeşitli törenler var, bayramlar var. Bütün bu eski nostaljik yaşam biçimlerini çağrıştıran müzikler duyacaksınız. Şimdi bir üç şarkı dinleyelim, devam edelim sonra.

Evet sevgili dostlar, bugün Tuna'nın böyle yanında orta Arnavutluk'tayız. Berat şarkıları dinliyoruz. Fakat hemen bir parantez açayım. Benim ilk anonsumdan sonra duyduğunuz ilk parça Berat'la ilgili değil. Artık Arnavutça konuşan her yerde sevilerek söylenen bir arbereş şarkısı. Yani İtalya'da yaşayan Arnavutların şarkılarından biriydi. Bu artık bir Arnavut standardı olduğu için bu parçayı da almışlar ama diğer parçalar, albümün tüm parçaları Berat bölgesine ait. Berat'ın Nabzı grubumuzun ismi Pulse of Berat ve albümün ismi de Binbir Pencereli Şehir. Eski Berat şarkıları dinliyoruz. Çeşitli vesilelerle yazdığım yazılarda, konuşmalarda özellikle altını çizdiğim bir nokta var. Arnavutluğun orta bölgesi bir şekilde etkileşimin coğrafi etkileri de olmalı ki Osmanlı müziğinden en çok etkilenen bölge Tiran makamları dediğimiz bir makam silsilesi de var. Dolayısıyla Hicaz, işte Mikris, Rast, Nihavend gibi makamların tekabül eden diziler var. Ama onun dışında majör minörle açıklayabileceğimiz batı formasyonundaki şarkıları da tabii unutmamak gerekir. Böyle bir orta nokta bulunmuş Berat şehrinde. İki kültürde birleşip özel melez bir Berat müziği ortaya çıkmış. Birkaç tane güney damarı olan şarkıyı bir tarafa bırakırsak Berat müziği gerçekten Türk kulağına en yakın müzik diyebiliriz Arnavutluk için. Aynı zamanda Berat'a yakın Elbasan için de bunu söyleyebiliriz. Oysa albüme dair yazılarda özellikle Osmanlı öncesi ve Batı etkisindeki müzik diye iki ayrı noktaya parmak basılmış. Osmanlı öncesi müziğin ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bilmemize imkan yok. Üstelik Osmanlı, yani burada bizim ne olduğumuzu, nasıl insanlar olduğumuzu biliyorsunuz hepimiz ama öyle bir yazı yazılmış ki Osmanlı'yı savunmak durumunda kalıyorum burada. Osmanlı etkisi 400 sene birlikte yaşadığımız için kaçınılmaz olarak var. Eğer bunu, yani işte Osmanlı dışındaki müziklerden bahsetmek gerekirse, hani Sırplar ya da Hırvatlar bir şeyler söylese, onlar daha haklılar. Gerçekten Osmanlı'nın izi oralarda fazla yok. Çok az yani. Oysa hani Bosna'yı bir tarafa bırakırsak tabii ki. Oysa Arnavutluk'taki müzik geleneği, özellikle merkezi Arnavutluk'ta gerçekten Osmanlı müziğinden fazlasıyla etkilenmiş. Kendi özel yolunu bulmuş. Türkçe sözcükler çok var. Şu isimlere bile baksak, bir müzisyenin ismi Lütfi Keçi mesela. Daha başka örnekler de var. İsimleri işte Mehmet Topi var. Tabii Arnavut halkının bir kısmının Müslüman olduğunu da unutmamak gerekir. Her durumda Berat'ın bu güzel melez müziğini çalıyorum sizlere. Bundan sonra araya girmeyeceğim. Programın sonuna kadar bu Palzo Berat grubunu dinlemeye devam edeceksiniz. 2023'te yayınlanmış bir albüm. O da 3 firması tarafından yayınlanmış. Önümüzdeki hafta bir terslik olmazsa çok ilginç bir müzik dinleyeceksiniz Sırbistan'dan. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler, hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Doruk Barış Aktaş ve Nilgün Öztürk'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serra Yılmaz'a teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhabalar çok değerli Apaçık Radyo takipçileri. Yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımız çarşamba günleri saat 14'te yayınlanıyor. Ve sizlerle birlikte Türk sinema tarihine ve Yeşilçam tarihine göz atıyoruz. Ve elimizden geldiğince farklı konularla birlikte bu derin araştırmamızı sizlerle devam ettiriyoruz. 8 seneden beridir. Evet, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda çevre bilinci, özellikle Yeşilçam filmleri çevre bilinciyle ilgili bazı programlar yapacağımın haberini vermiştim sizlere. Ve ilk programa başlayacağımız dönemde de çok değerli oyuncumuz Kadir İnanır'ı kaybetmiştik. Ve Kadir İnanır'ı da andığımız programımızda 3 tane çok ilginç filme yer verdik. Evet, Yeşilçam'ın hafızası çok ilginç. Çünkü bazı filmler var, yıllarca televizyonlarda gösteriliyorlar. Repliklerini ezbere biliyoruz. Afişleri koleksiyonlara giriyor. Bazıları ise sessizce kayboluyorlar. Pek çok insan bu filmleri rastlamayabiliyor ki bahsettiğimiz 6000'e yakın film. Gişede büyük başarı kazanmış olsalar da zaman içerisinde pek bir anlam ifade etmiyorlar. Çoğu filmde unutuluyor. İlk gösterdikleri dönemde yeterince fark edilmeyen bazı filmler de oluyor. Ama yıllar sonra yeniden izlediğimiz zaman bambaşka sorular sormaya başlatıyor bu filmler. Ya da anlamlar görmeye başlıyoruz. 1981 yapımı Su filmi de aslında tam böyle bir film. Yıllardan beridir Çetin İnanç'la özellikle Ahbaplığımızdan dolayı Çetin İnanç filmleri ve Çetin İnanç, Cüneyt Arkın birlikteliği ilgili filmlere çok fazla değindiğimi düşünüyorum. Programda da Çetin İnanç'la sohbetlerimiz oldukça fazla özellikle ilk dönemlerde yer almıştı. Fakat bugün ben Çetin İnanç denildiğinde çoğu sinema seferin aklına ilk önce yüksek tempolu aksiyon filmleri geldiğini düşündüğümden dolayı bu filmin çok da böyle tanınmadığını düşünüyorum ben. Uluslararası alanda daha çok Dünyayı Kurtaran Adam filmiyle tanıyanlar var zaten Çetin İnancı. Oysa İnancı'nın filmografisine biraz yakından baktığımız zaman aksiyonun yanı sıra çok daha farklı filmler olduğunu da görürüz. Ve bu filmler Türkiye'nin değişen toplumsal yapısına dair gözlemler, adalet arayışı özellikle, sınıfsal çatışmalar ve kalkınmanın yarattığı gerilimlerle ilgili çok ilginç filmler ortaya koymuşlar. Özellikle bahsettiğim 1980 sonrasındaki Çetin İnanç filmleri. Politik gibi gözükmeyen ama politik olan filmlerdi bunlar. İşte Su filmi de bu yöne en belirgin filmlerden birisi bence. Çok farklı bir Cüneyt Arkın da var filmde. Ama Su ilginç bir film. İlk bakışta sıradan bir Cüneyt Arkın macerası gibi ortaya çıkıyor. İşte bir kahraman var, kötü adamlar var. Çok ani bir giriş yapıyor zaten filmde. Ki özellikle programın açılış repliklerinden bir tanesi olarak böldü bir replik seçmiştim ben. Ve daha sonra filmde aniden kovalamacalar başlıyor, patlamalar başlıyor, çatışmalar başlıyor. Ama filmin merkezinde aslında mücadele iki insan arasında geçmiyor. Yani iki kardeş arasında geçmiyor. Asıl çatışma insanla doğa arasında. Bu yüzden de çok değerli bir film olduğunu düşünüyorum ben. 1981 yılı yapımı Su filminin.
6: Sizler hep böylesiniz. Daha ne kadar zaman bu ülkede yapılan her iyi şeyin temeline dinamit koyup uçuracaksınız. Uyarmıştım, söylemiştim. Anlatmıştım. Patlamalara devam ederseniz baraj çöker. Sular azar, köyleri yolları su basar. Ölüm gelir. Ülkemin en küçük ampulünün bir dakika fazla yanmaması gereken şu günlerde bu pis imparatorluğuna ışık veremem. Orayı ben yapmam. Patlamalara da son vereceksin.
5: Evet, su filmi insanı doğa arasındadır aslında. Daha doğrusu doğayı yalnızca tüketebilecek bir kaynak olarak gören anlayış ile onu koruması gereken ortak bir miras olarak gören anlayış arasındaki mücadeleyi de tanımlıyor bence su filmi. Bu yüzden su bugün yeniden izlenmeyi hak eden filmlerden birisi. Özellikle bu filme oldukça geniş yer ayırmak istememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü anlattığı mesele yalnızca 1981'e ait değil. Çekildiği yıla ait değil. Hatta belki de bugün çekildiği günden daha fazla anlamlı bir film haline gelmişti bir film, su filmi. Özellikle filmdeki diyaloglar da bunu destekleyen diyaloglar. Bu filmi anlamanın ama en doğru yolu çekildiği döneme dönmek. 1981 Türkiye'sine. Siyasi tarih açısından çok çalkantılı bir döneme denk geliyor zaten su filmi. 12 Eylül darbesinin ardından ülke yeni bir ekonomik modele yöneliyor. Ancak bu programda siyasetten başka bir dönüşümle ilgileniyoruz. Bu nedir? Türkiye'nin doğayla kurduğu ilişkinin de değişmesi. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kalkınma fikri büyük ölçüde mühendislik projeleri üzerinden şekilleniyordu. Demir yolları, fabrikalar, limanlar ve barajlar. Özellikle 60'lardan itibaren devlet su işlerinin yürüttüğü projelerle birlikte barajlar, özellikle yalnızca elektrik üreten yapılar değil, modern Türkiye'nin simgeleri haline gelmişti. İşte bir baraj açılışı çok önemliydi, bir fabrikanın temel atma törenleri, yeni açılan bir yol. Bütün bunlar gazetelerde yalnızca haber olarak değil, çağdaşlaşmanın da kanıt olarak sunuldu. Uzun yıllar bu böyle devam etti. Aslında 90'lı yıllarda, hatta 2000'li yıllarda da bunun böyle olduğunu söylesek yanılmayız. İşte bu nedenle su filmini anlamak çok da kolay olmuyor. Çünkü Çetin İnanç değişik bir şekilde de yaklaşmış burada. Çünkü ilginç bir yönetmendir Çetin İnanç. Kendisine memur yönetmen der ama çok ilginç bazı mesajları da vermeye çalışır. Kendisiyle dostluğumuz ilerledikçe de bunu hep gördük. Aslında çok klişelerden gitmesine rağmen Çetin İnanç hep böyle bir mesaj kaygısı da taşıdığını söyleyebilirim. İşte filmimiz yani su filmi kalkınma heyecanının ortasında çekilen filmlerden bir tanesi. Keban Barajı'nın ardından yeni projelerin gündemde olduğu ve enerji üretiminin ekonomik büyümenin temel koşullarından biri olduğunun görüldüğü bir dönem. Aslında bugün yine böyle bir sürece girdik ama o dönem tabii barajlar ve yeni projeler üzerinden gitmemiz gerekiyor. 80'lerin başı. Barajlar gerçekten de Türkiye'nin en önemli yatırımlarından birisi. Elektrik ürettiler, tarımı geliştirmeye ve geliştirmeye devam ediyorlar. Su taşkınlarını önlediler ve tabii ki binlerce insana da iş sağladılar. Bunu inkar etmek mümkün değil. Barajlar çok önemli. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Uzun yıllar boyunca da aslında çok fazla konuştuğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bir baraj yalnızca bir beton yığını değil, bir set değil. Bir baraj aynı zamanda değişen bir coğrafyanın da simgesi haline geliyor. Ve hatta yer değiştiren köylerde. Baktığımız zaman özellikle Güneydoğu Anadolu projesinde de işte Zeugma mesela çok önemli bir antik şehir. Fakat antik şehri bir kısmını bir müzeye taşımak zorunda kalmıştık. Keza Halfeti kısımlara baktığımız zaman da eşkıya filmi aklımıza geliyor tabii. Bir baraj aynı zamanda dediğimiz gibi değişen bir coğrafyanın da göstergesi. Sular altında kalan vadiler, yer değiştiren köyler ve değişen ekosistemle birlikte yeni ekonomik ilişkilerin de kurulduğu bir gerçek barajlar. O yüzden çok da ilginç hikayeleri barındırdığını söylememiz gerekiyor barajların. Bugün çevre tarihi üzerinden çalışan araştırmacılar özellikle büyük altyapı projelerinin yalnızca teknik değil aynı zamanda kültürel dönüşümlere yarattığını da inceliyorlar. Bu aslında geçmişte çok da düşünülen bir gerçek değil. O yüzden çok büyük sorunların çıktığını ve bu sorunların da sinemamıza taşındığını söylemeden edemeyeceğim ki pek çok film üzerine konuşabiliriz. Yani bunlar işte biraz önce bahsettiğim Eşkıya filmi var. Ondan sonra bugün bahsettiğimiz Su filmi var. Ya da Züğürt Ağa filmi bile yine bu değişimlerden bazılarının iz düşümleri diyebiliriz. İşte bu yüzden bu konuya baktığımız zaman ben şunu söylemem gerekiyor. Yeşilçam bu konuyu pek çok akademisyenden ve akademik çalışmadan daha önceden sezmiş. Ve Yeşilçam filmlerinde bu konular aslında daha önceden işlenmeye başlamış. Onları doğru ele almak gerekiyor birazcık da. Onları daha doğru şekilde analiz etmek gerekiyor.
7: Anadolu'nun bağrından ölüme meydan okuyarak gelen elektrik tellerinin taşıdığı ışığın yaşamanız için gerekeni kadar mı kullanınız? Kullandığınız elektriğe dikkat etmelisiniz. Lüks yerlerin gereksiz reklamları için boşa harcamayın elektriği. Bir güzellik, bir mücevher teşhir etmek için gereksiz kullanmayın emekleri. Süslü salonlarda elmas, pırlanta gerdanlıklarla yaşayanlar. Emeğin, terin, kanın farkında olmayanlar. Elektriğin insanın canı kadar değerini anlayın. Bir gecelik eğlence için, bir anlık zevk için ışıklandırmayın her köşeyi. Hastaneleri, okulları, fabrikaları düşünün. Zenginlik, şöhret, gösteriş düşkünleri, israftan kaçının. Sorumsuz olmayın. Harcamayın, harcatmayın servetinizi. Bitirmeyin, tüketmeyin geleceğimizi.
5: Evet, burada küçük ama önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor. O da Yeşilçam'da çeviri filmlerinden sandığımızdan daha fazla olması. Ancak bunların bölüm çeviri doğrudan konu etmiyor. Mesela İrlandların öcü, karanlıkta uyananlar, bitmeyen yol, köyden kente geçin yaratı dönüşümü gösteren filmler, Tomruk, Orkan ekonomisine daha merkezine alıyor. Hiçbirinin için çevirici bir film olma amacı güttüğünü söylememiz doğru olmaz. Ama bugün baktığımızda çevre tarihinin farklı parçalarını kayıt aldıklarını görebiliriz. Bu da yani çevrecilik ve ülkemizin içinde bulunduğu durumlar için belge niteliğinde. Su ise bu zincirin belki de en doğrudan halkası. Çünkü burada sorun artık toprağın paylaşılması ya da ormandan geçimini sağlamak değil. Sorun doğrudan doğruya suyun geleceği. Filmin baş kahramanı Murat sıradan bir Yeşilçam karakteri değil. Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı Murat Keban Barajı'nın yapımında görev almış bir baş mühendis. Hayatını projelemiş, kişisel bedellerini ödemiş. Hatta eşini ve çocuğunu da kırık bir su felaketine kaybetmiş bir karakter olarak karşımızda. Filmde ise baraj çevresinde yürütülen sonsuz tünel ve dinamik çalışmalarını, bunların hepsinin barajı etkileyebileceğini ve bunlara karşı tek başına mücadele etmeye başlıyor. Murat'ın en büyük silahı yumrukları değil, jeolojik bilgisi, mühendislik deneyimi, bilimsel öngörüsü. Doğayı koruyacak olan da yalnız cesaret değil bilgisi. İşte bu nedenle Su, Cüneyt Arkın'ın kariyerindeki en ilginç karakterlerden de bir tanesi.
8: Şimdi de Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı Murat karakteri üzerinde biraz durmak gerekiyor. Çünkü Yeşilçam'ın klasik kahramanını düşündüğünüzde aklımıza nasıl bir fikir gelir? İşte haksızlığa uğramıştır, kötü adam ailesine zarar vermiştir, sevdiği kadını kurtarmaya çalışır, intikam peşindedir ya da kanının yetişmediği yerde adaleti kendi sağlar. Murat bunların hiçbirisine tam uymuyor aslında. Onun mücadelesi kişisel bir mücadele değil. Kişiselleşmeye başlıyor ama aslında değil. Elbette geçmişince acılar var. Ancak onu harekete geçiren şey intikam değil, sorumluluk. Bu çok önemli bir ayrıntı aslında. Böyle bir karakteri canlandırıyor olması. Çünkü Murat yalnızca kendi hayatını kurtarmaya çalışmıyor. Henüz zarar görmüş insanları korumaya çalışıyor. Ve gerçekleşmemiş bir felaketi de engellemeye çalışıyor. Bu yönden baktığımızda da çok değerli bir film. Uyarıcı bir filmdi. Yani klasik Yeşilçam kahramanının geçmişte yaşanan kötülüğe verdiği tepki başka bir şekilde canlanıyor. Buna bugün önleyici yaklaşım demekte fayda var. Ama o zaman koyduğumuz zaman 1981 yılında bir aksiyon filminin merkezinde bunu görmek çok ilginç. Filmin asıl çalışması kalkınma uğruna her şeyi yapabilir düşüncesine karşı da verilen bir mücadele. Bu düşünce film boyunca farklı karakterlerde karşımıza çıkıyor. Kandırılmış ya da kendi menfaatini düşünen halkın da burada yer aldığını görmeye başlıyor. 80'li yıllarda özellikle Şetin İnan sinemasında biraz bu popülizm yerine halkın da bu konuda bilincini yitirdiğini altını çizmesi çok önemli. Şimdi bence filmin en başarılı yanlarından bir tanesi de bu. Sürekli Murat mühendis olarak jeolojik yapıdan bahsediyor. Kayaların dayanıklılığından bahsediyor, basınçtan bahsediyor, su yollarından bahsediyor. Dinamit kullanılmaması gerektiğinden bahsediyor. Ve burada özellikle o dönemde yapılan hataların da gün yüzüne çıkması gerektiğini belirtiyor. Yani çünkü doğaya karşı rastgele davranmamak gerekiyor. Bazı kurallar olduğunu hatırlatıyor. Ve burada özellikle doğanın bir düşmanı olmadığını ve doğaya daha bilimsel yaklaşmak gerektiğini de altı çiziyor filmde. Yani bu açıdan baktığımızda farklı katmanları olan bir Çetin İnanç yapımı. Tabii bunun veriş tarzı birazcık daha direkt olduğunu söyleyebilirim ama söylem bakımından diğer filmlerden de ayrılan bazı noktaları var.
9: Bu köylü bunca cahil midir yoksa parayı mı çok sever? Bilmezler mi ki sana uzattıkları el bu memleketin bereketine uzatılan el olacak?
7: Sanki dağları sırtında taşıyanlar batmaz ama küçük çıkarları taşıyanlar batar.
10: Ben derim ki büyüklerin aklı hep büyüktür. Bir delinin onların yanında lafı mı olur? Onlar en iyiyi, en doğruyu bilirler. İşte oğlumu aldılar, ca tesislerin başına getirdiler. Oğlum bu vatan için de yararlı olacak, köylüyü zengin edecek.
8: Cüneyt Arkın'ın burada canlandırdığı karakter sonuçta barajı oğlu gibi görüyor. Kayaları dinliyor, dev elektrik kulleri arasında kimi zaman dış sesleri, kimi zaman direkt kameraya konuşarak, bakarak konuşan bir karakteri canlandırıyor. Ki böyle bir tiplemeyi Yeşilçam içerisinde bulabilmemiz, bunun bir benzerine rastlayabilmemiz çok güç. Bilinçli ya da deneme amacıyla hayat verilmiş bu kısa bölümlerde İnanç Arkın ikilisinin arka plandaki üçüncü önemli kilit adamı da Kunt Tulgar olduğunu söylemek gerekiyor filmde. Ve onun sayesinde filmde başka bir boyuta taşınıyor. Baraj teması 1970'li yıllarda önemli satış oranlarına ulaşmış. Hollywood'un bilim kurgu anlayışının etkileri olan Tanrıların Arabaları kitabına ithaf edilmiş bir New Age psychedelic rock albümü. Absolute Elsewhere in the Search of the Ancient Gods 1976 yılından. Ve çok ilginçtir, Kunt Tulgar bu soundtrack'i çok fazla kullanmış filmde ve karşımıza sık sık çıkıyor. Filmde aksiyon dozu açısından konsantre bir Çetin İnanç, Cüneyt Arkın beklentisine girmemesi gerektiğini de söylemem gerekiyor. Müziklerle de uyumlu bu açıdan baktığımız zaman. Çünkü burada müziklerin ana tema olarak bir New Age müzik kullanımı var. Ama dediğim gibi Tanrıların Arabası kitabına ithaf edilmiş bir New Age albümden alınmış müzikler. Bu açıdan çok ilginç. Bir soundtrack yerine bu tip bir plak kullanmış olması da çok ilginç Kunt Tulgar'ın. Bu filmde yine Cüneyt Arkın birkaç noktada dövüş koreografisine ihmal etmiyor. Hong Kong filmlerindeki gibi fil dişi kemiklerle dövüşen Çinli savaşçıların bileklerine bağlanmış odun parçalarının Anadolu versiyonunu görüyoruz. Onda köprüden halatlarla sarkıtılıyor. Demir patlamaları arasında akrobasi yapmaktan da geri kalmıyor Cüneyt Arkın. Bu açıdan baktığımız zaman da yine aksiyonun belli noktalarda verildiğini söylemek gerekiyor. Pek çok açıdan baktığımız zaman çok ilginç bir film. Su filmi. Ben tabii bazı notlar almıştım. Zaman içerisinde bu filmle ilgili çeşitli araştırma yapması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü filmin arka planında o dönemdeki dergileri de ve röportajları da iyice araştırmak gerekiyor. Çok ilginçtir. Cüneyt Arkın mesela bu film hakkında çok fazla anlatmıyor. Özellikle köprü sahnesi çok tehlikeli bir sahne. Bununla ilgili çok fazla röportajında yer vermemiş. Bunu da belirtmek gerekiyor. Filmin gerçek çekim mekanları Keban ve Karakaya ve başka şantiyeler de var. Bu açıdan baktığımız zaman Çetin İnanç yine çalışkanlığını göstermiş. DS'nin 1970 ile 85 arasındaki büyük baraj projelerinde bir şekilde atıfta bulunmuş oluyor film. Bu açıdan baktığımızda filmde kullanılan mühendislik terminolojisi de ilginç. Demek ki burada bazı bilgiler edinmiş Çetin İnanç ve bunları da uygulamış. Ama dediğim gibi Çetin İnanç sineması içerisinde Su filmi bir istisnai film. Özellikle yaklaşım açısından, kavga dövüş konularına da yaklaşım açısından, kamera kullanımı, kurgu, mekan ve sembol kullanımları da açısından da yine Çetin İnanç'ın şahsına münasır dokunuşlarını filmde çok net olarak görebiliyoruz. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, çevre bilinci ve çevre sorunlarıyla Yeşilçam arasındaki ilişki aslında düşündüğümüzden daha fazla filme yansımış. Fakat tabii yeterli değil çünkü 6000 filmden bahsediyoruz. Bu sayının ben yaklaşık 100 film içerisinde biraz da bir zorlayarak da olsa 100 film içerisinde yer aldığını söylemek gerekiyor. Programın son kısmına geldiğimizde filmde oldukça çok fazla kullanılmış ve bir Vangelis bestesi olan apokaliptik bir belgeselin hazırlanında temalar dışında Bir de ilginç bir soundtrack kullanılmış. Alain Grauer'in Ren Lelouch'un bir filminden. Bu filmde yine ilginç bir film. La Planète Sauvage, yani vahşi gezegen filmi için yapılmış film müzikleri, Alain Grauer'in film müziklerinden ana soundtrack'in şarkısını sizler için seçtim. Bu şarkıyla birlikte programı kapatıyoruz. Bir dahaki programda Yeşilçam Arkeolojisi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Ben de Zutkuluer. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serra Yılmaz'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Okay, Mr. Mix.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
4: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Laturka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben henüz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz laturka@acikradyo.com.tr elektronik posta adresini, X ve Instagram'da Laturka 2001 hesaplarını, Facebook'ta Laturka grubunu kullanabilirsiniz. Bugünkü destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bugün adeta dumanın üstünde bir kaydı ve geçmişten bir başka kaydı sizlerle buluşturacağız. Keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy'un 16 Temmuz 2026 yani geçtiğimiz hafta Perşembe günü Helsinki'de gerçekleştirdiği bir konserin kaydına yer vereceğiz. La Tempesta Oda Orkestrası'yla seslendirdikleri Jean Sibelius'un Impromptu adlı yapıtını dinleyeceğiz. 1997 yılında Helsinki'de kurulan La Tempesta ağırlıklı olarak Fin orkestra ve müzik eğitimi profesyonellerinden oluşuyor. 1998'den 2007'ye kadar oğlun Suolo Soyi Oda Müziği Festivali'nin festival orkestrası olarak, sonrasında Kimito Adası ve Emmasalo müzik festivallerinde dahil olmak üzere birçok festivale katılan bir orkestra, aynı zamanda Japonya genelinde 3 turne gerçekleştirmiş. Hakan Şensoy'a kulak verelim.
2: Apaçık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, bugün sevgili kardeşim Ersin Antep Allaturka programında benim Hakan Şensoy'un yorumladığı iki eseri dinleteceğini bana iletti. Ben de bu iki eserle ilgili küçük bazı bilgiler vermek isterim. Bunlardan biri çok yeni, daha dumanı üzerinde tutuyor. 16 Temmuz 2026 akşamı Helsinki'ye çok yakın Porvo kentinde nefis bir ve çok sade bir katedralde, eski bir katedralde La Tempesta Oda Orkestrası'yla yaptığım konserden geliyor. Finlandiyalı besteci Jan Sibelius'un Opus 5 yaylı çalgılar için Empromptüsü. Bu konser ilginç bir konser. Şöyle ki, konserde Finlandiyalı kemancı Linda Hellnut 65 yaşında ama müziğiyle son derece genç ve dinamik bir duruş gösteren Finlandiyalı besteci Markus Fagerud'un On Vagos Vagar adlı keman, yaylı çalgılar, bas klarinet, akordiyon ve vurmalı çalgılar için çok ilginç bir eserinin dünya premieri idi. Aynı zamanda konserde Eino Juhani Rautavaara'nın Pelimannit Köy Kemancıları adlı eserini ve İsveçli besteci Dag Viren'in Opus 11 yaylı çalgıları için serenadını seslendirdik. Bu konserden hemen bir hafta önce de Letonya'da Liepāja Amber Senfoni Orkestrası ile birlikte Amerika'da yaşayan Türk besteci Müne Nurettin Beke'nin 3. Senfonisi ve Yere Batan Sarnıcı adlı senfonik şiirinin kayıtlarını yaptık. Bu orkestrayla ortak çalışmamız geçen seneden itibaren başladı. Önümüzdeki 3 senede devam edecek. Geçen yılda 2025 Mayıs ayında Münir Nurettin Beke'nin 2. senfonisini kaydetmiştik ki 2. senfoni, 3. senfoni ve Yere Batan Sarnıcı bir albüm olarak çok yakın bir zamanda platformlarda dinleyiciyle buluşacak. İkinci eser, bugün çalınacak ikinci eser ise Milleryas Jurans Oda Orkestrası'nın İstanbul Festivali kapsamında Aya İril'de yapmış olduğu bir konser kaydı. Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisi. Bu kayıt ilginç bir kayıt. Kayıtta dikkatinizi çekebilecek husus, meşhur bölümün, 3. bölümün birazcık daha ağır çalınmış olması. Bu size ilginç gelebilir. Kaydı durdurmadan konuştuğum için 3. bölüm dedim galiba, 2. bölümün. Ve daha durağan, daha statik ve daha çalarken ve dinlerken düşünmeye sevk eden bir yorum olarak algılanabilir. Bu yaz 2026 yazı son derece yoğun geçiyor. Ağustos sonunda bu kez İtalya'ya seyahat ve Tesadüf ki 4 Ağustos akşamı sevgili kardeşim Cihat Aşkın'la birlikte Macerata'da Beethoven'ın Opus 61 Re majör keman konçertosu ve Opus 92 La majör 7. senfonisinin konserini yapacağız. Bir dahaki sefere kadar görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın. İyi programlar Ersin Antep.
1: Hakan Şensoy'a hem emeğinden hem de bu zarif mesajından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu orkestrayla yapılan Joel Sibelius kaydını Hakan Şensoy yönetiminde dinleyelim. Apaçık Radyo'da La Turca programında.

Hakan Şensoy yönetimindeki La Tempesta Oda Orkestrası'nı dinledik. Joe Sibelius'un Impromptu adlı yapıtının kaydında. Şimdi geçmiş bir kayda uzanıyoruz. Yine Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Rönesans Orkestrası'nı Ludwig van Beethoven'ın La Majör Tom'daki Opus 92 7 numaralı senfonisinin kaydında dinliyoruz. Apaçık Radyo'da Ali Turka programında.

0: Ludwig van Beethoven'ın La Major Tondaki Opus 92 7 numaralı senfonisini Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reassurance Oda Orkestrası'nın kaydıyla getirdik radyolarınıza. Öncesinde Hakan Şensoy'un 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yani geçtiğimiz hafta yönettiği La Tempesta Oda Orkestrası'yla Helsinki'de gerçekleşen konserlerinden Joe Sibelius'un Impromptu adlı eserinde radyolarınıza getirmiştik. Böylelikle Aliaturka'nın sonuna geldik. Bizlere ulaşmak isterseniz X ve Instagram'da Aliaturka 21 hesaplarını, Facebook'ta Aliaturka grubunu kullanabilirsiniz. Destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Aliaturka'da bir araya gelinceye dek hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın değerli dinleyenler.
1: Aliaturka Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
0: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Yıldırım'a teşekkür ederiz.
0: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Ve bugün stüdyoda 4 kişiyiz. Aziz Şasa burada, Elvan Cantekin, Tuğçe Tezer ve ben. Nazan Cömert ise internetten bağlanıyor ve Nuray hocamız da geldi. Onunla birlikte şu anda 6 kişiyiz. Evet, bu programı teknik masada Salih Işıker yürütüyor, yönetiyor. Telefon numaramız ise 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde, podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Derya Yıldırım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün program yapımcıları olarak kendi aramızda haberleri konuşacağız, size aktarmaya çalışacağız. Nuray Hocam hoş geldiniz. Aziz Çasa.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
5: Elvan Cantekin, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer, sizler de programa hoş geldiniz.
7: Merhabalar.
5: Evet, neleri konuşacağız? Bir kere 6 Şubat depremlerinden 1250 gün sonra Antakya'da durumu Tuğçe'den dinleyeceğiz. Ama onun öncesinde Nuray Hocam sizden rica edebilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet ne diyoruz?
6: Afet Politikaları Kurulu.
5: Politikaları Kurulu. Evet. Toplantısına, çalıştaylarından birine katıldınız. Evet. Bu kurul hakkında bize biraz bilgi verir misiniz lütfen?
6: Efendim bu kurul sanıyorum 2025'te kuruldu. Çok geniş kapsamlı. Bütün üyelerini bilmiyorum. İçinde tanıdığımız arkadaşlar var. Yani genel olarak yalnız depremle ilgili değil, hem yerel yönetim hem de afet politikaları içeriyor. Bu aslında Kasım 2025'te yayınlanan bir raporu var. Çok geniş kapsamlı, 500 sayfaya yakın bir rapor. Marmara Bölgesi Afet Yönetiminde Tecrübeler, yapılan çalışmalar, uygulamalar ve yapılar başlığı altında 6 ana tema kapsamında altında çok sistematik bir biçimde bütün afetler yani Marmara bölgesi bağlamında ele alınmış durumda. Şöyle altı temayı size başlıklarını okuyayım. Birincisi yönetsel ve hukuki çerçeve. İkincisi tehlikeyi tanımlama ve ölçme. Üçüncüsü risk azaltma ve dirençliliği arttırma. Dördüncü tema afet anı yönetimi. Beşinci tema insan ve toplum odaklılık. Ve altıncı tema destek ve kaynaklar. Şimdi esas bu temalar çerçevesinde 30 Haziran ve 1 Temmuz arasında çalıştaylar yapıldı. Bir dizi çalıştay yapıldı. Onların içinde bir tanesine ben de davet edilmiştim. Ben katıldım. Bu güçlendirmeyle ilgiliydi. Bu çalıştaylar aslında şöyle size bir bilgi vereceğim şimdi bilgisayardan bakıyorum. Evet. Pardon. Evet. Bu çalıştaylar aslında bir kısmı Ankara'da, bir kısmı Gebze TÜBİTAK'ta, bir kısmı Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün finans merkezindeki binasında ve bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Hemen hemen biraz önce sözünü ettiğim 6 temanın işlendiği çalıştaylar bunlar. Bütün gün süren çalıştaylar. İlk çalıştay 8 Haziran ve 9 Haziran'da Ankara'da birinci temayla ilgili olarak. Daha sonra 15 ve 16 Haziran'da yine Ankara'da afet anı yönetimiyle ilgili olarak. Daha sonra 17-18 Haziran'da insan ve toplum odaklılık başlıklı 5. temayla ilgili olarak 22-23 Haziran'da iklim, su ve gıda güvenliği konusunda bu özel olarak tanımlanmış bir konu. 24 ve 25 Haziran'da destek ve kaynaklar ve nihayet benim de katıldığım 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde tehlikeyi tanımlama, riskleri azaltma ve dirençlilik. Bu Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından organize edildi bu çalıştay ve Boğaziçi Üniversitesi'nin mühendislik binasında toplandı. Ben 30 Haziran'daki oturuma katıldım bu çalıştayın. Onun konusu direkt olarak güçlendirmeye şey yapmıştı. Aslında genel başlığı risk azaltma ve güçlendirme idi. Ve güçlendirme teknikleri, güçlendirmede esas alınacak deprem büyüklükleri vesaire gibi konuyu bütün açıdan hem yer bilimleri açısından hem mühendislik açısından, deprem mühendisliği açısından ele alan ayrıntılı bir bütün gün süren bir çalıştay oldu. Raporu henüz çıktı mı? Onu bana en azından ulaşmadı ama tabii ilginç konular tartışıldı. Zaman baskısı da pek yoktu. Yani dediğim gibi hemen hemen 9.30'dan akşam 17-17.30'a kadar öğle tatili hariç sürekli görüşler ileri sürüldü. Yararlı olduğunu düşünüyorum bu çalışmaların. Hatta bunların daha da arttırılması lazım. Çünkü özellikle güçlendirme yani çok tartışma götüren ve çok çeşitli yanları olan bir konu. Şimdi tabii teknik tarafı var, uygulama kısmı var, sosyal tarafı var, finansal boyutu var. Oldukça karmaşık bir şey. Yani yeni bina yapmaya oranla mevcut binaların güçlendirilmesi tabii çok daha karmaşık bir şey. Çünkü bir işin bir standardı yok. Yani standardı yok derken mevcut binaların standardı yok. Çok eski binalardan yeni binalara kadar projesi olan olmayan yani çok geniş kapsamda ele alınması gereken bir konu. Şimdilik bunları söyleyebilirim.
5: Evet hocam, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin benzer konularda yürüttüğü bazı çalışmalar vardı. Atölye çalışmaları ve toplantılar. Onlardan sonra şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın bu oluşturmuş olduğu kurul ve belirttiğiniz gibi 500 sayfalık raporu söz konusu. Bu rapora evet. ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz, şimdi vereceğim, tekrarlayacağım kurulun isminin baş harflerinden oluşan adrese gidebilirler. Orada 500 sayfalık rapora da ulaşabilirler. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları kurulu.gov.tr. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları kurulu sözlerinin baş harfleri .gov.tr buradan ulaşılabilir rahatlıkla. Evet, bu konuyu takip edeceğiz çünkü öğrendiğimiz kadarıyla bu toplantılar, atölye çalışmaları devam edecek. Sizin de belirttiğiniz gibi çıkacak olan raporları bekliyoruz. Ama tabii 27. yıldayız ve artık çok hızlı bir şekilde tartışmaların ötesinde fiilen bir takım işlere de girişmek gerekiyor. Yumurta kapıya dayanmış vaziyette birçok uzmanın sözlerinden hareketle bunu söylüyorum. Tabii böyle şeylere bir hafta içinde şu olacak bu olacak gibi haberlere çok fazla prim vermemek gerektiğini düşünüyorum. Ama risk her an kapımızı çalabilir diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki programlarda da bu kurulun çalışmaları hakkında dinleyicilerimize bilgi ileteceğiz.
7: Bu kurulla ilgili olarak şunu söylemek belki gerekebilir. Sadece deprem değil, doğa kaynaklı afetler genelinde çalışmalar yapıyor. Ve de o 500 sayfalık diye tanımladığımız rapor, hakikaten şöyle hani detaylı inceleme fırsatım olmadı ama baktığımızda 99'dan bu yana elde edilen tecrübeleri iyi özetlendiği bir ve düzenli bir şekilde aktarıldığı bir
5: belge
7: durumunda o anlamda konuyla ilgilenen açısından güzel bir referans. Bir de şey var, bu çalıştaylarda anladığım kadarıyla dileyenler katılım talebinde bulunabiliyorlar. Katkı talebinde bulunuyorlar. Bundan sonraki çalıştaylar, bugün çalıştaylar geçti ama bundan sonraki çalıştaylar açısından da belki de o anlamda takip edilmesi iyi olur.
5: Evet, siteden bu haberleri almaya çalışacağız ve katılmak
6: üzere. Bir de bir şey ekleyebilir miyim? Bu buyurun raporun hocam. Arkasında çok ayrıntılı bir kaynakça var. Yani bu konularda araştırma yapmak isteyenler için hemen hemen herhalde komple diyebileceğimiz yani onlarca sayfa, tam sayfa sayısını şey yapmıyorum ama yani yüzlerce kaynağı belki de daha fazla içeren bir kaynakça var. Bu hani araştırıcılar için çok iyi bir kaynak olabilir diye hatırlatıyorum.
5: Evet, ben tekrarlamak istiyorum internet sitesini, adresini. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu'nun baş harfleri .gov.tr. Evet, şimdi ikinci konumuza geçebiliriz. Önceki hafta Tuğçe arkadaşımız 6 Şubat depremlerinden 1250 gün sonra Antakya'da gözlemlerde bulundu. Ne olup ne bittiğini bize kısaca aktarmasını rica ediyoruz. Söz sende Tuğçe.
8: Tabii Gürhan. Merhaba tekrar herkese. Ben kaçıncı defa gittiğimi düşünüyorum Antakya'ya ama sanırım onu bulamayacağım. Ezberimde yok. Ama her gittiğimde tekrar tekrar gördüğüm bir takım şeyler var. Çok değişen, hiç değişmeyen böyle kategoriler var aklımda. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi 1250 gün oldu. İşte bu 42 ayın üzerinde bir zaman anlamına geliyor ve çok ciddi bir zaman gerçekten. Ve hani mutlaka çok büyük ölçekli bir yıkım oldu. Evet, %85 oranında yapılı çevrenin hasar görmesinden ya da yıkılmasından bahsediyoruz. Şüphesiz bunun toparlanması zaman alacak ve zaman alacaktı. Fakat bazı temel şeylerin yapılması gerçekten bu kadar da zor muydu diye düşünüyorum her gidişimde. Çünkü kentsel altyapı dediğimiz mesele hiç işlemeyen, hiç toparlanmayan bir konu durumunda şu anda Antakya'da. 3,5 yıl geçti ve merkezdeki yani tarihi merkezde yeni merkezi birbirine bağlayan Ata Köprüsü'nde yıkım çalışmaları şimdi başladı. Bundan yaklaşık 6-7 ay kadar önce de Asi Nehri'nin deşarj sisteminin yeniden oluşturulacağı söylenmişti. Ve Asi Nehri'nde bir küçük bir borunun, küçük değil tabii ama Asi Nehri'ne göre küçük bir borunun içine suyun alınması ve etrafının kurutulması, içine moloz dökülmesi ve benzeri bir süreç başlamıştı. Sonra Antakya'daki neredeyse hiçbir binada görmediğimiz kadar demirin Asi Nehri'nin tabanına döşendiğine şahit olduk ve içinde iş makinelerinin gidip gelmesi böyle kentin rutinine dönüştü. Şimdi böyle şeyler oldukça aslında ondan da bir süre önce zaten Asi Nehri'nin hemen kenarındaki büyük parkın ucuna bir beton santrali açılmıştı. Şimdi her gittiğimde aslında şunu görüyorum, bu sefer de maalesef onu gördüm. Çok ciddi bir organizasyon problemi var. Doğayla ciddi bir mücadele var. Yani İnşaat makineleriyle doğa sürekli bir mücadele halinde ve doğa bir şeye maruz kalıyor sürekli. O konuda maalesef değişen bir şey yok. Şöyle bir şey var bence olumsuz anlamda maalesef değişen. Tarihi merkezde yaklaşık 3-4 aydır hatırladığım kadarıyla ilk Şubat ya da Mart ayında görmüştük onları. Şimdi tarihi merkezi çok ciddi bir enkaz kaldırımı oldu biliyorsunuz. İşte bu tarihi arıklı yollar, sokaklar maalesef işte kaldırıldı. Tabii ki etrafındaki yapılar kaldırıldı. Yine de sokaklar belli belirsiz okunabilir durumdaydı. Yapıların yerlerini bilebiliyorduk falan. Sonra bir gün gittiğimizde orada çok yığınlar halinde moloz döküldüğünü gördük. Tarihi merkezin farklı kısımlarına. O sokaklardan geri kalmış işte artık açık bir alana dönüştürülmüş yerlere. Sorup soruşturduk. Aslında eski Antakya'dan çıkan molozlar değil bunlar. Antakya'nın herhangi bir yerinde iş yapan, şantiyesi bulunan vesaire inşaat firmaları, hafriyat atıkları, herhangi bir yerden alınan hafriyat atıkları ulaşım maliyetinden kısmak için buraya döküyorlar ve burası tarihi ve kentsel sit alanı. En az 30-35 senedir. Ve denetim var, cezalar yazılıyor, valilik tarafından cezalar ödeniyor ve devam ediyor faaliyet. Yani ve hani artık takip etmek o kadar zor ki. Yani vazgeçmek çok kolay gerçekten takip etmekten vazgeçmek benim adıma değil. Orada yaşayan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Yani yıldırmak için çok fazla şey var, yılmak için çok fazla sebep var ama bir taraftan da böyle bir inat var. Şimdi ona dair bir örnek vereceğim programda da konuştuğumuz. Çok sevdiğim yakın bir arkadaşım İskender Azaroğlu Apaçık Radyo'nun başka bir programında da konuk olmuştu, Koruma Radyo'da programında. Depremden hemen sonra bireysel bir çabayla bir çalışmaya başladı ve Antakya'dan dünyanın farklı yerlerine dağılmış mozaikleri bir araya getirdiği bir sanal müze hazırladı. Yaklaşık 3 senelik bir çalışma oldu bu. Sonra Antakya Sanat Müzesi Derneği olarak bunu dernekleştirdi. Antakyalı ailelerin çocukları belli bir yaş limiti de koydu ve sadece gençleri aldı o derneğin yönetimine. Sonra da geçtiğimiz haftalarda 24 Haziran'da Antakya eski Antakya Müzesi dediğimiz köprü başındaki o tarihi yapıda bir sergi açtı. Ve bu sergide Antakyalı mozaik ustalarının ve Antakyalı heykeltıraşların yaptığı replikalar sergileniyor. Tıpkı eskiden o eski müzenin bahçesinde, avlusunda sergilendiği gibi ve bu böyle herkese açık bir sergi. Şimdi bu bireysel bir çabayla, Gürhan'la geçen hafta bir sohbetimizde o söylemişti. Benim de aklımda çok güzel yer etti öyle. Bireysel çabalarla neler yapılabileceğini gösteren bir şey. Çok umut verici bir şey. Ama bir taraftan hatta şöyle de dediler, yerinden dağılmış mozaiklerin eve dönüşü gibi bir vurguyla yapıldı. Ama şimdi az önce bahsettiğimiz Ata Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başlayınca aslında bu köprü oraya çıkan yol. Yani tam onun ucunda aslında bu yapı. Çok küçük de yürünebilir tarihten bahsedeceğim izninle.
5: Lütfen.
8: Bir de benim yürünebilir tarih diye bir çalışmam var. Tarihi kentte aslında kendimi unutmamak için bir şey yürüyüş yapmaya başladım. Sonra sağ olsun bana katılan arkadaşlarım oldu. Epey de kalabalık olduk artık. 2 yıldır yapıyorum. İşte fırsat buldukça. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu pazar günü 12 Temmuz'da da 2. yılımızdı. 16. turu yaptık ve ilk defa eski müzenin önünden değil de Ulu Cami'nin önünden başladık bu sefer, çünkü köprüde çalışma vardı vesaire. Bu şeyi şöyle çok kıymetli buluyorum. Tura gelen insanların neredeyse tamamıyla turda tanıştım. Öncesinde tanıdığım birkaç kişi vardı, yani hala tura gelip giden. Başka şehirlerden gelenler var. Hem Antakya'da olup hem de Antakya'yı uzaktan tanıyıp ya da sevip yanında olmak isteyenler var. Bir taraftan da Antakya'da bir konteynerde yaşayıp oradaki yaşam alanına sahip çıkmaya çalışanlar var. Ve onlar ısrarla az önce o moloz dökülen dediğim yere bu şekilde, hani gözü kulağı orada olacak şekilde sahip çıkmaya çalışıyor. Düzenli bir araya geliyor. Hem kendini sağaltmaya çalışıyor, hem Antakya'ya yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyor. Bunu çok önemsiyorum. Konteyner deyince de şeyi eklemem gerekiyor. Deprem bölgesinin büyük bir kısmında, 6 Şubat depremlerinin deprem bölgesinin büyük bir kısmında konteyner yerleşkeleri boşaltıldı biliyorsunuz. Özellikle Adıyaman'da 1-2 konteyner yerleşkesinde düştü mesela. Merkezdekilerin hepsi kalktı. Antakya'da geçen hafta oradayken aldığım sayılara göre hala 150 kadar konteyner yerleşkesi aktif. Bu 207 konteyner yerleşkesiydi bir önceki sene. Ve yaklaşık 150 bin kişi hala buralarda yaşamaya devam ediyor. Ama bir taraftan da sürekli bir işte son tarih var. İnsanların sürekli bir yerlerden, biraz resmi kurumlardan, biraz sosyal medya üzerinden duyduğu, her an çıkarılabiliriz konteynerden gibi. Ama şu anda çıkabilecekleri bir koşul da yok. Çünkü kalıcı konutlar, evet, pek çok kalıcı konut yapıldı ama altyapıları maalesef son derece problemli ve aynı değil. Bazılarında çok iyi işlerken bazıları çok uzakta ve hani elektrik bağlı değil vesaire. Hani çok zor.
5: Yolu yok.
8: Yolu yok. Kapısı yok, anahtarı var gibi. Benim favorim anahtarsız, kapısız anahtar teslimi. İlk kez duydum çünkü bu süreçte. Şimdi böyle bir durumda aslında büyük bir belirsizlik ilk günden beri. Yani belirsizlik sürekli şekil değiştiriyor ama belirsizlik hep var. Gündemi değişiyor. Mücbir sebep kalkıyor mesela. O zaman esnaf büyük bir problem içine düşüyor. Sağlık sistemi zaten burada hep konuştuk. Eğitim sistemi. Dolayısıyla pek iyi görmedim ama Antakyalıların dirayetine tekrar tanık olarak döndüm diyebilirim.
5: Bir de tabii Antakyalıların bu biraz önce vermiş olduğun replika örneği dışında başka örnekleri de var. Özellikle İpek imalatı, İpek böcekçiliğinin devam etmesine
8: aslında
5: ilişkinde.
8: Aslında şöyle, İpek böcekçiliği çok da temsili bir şey. Hem tarihsel, kültürel temelleri olan Antakya'da hem de doğal bir alana en çok ihtiyaç duyan üretimlerden biri. Benim çok sevdiğim Emel Duman, çok yakın arkadaşım. Hatta geçtiğimiz aylarda Yaşayan İnsan Hazinesi olarak tescillendi kendisi Cumhurbaşkanlığı tarafından, UNESCO tarafından. Kendisi İpek böceği işiyle meşgul, İpek böcekçiliği ve İpek üretimiyle, İpek tasarımıyla meşgul. Ve kentin çeperinde kurduğu bir alanı var. Böyle sayısız dut ağacını oraya dikip çorak bir arazide taşıma suyuyla yetiştirdiği, ailesiyle beraber yaptığı bir işi var. Ben de ne şans ki orada kalıyorum gittiğimde, böyle de bir şey lüks bir şey koşulda kalıyorum hakikaten. Ve ilk sene, yani depremin ilk senesinde maalesef İpek böceklerinin tamamı ölmüştü. Çünkü müthiş bir enkaz, moloz ve çeperde olmasına rağmen sürekli etrafta böyle bir faaliyet.
7: Hava kirliliği falan benziyor.
8: Hava kirliliği çok etkiledi.
7: Toprak kirliliği belki de.
8: Tabii yani. Ve özellikle de havadan çok etkilenmiş. Bütün tarım ürünleri vesaire gitti zaten, bütün halkın biliyorsunuz. Fakat kalan böyle hani aşağıdaki evde buzdolabında sakladığı az sayıda yumurtayla tekrar bu üretime geçebildi ve geçtiğimiz sene Hatay sarısı olarak tescillendi. Hatay'ın kendine özgü bu doğal sarı ipeği. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Emel Duman'ların çalışması ve Hatay Valiliği'nin ortak çalışmasıyla. Şimdi bir taraftan böyle çok bezdirici şeyler var gerçekten. Gündelik hayatın işleyişine dair bile. Yani sabah uyandığınız andan itibaren sürekli bir problem yumağının içinde olabiliyorsunuz gerçekten. Ama bir taraftan da böyle bir şey var. Hatırlattığın için çok teşekkürler Gürhan. Bunları söyleyebilirim
5: evet,
8: şimdi.
5: Bir de tabii yürünebilir tarih yürüyüşü hakkında bilgi verelim. Çünkü devam edecek
8: tabii.
5: Bir çalışma evet. Bu. Nasıl haberdar olabilir dinleyicilerimiz?
8: Bir Instagram hesabı üzerinden ben yapıyorum paylaşımlarımı. Yürünebilir Tarih diye bir hesabım var. Orada ucuz uçak bileti bulunca biletimi alıp hemen poster hazırlıyorum. Pazar günü, önceden cumartesi ya da pazar yapıyordum ama artık 5. yürüyüşten itibaren falan oradaki arkadaşlar pazar olmasını rica ettiler. Çalışanlar gelemiyormuş cumartesi diye. Benim de tabii çok hoşuma gitti daha kalabalık olmak. Buyursun gelsin herkes. Bir toz için bir maske getirirse iyi olur gelenler. Çünkü biraz tozlu hakikaten. Her gün değişen bir içerikte bir tozu var Antakya'nın. Gözlük iyi oluyor. Güneş gözlüğü iyi oluyor. Herhangi bir ücret. Buyursun gelsin herkes. Bir toz için bir maske getirirse iyi olur gelenler. Çünkü biraz tozlu hakikaten. Her gün değişen bir içerikte bir tozu var Antakya'nın. Gözlük iyi oluyor. Güneş gözlüğü iyi oluyor. Herhangi bir ücret tabii ki almıyorum. Gönüllü bir etkinlik.

0: Taşları birbirine ekliyoruz falan. Böyle beraber geliyorlar.
1: Bu eski kent merkezi
0: Evet.
1: civarında bir yürüyüş oluyor. Anlattıkların içerisinde benim ilgimi çeken şu Asi Nehri ile ilgili olan kısımdı. Bir de eski kent merkeziyle ilgili olan kısım. Benim anladığım şu anda bu alanların nasıl yeniden yapılandırılacağı, hatta nasıl rehabilite edileceği konusunda somut bir plan yok galiba. Sen çünkü diyorsun ki hani Asi Nehri'nde bir takım demirler döşendi filan. Yani
0: DSİ'nin bir çalışması var orada şu
1: bu ne
0: anda.
1: demek? Demek ki Asi Nehri'nde bir şey yapılıyor. Dere hatta
0: Rehabilitasyon dediler. Evet, ıslah
1: akarsu
0: dediler.
1: ıslahı var. Ama hani Asi Nehri o şehrin hayatı, can damarı. Onun bu şekilde hani belirsiz bir şey bir idarenin bir işte kamu kurumunun kararıyla bu şekilde inşaata girmesi çok garip bir şey. Yani
2: Elvan,
1: şehri hakikaten yeniden kurulacak olan.
2: Asi Nehri üzerine, kenarına kamyonların geçmesi için yol yapmışlar.
0: İçine.
1: İçine.
2: İçine, evet. Yani akıl alır gibi bir şey
1: Hayır,
2: değil.
1: ya geçici bir şeyler olabilir bilmiyorum. Nuray Hoca falan onu daha belki şey yapabilir. Geçici bir kullanım açısından gerekli bir şeyler yapılabilir ama bu
2: Direkt
1: ileride ne olacağı, ne çıkış, nasıl bir şekil alacağının şu anda belli olması lazım.
2: direkler üstünde yapılmış olan tabyalardan ibaret bir yoldan bahsetmiyoruz. Resmen
0: Moloz
2: nehrin
0: dökülüp,
2: içine
0: evet.
2: molozları dökmüşler, üzerine de güzelce çakılı döşemişler ve resimleri var, yani fotoğrafları var. Evet.
1: Kalıcı olduğunu tahmin ediyoruz, değil mi?
2: Evet, kendilerinin iddiası bunu kaldıracaklarını iddia ediyorlar ama yani geçmiş olsun, yani nehrin önemli bir kısmını kapatıyorsun. Bu şey gibi denize sahilden dolgu yapmak gibi en becerikli olduğumuz konulardan birisi de bu, biliyorsun.
1: Anlıyorum da bu kadar büyük bir yapılaşma söz konusuyken bunun 5 yıl sonra 10 yıl sonra ne şekil alacağının bilinmemesi dehşet verici.
0: Öyle. Hocam hatırlarsanız daha önce şey konuşmuştuk. Biraz şey Hatay'la şey yaptık ama Hatay Master Planı'nı konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: aslında hani, Türkiye Cumhuriyeti İmar Kanunu'na göre aslında tanımlı bir plan değil. Yani Master Plan diye bir şey var ama o daha mimari ölçekte bir şey ve hani çevre düzeni planının muadili.
1: O vakfın yaptığı bir şey vardı. O
0: TTV
1: ha
0: DB Mimarlık,
1: o
0: evet.
1: sanki böyle bir gönüllü çalışma gibi geldi bana. Yani o tıpta bir şey yasal bir şey almadı,
0: Aslında
1: değil mi?
0: Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan protokolle alınan bir iş olduğunu biliyoruz, duyuyoruz.
1: Peki bu onandı mı?
0: İşte onu söyleyecektim. O çalışmanın analiz süreci devam ederken ve hala işte havalimanının yeri vesaire tartışma konusuyken, o planlama süreci içinde, o sırada Ulaştırma Bakanlığı zaten havalimanı için güçlendirme, yerinde güçlendirme ihalesi yaptı. Yani zaten planlama süreci içinde planın içeriğine dair konularda başka başka adımlar atıldı. Ya da tarihi merkez için koruma amaçlı imar planı revizyonu yapıldı. Az önce bahsettiğimiz bu 307 hektarlık bir alan var. Tam da konuştuğumuz o molozun da döküldüğü yer. Uzun Çarşı'dan güneye doğru gelen alan. Orası içinde işte önce riskli alan ilan edildi. Depremden 2 ay sonra, 5 Nisan'da. Ondan sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir protokolü oldu. Koruma amaçlı imar planı revizyonunu beraber yapmak için. 3 defa yapıldı, askıya çıktı, itirazlar oldu, davalar açıldı vesaire. Sonra tekrar askıdan indi, itirazlar değerlendirildi, revizyonu tekrar yapıldı, revizyonun revizyonu. Her defasında başka konularla, genelde mülkiyet üzerinden başka konularla bir tartışma konusu oldu. Bu sefer de tarihi merkezin içindeki küçük bir alan, küçük diyemeyeceğim aslında, galiba bir 45 nedir? 45, 4,5 ne diyebilirim, bir dakika, 307 hektar, 45 hektarlık bir alan. Özellikle de bu Saray Caddesi civarındaki nehre doğru olan alanda yenileme alanı ilan oldu. Şimdi sürekli yeni statüler geliyor. Daha önce de Kurtuluş Caddesi ile Uzun Çarşı zaten rezerv alanı ilan edilmişti. Riskli alanın içinde rezerv alan. Böyle bir uygulama ilk kez gördük.
1: Evet.
0: Bir belirsizlik, sürekli bir belirsizlik ve ya, takip imkansızlığı var aslında. Yani herhangi bir statü, herhangi bir yasal statü bütün o arkasındaki aktörleri, kurumları değiştiriyor, sorumlulukları, yetkileri değiştiriyor. Ve burada hep böyle her şeyden habersiz mülk sahibi ve hiçbir şeyden haberi, bilgisi olmayan kiracılar var. Yani
1: Bir de

0: yaptığını bilmeyen kamu yönetimleri, öyle mi?
1: Yani kamu yönetimi tek bir parça da değil aslında. Böyle kamu yönetimi organizasyonu var ama burada da ne kadar beraber çalışma söz konusu onu anlamak mekanına bakınca çok mümkün değil doğrusu. Umarım iyi olur.
0: Yok. Yani o iyi olacağı hiç yani, tahmin edilemez yani.
2: Temennilik bir durum kalmamış.
0: Kalmamış yani, evet.
1: Öyle demeyelim.
0: Yani, hayır yani 2003-2026
1: çok ciddi bir zaman.
0: Bin küsür gün geçmiş üzerinden ve hala Asi Nehri gibi yahut da
2: Can
0: kentin
2: damarı olan bir
0: eski
2: yer.
0: merkezi ki insanlık için önemli bir şey. Bölge. Onunla ne olacağı konusunda en ufak bir planlama yok.
2: Evet, maalesef.
1: Üstelik büyük park var ya hocam Asi Nehri'nin hemen
0: Biliyorum, ha, tabii
1: kenarında.
0: de.
1: Orası da şu anda Asi Nehri'ndeki bu şantiyenin, bu çalışmanın şantiye alanı. Giremiyoruz parka.
0: Tabii,
1: Kapısı kapalı.
0: kapalı. Ha. Orada eskiden tenis kortları falan vardı, değil mi?
1: Orası.
0: Orada
1: Yüzme havuzları,
0: yüzme
1: her şey.
0: havuzları,
1: Çam
0: tamam. Ha,
1: ağaçları.
0: çok güzel.
2: Şimdi orası inşaat şirketinin ambarı olarak çalışıyor.
0: Ben bir yakında orası eğitim ve dinlenme tesislerine dönüşebilir. Yani.
2: Evet, ayrıca. Evet, peki ara verelim arkadaşlar. Çok dertli konulara girdik. Müzik parçamızı dinleyelim. Evet Tuğçe, ne dinleteceksin bize?
1: O da gayet dertli. Tam da yerine geldi. Sevgili Didem Gençtürk bizim için seçti. Quetzal grubu, benim de bilmediğim bir gruptu. Tragafuegos, okumayı tabii ki bilmiyorum ama Ateş Soluyanlar isimli bir parça dinleyeceğiz. Şöyle demiş şarkının açıklamasında, sosyal adalet, emek ve kent yaşamının görünmeyen yüzü.
2: Grubumuz nereli?
1: Grubumuz Doğu Los Angeles merkezli, Grammy ödüllü bir grupmuş.
2: Çok güzel. Dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde. Evet, bugün program yapımcıları olarak haberleri toparladık. Şimdi hemen Nazan Cömert arkadaşımızın hazırlıklarını dinleyeceğiz. Evet Nazan, söz sende. Nazan koptu mu acaba?
1: Buradayım ama ben duymuyorum sizi.
0: Ha, duymuyor musun?
1: Hayır, ben sizi hiç duymuyorum.
0: Ha, Allah Allah, bir dakika, bir dakika.
1: Bana söz verdiniz mi?
0: Tabii tabii, söz verdim. Söz sende. Biz seni duyuyoruz.
1: Tamam. O zaman bugün hava çok sıcak. Ben de sizin içinizi ısıtmaya devam edeceğim. Aşırı sıcaklarla ilgili olarak birkaç bilgiyi ben de paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Dünya Kupası'nın ardından aşırı sıcakların nasıl gündeme geldi. İkincisi de Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar ve orman yangınları ile alakalı. 5,5 hafta süren bir Dünya Kupası'nı hem spor ve siyaset gündemiyle beraber konuşurken aşırı sıcaklarıyla da konuştuk. 3 ayrı ülkede gerçekleşmişti ve birbirinden çok farklı iklim özellikleri olan şehir ve statlarda 48 tane takım 104 maçı 16 statta gerçekleşti. Bu karşılaşmaların %25'i çok ağır sıcak ve nem altında ki aralarında aşırı sıcakları yaşayan şehirlerin olduğu, Miami, Kansas City, Boston, New York, Philadelphia gibi şehirlerin olduğu yerlerde gerçekleşti. Organizasyon öncesi bu devasa etkinliğin yazın en sıcak döneminde ve üstelik mevsim ortalamaların çok üstünde, aşırı sıcakların altında gerçekleştirilmesinin hem sporcu, çalışan hem de taraftar sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gündeme gelmişti daha organizasyon başlamadan önce. Hatta Norveçli futbolcu Morten Thorsby FIFA'ya bir mektup göndermiş ve çevre koruması ve sporcuların bu olağan dışı şartlardaki olağan dışı şartların iyileştirilmesiyle ilgili bir takım önlemler alınması konusunda bir talepte bulunmuştu. Tabii müsabakalar esnasında FIFA bir takım palyatif çözümleri zorunlu olarak devreye soktu. Bunlar işte serinleme molaları, su molaları, maç erteleme gibi uygulamalardı. Ancak FIFA'nın iklimle uyumlu bir strateji değişikliğini gündeme getirmemesi ve konuyla ilgisizliği de çok konuşuldu bu arada. Tabii aşırı sıcaklar ve bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesi konusu ilk defa konuşulmamıştı. Daha evvel Katar'ın 2022 organizasyonu için konu yeniden gündeme gelmişti. Ve bir tarih değişikliği yapılarak müsabakalar kış aylarında organize edilmişti. Ama tabii bu konunun daha kapsamlı bir değişikliği, bir strateji değişikliğine ihtiyaç olduğu hususu çok sık dile getiriliyor. Yapılan bazı çalışmalar var. Örneğin hava sıcaklığındaki 4 santigratlık bir artış yaz döneminde özellikle işte Haziran-Eylül arasında 66 gün kaybına neden oluyor şeklinde. Burada belirlenen bir sıcaklık değeri var. 32 santigrat ve üstü aşırı sıcak kabul ediliyor. Spor yapılmaması tavsiye edilen bir derece bu. Dolayısıyla bu hem antrenman hem de müsabaka dönemini önemli ölçüde kısaltıyor. Bu ne demek oluyor? Bu da daha az müsabaka, daha az maç, daha az maça ayrılan zaman dilimi ve neticede de tabii ki çok daha az para demek oluyor. Tabii yine organizasyonun büyüklüğü ve bu organizasyona yapmaya gönüllü ülkeler, Katar gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler var. Özellikle Katar daha önce inşa ettiği statları boş kalmasın diye yeni müsabakalara aday olma yolunda. İşte Dünya Rugby Şampiyonası vesaire. Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Şampiyonası adaylığı gündemde. Henüz teyit edilmedi. 2030'da yine başta Portekiz, İspanya, Fas olmak üzere yine bir Dünya Kupası organize edilecek. Bir taraftan büyük maliyetlerle bu tip organizasyonlar için inşa edilen statların kullanılması konusu var. Ve ülkeler arasında bu statları verimli hale getirme telaşı var. Diğer taraftan da eski iklim şartlarına göre inşa edilmiş statların yeni şartlara adaptasyon konusu söz konusu. Tabii sıcaklık deyince akla ilk gelen bu statların klimatizasyonu sorunu. Bu çok doğru bir argüman olarak karşımıza aslında çıkmıyor. Çünkü bu tip sportif etkinlikler çok ciddi karbon salınımlarına da yol açıyor. Özellikle işte klimalarda kullanılan soğutma gazlarının karbon salınım hızını arttırdığı artık net bir şekilde ortaya konmuş durumda. Bir taraftan da sadece statların iklim şartlarına uygun haline getirmesi değil, çok ciddi insan hareketliliğine de neden olan organizasyonlar bunlar. FIFA 2022 yılında Katar'daki organizasyonu sıfır emisyon salınımıyla sloganıyla sunmuştu. Yapılan çalışmalar bunun 3,6 ile 7,8 milyon ton arasında bir karbon salınımına neden olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan da geçtiğimiz Dünya Kupası'nın ise 9 milyar tonu geçtiği belirtiliyor. Şimdi belki burada konunun nasıl ele alınması gerektiği konusu da önemli. Tabii bu da şehir planlamacılarının önemli konularından bir tanesi. Yine yapılan araştırmalarda özellikle 2024 yılında yapılan Exeter Üniversitesi'nde bir araştırma var. Bu araştırmada özellikle kentin tüm çatılarının sıcağı daha az absorbe edecek renk ve özellikteki çözümleri, işte bir takım güneş ışığını vitraj sistemiyle kontrol altına alındığı takdirde önemli ölçüde ısıyı düşüreceği çalışmalar da ortaya konmuş durumda. Dünya Kupası ile ilgili olarak söyleyeceklerim bu tartışmaların özellikle FIFA'nın iklim politikasıyla daha tatmin edici bir çözümleri içeren bir strateji değişikliğine gitmesinin beklendiği yönünde olacak. Orman yangınları bu sene aşırı sıcaklar özellikle Avrupa ülkelerinde çok sık gündemdeydi ve bu aşırı sıcaklara bağlı olarak da orman yangınları şu anda çok ciddi bir afet problemi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Fransa, İspanya, İtalya'nın güney kısmı Sicilya, son olarak da Cezayir ve Portekiz'de bu yangınlar çok büyük rakamlara ulaştı. Daha hassas sezon bitmeden oranlar geçen seneki toplam yangın dönemindeki oranı yakalamış durumda. İspanya bu oranı yaklaşık 50 bin hektarla şimdiden geçmeye aday ülke. Fransa'da keza öyle. Çok şehirler boşaltılıyor. İnsan kayıpları var Cezayir ve Fransa'da. Söylenen İspanya için en çok söylenen şey ormanların çok orman köylülerinden arındırılmasının ve aşırı sıcakların ve orman yönetiminin kötü yönetiminin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bir şey dikkatimi çekti. Yangınlar tabii bir taraftan da çok ciddi karbon salınımlarına neden oluyor. Her yıl 5 ila 8 milyar karbon salınımı orman yangınlarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Söylenen araştırmalarda dile getirilen bir olay var. Bu da yangının kendine özgü bir iklimde yarattığı konusu. Sıcağın etkisiyle bir yangın kolonu oluşuyor ve bu yangın kolonu aynı zamanda bir fırtına bulutu yaratıp saatte 100 kilometreye varan hızda bir rüzgara neden oluyor ve bu da o yangın toplarının çok uzak yerlere gitmesine neden oluyor. Aşırı sıcakların şöyle bir etkisi var. Bu sıcaklar çok uzun süre sürekli olarak yaşandığında bitki örtüsünün tabii ki çok aşırı kuruması ve yanıcı maddenin artışı gibi bir olay söz konusu. Türkiye'de de orman yangın sezonu başladı maalesef. İstanbul'da, Çatalca'da, Kütahya, İzmir, Aydın, Milas bunları çok dile getirdik. Ben son olarak bir Ormancılar Derneği'nin açıkladığı bir istatistiğe baktım. 2015 ile 2024 yılları arasında gerçekleşen orman yangınları sayısı ve yanan miktar belirtiliyor bu istatistiklerde. Aşağı yukarı baktığımızda ilk sıraları alan iller hem sayı hem yanan hektar bakımından değişmiyor. Muğla, İzmir, Antalya miktar olarak da Antalya, Muğla, İzmir ve Mersin illeri birinci derecede yangınlara maruz iller. Tabii sebepler de değişmiyor. %29,5 orman yangınlarının sebebi ihmal. Fakat burada ilginç olan bizim de programlarda dile getirdiğimiz bir başka oran var ki %47,14'ü hala sebebi bilinmeyen orman yangını olarak tasnif ediliyor. Şimdi herhangi bir politikanın uygulanması için tabii bu sebeplerin net olarak ortaya konması gerekiyor ki ona uygun bir önleme politikası geliştirilsin. Ama istatistiklerde hala bu oran neredeyse yarısına yakınının sebebi bilinmeyen olarak sınıflandırılması politikanın da etkinliğini bir anlamda sorgulatıyor.
0: Evet, aslında Kanada'da da çok büyük yangınlar var. Fakat bugün sabahleyin Açık Yeşil programında Ümit Şahin ve Ömer Madra çok detaylı olarak üzerinde durdukları için biz bugünkü programımızda ele almıyoruz. Açık Yeşil programını Apaçık Radyo podcastlerinden dinlemek mümkün ve oldukça detaylı bilgileri oradan almak söz konusu.
2: Bir ufak ilave, bu sıcak dalgaları nedeniyle Avrupa'da 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Bu rakam bundan önceki 2021'deki sıcak dalgasıyla karşılaştırıldığında daha da yüksek bir rakam gibi hatırlıyorum ben, tam olarak emin olmasam da.
1: Bir şey daha ekleyeyim. Ben de pardon Elvan. 2006'dan beri bir sistem var Avrupa'da EFSIN diye ölçümlerin yapıldığı bir sistem. İlk defa bu sene daha sezon bitmeden Avrupa Birliği sınırları içinde yanan alan miktarı 1 milyon hektarı geçmiş durumda.
2: Evet.
1: Yani çok önemli bir eşik aşılmış durumda. Bir takım mekanizmalar var, yani müdahale ve işbirliğine yönelik mekanizmalar, sivil savunma mekanizmaları. Bu sadece Avrupa ülkelerine değil, Avrupa ülkelerine komşu Türkiye'nin de dahil olduğu diğer ülkeleri de kapsıyor. Aynı işte afetlerde veya işte depremde arama kurtarma ekiplerinin devreye girmesi gibi. Ortak müdahaleyi kolaylaştıran ama tabii işin arka planı müdahalenin dışında önlemeyle ilgili yapılan çalışmalar.
0: Evet. Ben de birkaç tane haber var. Onları hemen vereyim. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı 5.278'e çıktı. Yaralı sayısı da 16.740'a yükseldi. Biliyorsunuz büyük miktarda kayıp söz konusu. Onların bilgilerine de ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bölgede bugüne kadar yani 24 Haziran'dan bugüne kadar 1405 artçı sarsıntı kaydedilmiş. Dediğim gibi kayıp sayısı da halen belli değil. Yine 24'ünde Japonya'da Noda kentinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem. 17 Temmuz tarihinde de Meksika Puerto Madero'da 7.3 ve 6.4 büyüklüğünde depremler gerçekleşti ve buralarda da can kaybı var. Vietnam'ın kuzey kesiminde sel ve toprak kaymaları sonucunda can kayıpları ve yaralılar var. Aynı zamanda kayıp olan insanlar var. Önümüzdeki günlerde oradan da bir takım haberler alacağız ve onları aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada hep hava sıcaklığından bahsedip duruyoruz. Münih'te suyla temizlik yasaklanmış. Bir su uzmanından da Türkiye için çarpıcı bir değerlendirme var. Almanya'nın Münih kentinde artan su tüketimi nedeniyle uygulamaya alınan kapsamlı su kullanım kısıtlamaları su yönetimi ve kuraklık riskini yeniden gündeme taşıyor ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da Avrupa Birliği'nin kuraklık karşısında uyguladığı sıkı su talep yönetiminin Türkiye açısından da önemli mesajlar içerdiğini belirterek iklim değişikliğinin etkilerine karşı su arz güvenliğini güçlendirecek adımların gecikmeden atılması gerektiğini belirtiyor. Diyor Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız, Avrupa Birliği kuraklığa karşı suda ciddi, sıkı bir talep yönetimine geçti diyerek su arz güvenliğinin ne denli tehdit altında gösteren çarpıcı bir örnek olduğunu belirtiyor. Türkiye'de de büyük kentlerimizde, özellikle büyük kentlerimizde kurak dönemlerden önce arz ve talebin birlikte yönetilmesinin gerektiğini açıkça ortaya koydu diye belirtiyor. Türkiye'nin bu yıl yağışlı bir dönem geçirmesinin uzun vadeli güvence oluşturmadığını da vurguluyor ve bu yıl yaşadığı yağışlı dönem su arz güvenliğimizin garantisi değildir. Bu durum su yönetimini ve su kullanıcılarını rehavete düşürmemelidir diyor. Evet, bunun dışında bugünkü programımızda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayı iş cinayetleri raporundan da bahsedecektik. Son 3 dakikamızda bu konuda da bilgi vereceğiz. Haziran ayında 228, yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçinin hayatını kaybettiğini vurguluyor İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Ocak ayında 155, Şubat 129, Mart 149, Nisan 190, Mayıs 212, Haziran 228. Toplam 1063. En çok ölümlerin gerçekleştiği sektörlere bakılırsa 75'i sanayi sektöründe, 56'sı inşaat, 54'ü tarım ve 43'ü hizmet sektörü de işçi hayatını kaybetti iş cinayetleri nedeniyle. Ölüm nedenlerinde %60'ının tarım ve inşaatla meydana geldiği ezilme ve göçükler ilk sırada, %77'sinin inşaatlarda gerçekleştiği, yüksekten düşmeler ve yarısının taşımacılık alanında gerçekleştiği trafik kazaları ikinci sıradaki nedenler. Tabii bu arada Temmuz ayının geldiği ve kavurucu sıcakların başladığını, özellikle açık havada çalışan, güneş altında çalışan sektörlerdeki işçilerin korunması gerektiğini de, ama 6331 sayılı iş kanununun 13. maddesinde işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı bulunsa da bu hak kağıt üzerinde kalıyor diye de tespitte bulunuyor. Bu ay 3'ü inşaat, 2'si tarım ve 1'i cam olmak üzere 6 çocuk işçi hayatını kaybetmiş gene Haziran ayında. Güvencesizlik kıskacında olan işçi sınıfının en kötü durumda çalışmaya zorlanan bileşenlerinden birisi de göçmen işçilerdir tespitini yapıyor. Bu ay 5'i Azerbaycanlı, 3'ü Suriyeli, 2'si Mısırlı, 1'i Çinli, 1'i İranlı, 1'i Özbekistanlı, 1'i Türkmenistanlı olmak üzere 14 göçmen işçi hayatını kaybetmiş. Bu ay ölen, yani Haziran ayında ölen işçilerin en az 12'si, yani %5'i sendika üyesi. 216'sı, yani %95'i sendikasız. Sendikalı işçilerin 4'ü metal, 3'ü belediye, 2'si maden, 1'i eğitim, 1'i enerji ve 1'i taşımacılık iş kollarında çalışıyordu. Tekrarlamak gerekirse Haziran ayında 228, yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi vatandaşımızı iş cinayetlerinde kaybettik. Evet, bugünkü programı burada sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın. 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Yıldırım'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
6: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
7: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo.
7: Radyo.
8: Radyo. Apaçık.
7: Apaçık.
8: Apaçık.
9: Reklamlar.
10: 1-1-2
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
16: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Karcı'ya teşekkür ederiz.
3: Sakat muhabbet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
4: He went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Bu hafta, yani son günler tanıştığım birisini konuk alacağım. Tabii Sıraç Erbek tanıyorsunuz. 2 hafta önce konuğum olmuştu benim, ya da 3 hafta önce Sıraç. Ben bu hafta tabii Mersin'de yaşıyorum. Yaz mevsimi, güneş, sıcak, deniz, misafirler, onlar bunlar derken bu hafta biraz tembellik yapmıştım ben aslında konuk bulma anlamında ve konu odağa çıkarma anlamında. Cumartesi günü Sıraç arıyor beni ara sıra sağ olsun, aradı, nasıl gidiyor falan derken konuyu açtı. Ya dedim, konuk bulamadım, ne bulsam diye düşünürken bu haftaki konuğumu önerdi kendisi. Bu haftaki konuğum da Can Kırca. Can, hoş geldin, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim abi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim Can. Tabii ben Can'ı hiç tanımıyordum. Onu söyleyeyim dinleyenlerimize. Hiç sıfır tanıyordum ama aradık. Can Bey, Alper Bey diye konuşurken daha galiba 30. saniyede ya Can mı desem, Alper mi desem diye anlaştık. Böyle konuşuyoruz. Bu arada Can da Manisa'da yaşıyor. Doğrudur değil mi? Sıraç çünkü öyle söylemişti
1: Doğrudur.
0: bana.
1: Evet.
0: Benim bir ilk sorum var programda Can. Can Kırca kimdir? Bugüne kadar ne yapmıştır? Bir sakatlığı var mıdır?
1: Can kimdir? Güzel soru. Ben de güzel yanıtlamaya çalışayım. Öncelikle teşekkür ederim. Çok keyifli bir program olacağı şimdiden hissediliyor. Benim için güzel bir deneyim olacak. Umarım dinleyiciler için de öyle olur. Doğuştan görme engelliyim. Tavuk karası diye bilinen retinitis pigmentosa hastalığı var bende. Önceleri daha yüksek bir görüş oranına sahipken bu zamanla azaldı. Şimdi ışık ve daha belirgin gölgeler halinde devam ediyor. Ama güzel tarafı, o azalırken ben zaten yetişmeyi başarmıştım. Beni çok fazla yormadı diyebilirim yani. Neler yaptım konusuna gelince de İngilizcem tercümanlık bölümünü okudum. Bunun dışında çok uzun yıllardır teknolojiyle içli dışlıyız aslında. İlkokul sıralarında başlayan bir yolculuk benimkisi. Buradan ilkokul öğretmenime tekrar selamlar olsun. 2000-2001 yıllarında beni teknolojiyle tanıştırdı ve o zamandan beri yolumuz sürekli kesişiyor.
0: İsmini alalım burada. Selam gönder öğretmenine
1: Tabii ki, tabii
0: istersen.
1: ki. Mustafa Rauf Yavuz kendisi. Denizli'de okuduk biz bu arada ilkokulu. Kendisi çok böyle kitaplara aşık olmamızı, teknolojiyi sevmemizi sağladı. Çok idealist bir öğretmendi gerçekten. Ben de, benimle birlikte okuyan bütün arkadaşlarım da her zaman saygıyla anıyoruz. Bir kez daha anmış olalım, güzel oldu. Kendisine selamlar. Belki program kaydını gönderirim hatta. Yüzünde bir
0: Evet
1: tebessüm yol
0: güzel
1: açarız.
0: olur.
1: Şöyle oldu aslında abi benim hikayem. Ben ilkokulda bilgisayara bir eğilimim olduğunu fark edince öğretmenim hemen işte babamı arayıp biraz böyle baskıyla bana bir bilgisayar alınması konusunda babamı sıkıştırdı. İlk başta biraz dirençle karşılaşsa da sonradan ikna etti babamı ve ben 6. sınıfa geçerken ilk web sitemi yayınladım. ASP tabanlı bir web sitesiydi bu ve dinamik bir web sitesiydi. Böyle güzel bir yolculuk oldu. Sonra lise dönemi başladı. Lisede yabancı dil okudum tabii ki. Lise sonda Türkiye'nin öncü kuruluşlarından bir tanesi, özellikle hosting sektöründe öncü kuruluşlarından birinde teknik destek uzmanı olarak çalışmaya başladım. Güzel bir yolculuk oldu o da benim için. Sonra üniversite hayatı başladı. İstanbul'a gittik. İstanbul'da üniversitede de çalışmaya devam ettim farklı pozisyonlarda. Sonra bir operatörle profesyonel iş yaşantısına atıldım. Proje uzmanı olarak başladım. Arkasından yine hepimizin yakından tanıdığı ama benim burada anamayacağım uluslararası bir teknoloji firmasında
0: Yani ben şöyle
1: çalışmaya
0: araya gireyim. Yani dünyanın, Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli firmaları diyeyim. Siz
1: arasından bir, evet, aynen
0: yani
1: öyle.
0: onlardan birisi, yani en bilinenler
1: Kesinlikle.
0: bunlar yani. İsim, çünkü biz radyodayız. Podcast'ın sonu yok ama radyoda marka alamıyoruz ama en böyle bilinen firmaların olduğunu söyleyeyim ben dinleyenlere. Öyle bir kapı açayım onlara. Pardon, sözünü kestim, devam et zaten.
1: Estağfurullah. İşin güzel tarafı bunların çoğunda böyle hani ilk çalışan olma onuruna eriştim. Yani engelli olarak aslında. Ve gerçekten o zamanlar için ve hala geçerli olan en büyük temennim şuydu. Benden sonra çalışacak olan engelli arkadaşlarımın herhangi bir ön yargı veya işte beklenmedikleri bir durumla karşılaşmalarını önlemek adına mümkün olduğunca iyi bir intiba bırakmak üzerine kurguladım her şeyi. Kendimi böyle anlattım ve böyle davrandım, böyle çalıştım. Çok da güzel ilişkiler kurdum oralarda. O çalışma süresinde hatta bir süre İngiltere'ye gönderildik. Orada çalışıp geri geldik. Derken böyle yolculuğumuz devam etti. Bir süre kamu görevinde bulundum. Orada da iyi bir görevdeydim. Sonrasında hemen arkasından özel sektörü zaten öyle çok özlemlendiğim için, hani hiç duramadığım için yine Türkiye'nin en büyük e-ticaret kuruluşlarından birine geçtim. Şu an oradayım. Yaklaşık 4 senedir devam ediyor yolculuğum. Orada şu an Ar-Ge biriminde görev yapıyorum, lead olarak. Tabii bu sürecin tamamında, yani bu yolculuğun tamamında farklı bir sürü şeyle karşılaştım. İşte yerli ve uluslararası konferanslarda konuşmacı olma şansım oldu. Hem Türkiye'den hem yurt dışında. Müzikle yakından ilgilenmeye gayret ettim. Yani bir hobim olsun isterdim hep ve öyle oldu. Bununla beraber işte çeşitli platformlarda eğitimler verdik. Birileri bir şeyler anlattı, biz dinledik. Biz anlattık, onlar dinledi derken öyle güzel bir akış oldu. Ben kendimi şanslı olarak addedenlerden biriyim aslında. Bir şeyler erişme şansım oldu. Ama mümkün olduğunca bunu herkesle paylaşmaya gayret ettim ve gayret etmeye devam ediyorum.
0: İlkokul köyler için okul muydu, normal okula mı gitmiştin sen?
1: Yok, köyler okuluydu. Aslında ilk önce normal okula gidecektim. Ama daha işte benim kuzenlerim okula başladığında ben de onlarla böyle bir süre gidip gelmeye başladım. Fakat bir süre sonra görüşümün çok da yetmediğine kanaat getirdik. Öyle olunca da yatılı köyler okuluna gittim. Tabii oraların hem avantajı hem dezavantajı olabiliyor. Ama ben avantajından faydalananlardan oldum belki de. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Bugün üzerinden 20 sene geçtiği halde hala arkadaşlarımla daha geçen hafta bir tatil yapabildik.
0: Aa, çok güzel.
1: Yani evet, bir aradayız. Bu çok, bence çok güzel bir şey. Herkesin buna sahip olması gerekiyor. Çünkü sizi çok iyi tanıyan, her şeyinizi bilen insanlar var yanınızda. Biliyorsunuz ki ne durumda olursanız olun hep yanınızda olabilecekler. Bu bence çok onur verici bir şey.
0: Peki iş yerlerinde hangi işleri yaptın? Hani kör olma bir avantaj mıydı, yoksa hiç alakası yok muydu yaptığın işlerle ilgili?
1: Ya şöyle, güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi tabii ki engelliliğin getirdiği bazı avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Özellikle özel sektörde biliyorsun abi. Şimdi bir firmaya çalışmaya başladığınız zaman ya da işte bir görevle size bir görev tebliğ edildiğinde ilk etapta insanların sizi tanıması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yaşadığınız zaman hani böyle ne yaparsanız yapın insanların kafasında böyle bir acaba sorusu oluyor. İşte o
0: Evet.
1: acaba sorusunu yenmek, yani o acaba sorusunu belki göz ardı ettirebilmek için normalde sarf edilen çabadan daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Hani siz normalde işte sadece o işte ne kadar ehil olduğunuzu anlatmanız gerekirken engelli bir birey, bir de bunun yanında acaba bir engelli bunu yapabilir miyi de anlatmak zorunda bırakılıyor. Şu anki mevcut durumda da, şu anki şirket için söyleyecek olursam da, yine uluslararası ve ulusal projelerde görev alıyoruz. Burada bir tür yönetim vasfımız var, yani yönetici vasfımız var. Ben aynı zamanda şu an AI ile ilgili bir sorumluluk yürütüyorum. Yapay zeka ile ilgili
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: sorumluluk yönetiyorum. Bu şekilde bir geniş bir yelpaze aslında. Evet.
0: Ortalara bir yere geldik. Ben bir müzik paylaşıyorum ve müziği de konuğa soruyorum. Senin var mı istediğin bir parça? Ne dinleyelim şimdi?
1: Ne olsun? Mor ve Ötesi'nden R olsun.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Can Kırca. Çok üst düzey bir firmanın project lead'i diyelim. Hatta e-ticaret firması diye söyledi Can zaten. 3-5 tane var. Onlardan biri işte. Öyle söyleyeyim ben
1: Evet.
0: dinleyenlere.
1: Biz bunu direkt Türkçeleştirelim. Proje lideri veya proje yöneticisi deyip geçelim abi. Hiç lead'le
0: Tamam,
1: falan
0: tamam,
1: uğraştırmayalım
0: tamam,
1: kimseyi.
0: tamam.
1: Evet.
0: Yani İngilizce bilmeyenleri de şey
1: Şey
0: arkada
1: olmasın. Kimse bize
0: bırakmayalım.
1: kızmasın sonra. Ama
0: Yani
1: inanın bu unvanlar bizim suçumuz değil arkadaşlar.
0: şimdi bu hafta ne konuşacağız? Sıraç'la konuşurken işte Sıraç anlattı. Başka konuklar da önerdi bana sağ olsun. Birkaç konuk daha gelecek ileride Sıraç'ın vesilesiyle. Sıraç'a teşekkür bir daha edeyim ben buradan. Başta anladım ama çok değerli. Yani çok daha yeni tanıştığım bir arkadaşım bu kadar için olması ve beni araması. Hatta COP31 için de konuşuyoruz şu anda. İklimle alakalı bilmiyorum Can senin bir şeyin var mı ama belki ona da gireriz. Ne konuştuk? Şey dedi Sıraç. Ya dedi Can dedi işte anlattı söyledi o firmaların isimlerini. Sonra dedi ki işte AI'ye de bakıyor. AI dedi. O çok benim dikkatimi çekti orada. Mesela Santral'de çalışıyormuş Sıraç şu anda Bursa'da. Nilüfer Belediyesi'nde diye biliyorum. Ve AI nedeniyle zaman içinde belki işimize olacağız biz diye söyleyince bende bir ampul yandı. Çünkü ben hep şey düşünüyordum. Bu AI, yapay zeka sakatların hayatını daha iyiye götürecek. Hep öyle olacak diyordum ama böyle şeyleri de var. Kırılımları da var mı yok mu bilmiyorum da sonra ben onu tabii konuşurken telefonda Can'a söyledim. Can da ya ben AI işi yapıyorum nasıl olacak dedi ama şimdi buna gelelim. AI %100 sakatlar işine yarayacak diyemiyoruz değil mi? Bazı şeylerde de bir önüne engel koyacak gibi anladım ben sana dediğinden. Sen ne dersin daha işin uzmanı olarak?
1: Şimdi şöyle, ya hani böyle uzman diyemeyiz belki ama bir anlamda bu alana katkı sunan bir birey olarak belki addetmek daha doğru olur. Şöyle ki teknolojinin her alanında olduğu gibi tabii ki yapay zekanın da çalışanları dezavantajlı bir biçimde ya da olumsuz olarak etkileyebileceği veya bizim olumsuz diyebileceğimiz biçimde etkilemesi söz konusu. Yani tespitin aslında doğru. Neden diyeceksin abi? Şöyle ki şimdi biz biliyorsun ki işte çocukların eline aldıkları telefon, tablet meselesinden tut da teknolojinin günlük hayattaki kullanım biçimine kadar ya da ne bileyim işte bir beyaz şapkalı ya da işte daha kötü niyetli bir hacker'ın teknolojiyi kullanım biçimini de düşündüğümüzde aslında her ürün ve hizmette mutlaka bir karanlık taraf demeyelim ama bir şekilde yorucu bir taraf var. Yapay zekaya gelindiğinde yapay zekanın diğer az önce verdiğim örneklere en büyük farkı insan olgusunu minimize etmesi aslında. Yani çünkü yapay zeka geldiği zaman bir iş yerine yani bir kapıdan girdiği zaman mutlaka birilerine iyilik anlamında ama birilerini de üzmek için dokunuyor. Bunu engellemenin en azından günümüzde bir yolu yok. Tabii ki hak savunucuları bununla alakalı şu an çok fazla şeyler yapıyorlar. Örnekler vereceğim zaten. Fakat günün sonunda şöyle bir detay da var. Şimdi nasıl ki teknolojiyi yönetirken biz eğer istersek kendimize hizmet etmesini sağlayabiliyoruz. Aynı durum yapay zekada da var. Yani siz işte santralde görev yapan bir insan bu arada son kuruluşları çok fazla etkileyecek şeyler değil. Yani buraya yatırım yapması gerekiyor kişinin. Sonra bu yazılımları, bu ürünleri kullanmayı öğrenmesi gerekiyor ilgili şirketin. Şimdi yapay zeka talimatlarla çalışan bir sistem. Sen geçen bir örnek vereyim bununla ilgili. Bir arkadaşımla konuşuyoruz. Bir hatırlamıyorum şimdi bir hayvan hakları ile ilgili olabilir. Bir konuda konuşurken dedi ki ya işte böyle böyle bir kural varmış. Bir şey söyledi bana. Ben dedim ki ya o öyle değildir. Neyse dedi hadi Gemini'ye soralım. Soralım. Açtık Gemini'yi. Gemini dedi ki evet dedi. Bu dedi gerçekten öyle dedi. Yani benim söylediğimin, yani benim düşüncemin hatalı olduğunu anladım. Dedim ki ben bunu
0: Evet.
1: düzeltirim. Ve ben Gemini'yi onun önünde manipüle ettim. Üçüncü dakikanın sonunda Gemini benim söylediğimi savunmaya, onun söylediğini savunmamaya başladı. Böyle bir şey söyleyebiliriz abi. Yapay zekanın götürülerinin önüne geçmesi teknik olarak mümkün. Yani hiç ummadık yerlerde o kadar büyük faydaları olabiliyor ki. En basitinden şeyi düşün. Yazılımla hiç ilgisi olmayan ama bir şeyler hayal edebilen, yani işini kolaylaştırmak için aklında sürekli keşke böyle olsa diyebilen herkes bugün kendi yazılımını üretebiliyor. Kendisi için veya topluluk için bunu yayınlayabiliyor. Tabii ki bir sürü unsur var ama biz yani en basit şekliyle söyleyelim. Video ile destek alma, yani görüntülü bir şekilde AI'dan destek alma konusu. Şimdi bir insanı arayıp ya üzerindeki kıyafette bir leke var mı diye sorarken çekinebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim utanabilirsiniz bir yakınınıza sorarken, işte atıyorum ki makyajım nasıl olmuş, evet, veya işte evet, favorilerimi düzeltebilmiş miyim? Mesela bunu sorarken belki bir endişe hissedebiliriz, insanız çünkü. Ama AI kullanırken bu endişelerimizden büyük oranda kurtuluyoruz. Onun bir makine olduğunun bilinciyle belki.
0: Ya tabii. Şey de var, sorarsak o kişi alınmayalım diye doğru da söylemeyebilir bize.
1: Ya
0: Canım
1: evet,
0: sıkılmasın
1: öyle bir
0: diye.
1: durum da var.
0: Yok
1: Evet.
0: ya bir şey yok falan da diyebilir. %70 ihtimalle de öyle olur genelde yani.
1: Şeyde
0: Kendini
1: çok
0: kötü
1: oluyor mesela, bu
0: hissetme diye.
1: engellilerin bence en çok yaşadığı şeydir. Bütün dinleyiciler bana bu, ya özellikle kör olan dinleyicilerin tamamı bu konuda bana hak verecektir. Mesela fotoğraf çekimi. Ben hiç sevmem bu arada fotoğraf çekinmeyi, gerçekten de. Çünkü şöyle bakınca ne olduğunu bilmediğim görseli çekmek, bilmiyorum, bana ya uymuyor. Bak hani şey değil, anı kaydetmeyi çok severim. İşte ses olsun, belki yine işte ses içerdiği için video olsun, ama fotoğraf olayı, yani bir masadasınız, 20 kişi oturmuş yemek yiyorsunuz. Herkes buraya baksın diyor mesela, tamam mı?
0: Evet.
1: Neyse ses veriyor, dönüyorsun, çekiyor fotoğrafı, nasıl çıktım diyor, asla şey demiyor, ya sen kötü çıkmışsın diyen yok mesela. Mümkün mü bir insanın bütün fotoğraflarda güzel çıkması? Bak yapay zeka bunu da tanımlamaya başladı. Mesela artık sana fotoğraflarda daha böyle objektif değerlendirmeler yapabiliyor ve birçok araç bunu yapabiliyor ve bunların çoğu bedelsiz. Yani open source olarak böyle açık kaynak kodu yayınlanan modeller de yapıyor. Firmaların ürünlerinin yanında ücretsiz verdiği ek hizmetler olarak da yapıyorlar. İşte ChatGPT, işte Gemini ya da Claude gibi böyle çalışan firmalar da bunu ücretsiz olarak sunuyorlar belirli seviyede. Ama günün sonunda insan öznelliğinden AI nesnelliğine doğru bir akış, böyle bir yolculuk
0: Ya ben
1: olabilir
0: Engin
1: belki.
0: Yılmaz'ı tanıyoruz ikimiz de. Engin
1: Evet.
0: Yılmaz eşiyle pazara gidip yapay zekaya ürünleri gösterip alışveriş yapmıştı. Öyle bir videosu var onun YouTube'da. Çok ilgimi çekmişti benim. Ona da yani başka birine yardım
1: Şey,
0: istemeden
1: bizim
0: işte
1: Emre de çekmişti öyle bir video. Emre
0: Ha
1: Taşkın.
0: Emre'ydi galiba. Ya Emre'ydi. Emre
1: Evet, Emre.
0: Taşkın. Emre'yi daha konuk alamadım. Emre'yi de konuk alayım yakın zamanda. Yani hep görüyorum da daha tanışmadık onunla. Onu da alayım. Yani
1: Emre de iyiydi
0: evet.
1: aralarında.
0: Emre'ydi. Şey Engin değildi. Düzelttim beni. Çok sağ ol. Bu arada biz şimdi seninle konuşurken daha bu kaydı yapmadan önce sen şeyden de bahsettin. Radyoculuk deneyimin de varmış senin. Hatta belki radyoda bir şeyler yaparım demiştin Apaçapa Radyo ileriki dönemlerde. Bu tecrübeye dair bir şey sormak ister misin?
1: Şöyle, aslında orada da konu tamamen teknik başladı. Bir tane yazılım vardı o zamanlar, WHM Sonic diye. Bu işte bu radyo panellerini, tabi o zaman internet radyoculuğu çok işte böyle hani daha RTÜK unsurunun daha internet radyoculuğu için bu kadar yüksek olmadığı, belki de göz önünde olmadığı bir dünyadan bahsediyorum. 10 küsür yıl önceden bahsediyorum. O zaman internet radyoları çok revaçta. Herkes radyo açmak istiyor. Ben de işte hani sunucu ve hosting vesaire sağladığım için insanlar bana şey için geliyor. Ya işte radyo açacağız, radyo altyapısı veremez misin? Radyo altyapısı kursak falan. Tamam dedim. Ben de gittim firmayla konuştum. Orada David diye bir arkadaş vardı hatta. Bayağı bir böyle ahbap olduk onunla da. Ve şey, bir noktadan sonra ben insanlara radyo altyapısı sunmaya başladım. İşte oto DJ'li, ne bileyim 100 kullanıcılı, işte şey, ya da ne bileyim işte 500 dinleyicili vesaire, böyle paketler. Sonra bir arkadaşım dedi ki, ya sen niye yapmıyorsun bu işi? O zaman Sam 2 diye bir program vardı. Sam Broadcaster diye bir program vardı hatta. Onunla ilk böyle radyo adımlarını attım ve haftada böyle bir gün bir saatlik bir yayın yapmaya başladım. Tabii benim zaten telefonda sana söylemiştim, ses ve müziğe dair çok fazla
0: Evet.
1: şeyim var, böyle merak. O yüzden tabii ki benim için fotoğraftan daha kıymetli. Yani öyle söyleyeyim. Bir şeyler anlatmak, birilerine bir şeyler sunabilmek, insanlardan reaksiyon almak, bence bu çok keyifli. Ve bir de sesinizle var olmak. Yani radyonun en güzel tarafı bu. Çünkü biz ne kadar hayatın içinde olursak olalım, ne kadar bir şeyleri doğru veya iyi yapıyorsak olalım, en nihayetinde göremediğiniz bir materyalden sorumlu olma şansınız yok. Yani elinizde
0: Evet.
1: bir video var, birisi size onu anlatmadı, betimlemedi veya video sunduğu içerikle size bunu hissettirmediği sürece onun ne olduğunu asla anlayamayacaksınız. Tabii ki teknoloji gelişiyor. İşte sesli betimleme var, ne bileyim yapay zeka ile video betimleme var, bir sürü şey var. Ama en nihayetinde hiçbir sesin verdiği o hissiyatı, sesin sağladığı o konforu sağlamayacak. Bu yüzden radyo hayatımın hep bir noktasında böyle bir uzaktan uzağa birbirimize sürekli böyle bir işaret çakarak bakışıyoruz. Bir gün böyle bir şeyler yapmayı ümit ediyorum.
0: Yapay
1: Şeyim var
0: zeka
1: yani.
0: Google'a sordum ben de. Apaçık Audio'da bugüne kadar teknoloji programları hangileriydi diye. Teknolojinin şapkaları yayınlandı. Hep biliyorum ben de. Kavanozdaki Yıldız yayınlandı. Homo Ludens şu anda yayında. O da video oyunlarını konuşuyor arkadaşlar.
1: Aa, ne güzel.
0: Birkaç tane bölüm daha var. Sen peki nasıl bir şey düşünmüştün? Yani Açık Audio'da, Apaçık Audio'da Sen yapsan,
1: ben aslında güncel teknoloji gündeminden bahsetmeyi isterim. Çünkü artık şöyle, biz işimiz sebebiyle hani sürekli takip edenleriz. Yani farklı platformlar, farklı, bir de çevremiz de böyle ya hani. Yani nasıl söyleyeyim, işte radyocunun çevresi radyocu oluyor ya çoğu zaman. İşte öğretmenin çevresi öğretmen oluyor. Teknoloji editörünün, teknoloji meraklısının çevresi de onlar oluyor. Dolayısıyla ben aslında böyle bir şey yapacak olsam, belki haftada bir veya 15 günde bir teknoloji programı yapıp orada işte mevcut güncel gelişmelerden bahsetmek, ama amacım şey değil, işte X firması ya da işte ne bileyim Alper Ltd şey gidip şunu satın almış gibi değil de biraz daha son kullanıcıya değen gelişmeleri. İşte bir yeni bir yazılım çıkmış ya da yeni bir ürün çıkmış ama siz bununla neler yapabilirsinize değinmek aslında. Senin gibi yarım saatlik bir slot şeklinde böyle. Dediğim gibi bu sadece öyle hani konuşurken çıkmış bir fikir. Olur olmaz ayrı mesele. Bu şekilde. Bir de ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Yine benim uzun zamandır üzerinde mesai harcadığım bir konu daha var. Müsaaden olursa.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Hatta arkadaşların ya bu konuyla ilgili ulaşmak isteyen kişiler için de bir şey olsun. Ben bir süredir, hatta uzun bir süredir akıllı ev teknolojileriyle çok ilgileniyorum. Akıllı ev teknolojileri dediğimiz şey aslında yine sesinizi kullanarak veya mobil uygulama kullanarak sizin evinizdeki bütün cihazlara hükmetmenizi sağlayan bir yapı, bir ekosistem. Bu ekosistemde büyük oyuncuların hepsi var tabii ki. İşte Google'ı zaten andık, Google diyelim direkt. Google var, Amazon var, Apple var. Bunlar zaten büyük oyuncular. Artık rahat rahat anabileceğimiz oyuncular, herkesin evinde olan oyuncular. Bu firmaların ürünleriyle üçüncü parti üreticilerin ürünlerini evinizde konumlandırdığınızda bu ürünler sayesinde işte ışıklarınızı, ne bileyim belki çamaşır ve bulaşık makinelerinizi, buzdolaplarınızı, fırınlarınızı, kurutma makinelerinizi, bunların tamamını yönetebiliyorsunuz. Şu an bizim evimizde, biz bu dönüşümü tamamladık. Eşimle kullandığımız evimizde yani 100'e yakın bu şekilde cihaz kurulu farklı seviyelerde. Ve bu cihazlarla her şeyinizi denetleyebiliyorsunuz. Bunun engellilik bakımından faydası ne diyecek olursanız, mesela birkaç arkadaşımla şunun konuşmasını yaptık abi biz. Şimdi adam mesela görme engelli. Eşi de bizde yani 100'e yakın bu şekilde cihaz kurulu farklı seviyelerde. Ve bu cihazlarla her şeyinizi denetleyebiliyorsunuz. Bunun engellilik bakımından faydası ne diyecek olursanız, mesela birkaç arkadaşımla şunun konuşmasını yaptık abi biz. Şimdi adam mesela görme engelli. Eşi de görme engelli. Yani total kör diyelim arkadaşlar.

0: açıldı. Şu an bir arkadaşımıza bunu yaptık mesela. İşte sabah 10'da perdesi açılıyor. Akşam 7'de salonun perdesi kendiliğinden kapanıyor mesela. Böyle bir kurgumuz var onun evinde. Bu şekilde işte tıpkı ışıklar gibi odaya girdiğinizde ışığın yandığı, gittikten belli bir süre sonra söndüğü bir senaryo mümkün. Bu da aslında yine yapay zeka burada bu arada devreye giriyor. Hani faydalarını söylemiştik ya faydalı olabileceği konular. Çünkü otomasyon yazarken bunu tanımlamanız gerekiyor. İşte burada AI'dan da faydalanabiliyorsunuz. Bu da yine teknolojinin bize hizmet etmesini sağlayabileceğimiz alanlardan biri halini aldı. Bunun ulaşılabilirliğini vesaire ayrıca belki bir gün konuşuruz veya başka konuklarla konuşursunuz.
1: Tabii.
0: Ama günün sonunda böyle bir şey de var. Böyle bir alanda var yani. Türkçe
1: Çok
0: lisan
1: çok
0: ettiysek
1: keyif aldım.
0: affola.
1: Çok sağ ol. Son dakikada Sıraç sana sordu. Sen hemen kabul ettin. Bunu da söyleyeyim. Çok tevazu gösterdin. Çok çok sağ ol.
0: Estağfurullah.
1: Son sözlerini alayım istersen Can ve bitirelim baştan programı.
0: Tamamdır. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Keyif aldım ben de. Tanıştık. En azından birlikte bir şeyler yapabilme şansımız oldu. Çok büyük bir kazanım benim için her zaman. Yani arkadaşlar çok fazla şey yapmaya gayret ediyoruz. Bir yerlerde birilerine faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de zaman zaman ister istemez bazen iletişime kendimizi kapatmamız gereken bir tür koruma içgüdüsüyle belki yaptığımız zamanlar olabiliyor. E-posta adresimi arkadaşların çoğu bilir, böyle community'deki herkes bilir. Twitter'da her yerde hep aynı ismi kullanıyorum. Can Kırca. Yani mail'de de, X'te de, her yerde, web sitesinde de. Yani elimden geleceğine inandığınız bir şey olduğu zaman lütfen iletişime geçmekten endişe duymayın. Er ya da geç muhakkak dönüş yaparım. Ve birlikte bir şeyler yapmaktan da keyif alırım. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Sürçülisan ettiysek affola. Ben de biraz heyecanlıyım. Böyle uzun zaman sonra tekrar bir programa katılmak keyifli hissettirdi ama bir taraftan da böyle küt küt atıyor kalbim. Çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Yani o heyecan yani olumlu anlamda yansıdı bize ama çok sakin geliyor sesin
0: Ya
1: bana.
0: böyle şey, sadece böyle kelimeler böyle ara ara böyle birbirine giriyor, fikir firar ediyor, böyle bir şey oluyor ama umarım güzel şeyler söyleyebilmişizdir, öyle söyleyeyim.
1: Evet, çok güzel şeyler. Sakat Muhabbet'te 4. sene yaklaşıyoruz. Kasım ayında 4 sene olacak. Apaçık Radyo da sağ olsun bize bu alanı verdi. Sağ ol Can konuk olduğu için. Can
0: Rica ederim. Bu
1: Kırca'ydı bu
0: arada şeyi
1: hafta.
0: söyleyeyim abi. Çok özür dilerim. Balla kestim lafını. Biz
1: Yok
0: tabii
1: estağfurullah.
0: katılan arkadaşlarımızdan dolayı biliyoruz programı. Hani onlar işte katıldıkları bölümleri vesaire gönderiyorlar. Hani dinliyoruz ama dün seninle konuştuktan sonra biz eşimle oturup geçmiş programların bir konu listesine baktık. Yani arkadaşlar kesinlikle bakın. İnanılmaz güzel konular, inanılmaz alanında iyi olduğu belli olan, böyle daha okurken bile işinde iyi olduğunu anlayacağınız konuklarla inanılmaz geniş bir yelpaze olmuş. Bir kez daha teşekkür ederiz. Gerçekten bunları duyulabilir kıldığın için abi.
1: Çok çok sağ ol. Bu hafta konumuz Can Kırca'ydı. Benim bir de son sloganım var Sakat Muhabbet'te. Dünyanın bütün sakatları eyleşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sakat Muhabbet. Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet. Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Karcı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo
2: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
1: Şimdi ve burada.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, dünyanın cazı kuşağındasınız. Her çarşamba ben Leyla Diana Gücük sizinle birlikteyim. Bugün size bariton saksafonun ezber bozan ismi ve sahne ismiyle The Knife lakabıyla bildiğimiz Paper Adams'tan parçalar seçtim. Geçtiğimiz günlerde kaset kutumu karıştırırken içinde bulduğum bu kaseti dinleyince bariton saksafonu da çok severim. Çok hoşuma gitti. Pek isminden de bahsedilmiyor. Onu çalmak istedim sizinle ve paylaşmak istedim. Dolayısıyla bu hafta Paper Adams'ın parçalarından, albümlerinden bir seçkiyle hazırladım bu programı. Açılış parçamız Paper Adams Quintet albümünden geldi. My One and Only Love parçasıydı. 1957 yılına ait bu albümde yer alan müzisyenler Mel Lewis, Davul, Leroy Vinegar, Bass, Carl Perkins, Piyano ve Trompette Stu Williamson vardı. 1930 ile 1986 yılları arasında yaşamış Cool Jazz'ın temsilcileri Gary Mulligan ve Serge Kaloff'un aksine bariton saksafonu inanılmaz bir tarzda, bir hızda ve daha agresif bir tonda keskin bir teknikle hard bop dünyasını yükselten bir isim. Amerikalı saksafoncunun besteleri de var ve 27 yıla yayılan bu kariyerinde işte 18 albüm çıkarmış ve 42 beste yapmış, fakat 600'den fazla stüdyo kaydında da yer almış. Çok sayıda müzisyenle çalışmış. Program akışında da bu ünlü isimlerle yapmış olduğu çalışmalardan da örnekler dinleteceğiz. Şimdi yine biraz müzik dinleyelim ve aynı yıllarda kalalım. 1958 yılından Critics' Choice albümünden iki parça gelecek. Albümle ilgili de şöyle bir yorum var All Music'ten çıkan. Gary Mulligan'ın soğuk tonlu baritonunun çok etkili olduğu bir dönemde Adams daha sert ve daha büyük bir sesle soğuktan çok hard bop tarzına geçiyor. Ve aslında daha sert bir tarz olmasına rağmen bazı parçalarda da gerçekten bunun tam tersine çok yumuşak bir tonada sahip. Ama kendini diğer baritonculardan ayıran da tarzı olduğunu vurgulamak gerekiyor tekrar. Şimdi bu albümde de yer alan müzisyenler Paper Adams bariton saksafon, Lee Katzman trompet, Jimmy Rolfes piyano, Doc Watkins bas ve Mel Lewis davulda olacak. Blackout Blues dinliyoruz önce ve ardından Zec isimli çalışmalarıyla sizi baş başa bırakıyorum.

Evet, bariton saksafonun sahnevi isimlerinden biri olan Paper Adams'tan parçalar dinliyoruz bu hafta. Ve önemli müzisyenlerle birlikte çalıştığından bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi de Charles Mingus ve onun unutulmaz Blues and Roots albümündeki Moanin parçasını bilirsiniz. Ve orada da müthiş bir solosu vardır Adams'ın. Bu caz tarihinin en ikonik anlarından biri olarak geçiyor. Ve bu albüm tabii Mingus için de önemli. Çünkü onun daha avantgard, yenilikçi besteler yaptığı için caz eleştirmenlerince swing'den uzaklaştığı için eleştiriyorlardı. Fakat Mingus istersem cazın ve blues'un en saf ve en coşkulu köklerine iner ve en alasıyla da swing yaparım şeklinde sözleriyle hem de müziğiyle bunu kanıtladı. Arkasında Atlantic Records var ve Nasuhi Ertegün prodüktörlüğünü üstlenmiş bu albümün. Nefesliler ağırlıkta. 5 yıldız bir albüm. Buradan Moanin'i dinledikten sonra Ted Jones ile Paper Adams Quintet'in birlikte kaydettikleri Mean What You Say isimli albümden aynı isimli parçaya kulak vereceğiz. Duke Pearson piyano, Ron Carter bas, Mel Lewis davul ve Ted Jones burada flügelhorn'da duyacağız kendisini. Dinliyoruz.

Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimizi de buradan selamlıyoruz. Bugün bariton saksafonun hard bop'taki en önemli isimlerinden birinden söz ediyoruz. Paper Adams ve onun albümlerini çalıyoruz. Sessiz bir dev adam aslında kendisi. Besteciliği de tabii çok önemli bir yer tutuyor. 43 beste yapıyor ve bunun neredeyse birçoğunu 77 yılıyla 83 yılları arasında yazmış. Müziğinde beklenmedik akorlar, geçişler, zengin sesler ve armonik yapısıyla da öne çıkıyor. Gary Carner isminde bir yazar, Adams'ın vasiyet niteliğindeki taslaklarını bir araya getirerek tüm bu bestelerini 6 seriden oluşan bir box setle hayata geçiriyor. Jeremy Kahn Trio, Kevin Bales Quartet, Frank Basil Sextet çalıyor bunları ve şair Wallenstein'ın yazdığı yeni sözlerle de Adams'ın balatları ilk kez vokalist Alexis Cole ve Jeremy Kahn Sextet tarafından yorumlanmış. 6 CD set halinde bunlar. Bu projeyi dediğim gibi Gary Kerner 1984'te Adams'la tanışması üzerine bir biyografi çalışmasına giriyor. Ve 86 yılında Adams kanserden ölmeden hemen önce bu taslakları da yakın dostu piyanist Tommy Flanagan'a göstererek korunmasını istemiş. 30 yıllık bir mücadeleyle de bu bütün eserler ortaya çıktıktan sonra bir de Paper Adams Joy Road isminde bir kitabı yazıyor. Ve şimdi onun bestelerinden çalacağım albümleri geçeceğiz. Önce Frank Basil Sextet'in seslendirdiği What Is This isimli çalışmasını dinleyeceğiz. Ve ardından Jeremy Kahn Trio'nun seslendireceği Ephemera isimli çalışmasına hep birlikte kulak verelim.

Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Bir Dünyanın Cazı programının da yine sonuna gelmekteyiz. Bu hafta hard bop'un en aslında önemli ve ikonik bariton saksafoncusu Paper Adams'a yer vermeye çalıştım. Dediğim gibi geçtiğimiz günlerde kaset çekmecemde bulduğum bir kaset buna ilham oldu. Pek rastlanmıyor onun eserlerine, pek çalınmıyor. Daha doğrusu rastlamıyorum çokça. Bu hafta gizli kalmış bu önemli ismi birazcık ortaya çıkartmak istedim ve hem kendi icralarıyla hem de çok önemli aslında yapmış olduğu bestelerinin yıllar sonra kayıt altına alınarak 6 CD setlik bir box'a dönüşmesi ile dinleyicilere ulaşan güzel bir arşiv aslında. Ve iki parçamız daha kaldı. Bu parçaları çalmadan evvel sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya çok teşekkür ediyorum. Aslında iki parça dedim ama üç parça belki sığabilir. Önce Jeremy Kahn Trio'nun seslendirici Müezzin isimli bestesini dinleyeceğiz. Ve ardından Alexis Cole'un seslendireceği iki parça olacak. Now in Our Lives ve I Carry Your Heart ile programımızı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek güzel günler, özgür günler ve müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Sizler de bugün Washington'da büyük petrol şirketlerine karşı açılan ilk iklim kaynaklı ölüm davasına verilen tarihi kararı, Sunrise Movement ve Climate Defiance'ın fosil yakıt yöneticileri için hesap verilebilirlik çağrısını, Nature Communications'daki küresel azot döngüsü haritasını, permafrost karbon salımı üzerine yeni bir bulguyu ve Türkiye'de 10 ili saran orman yangını dalgasını, 7 ilden 8169 hayvanın kurtarılmasını ve Akbelen direnişçisi Esra Işık'a verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezasını ele alacağız. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri. Tarihi bir hukuki eşik aşıldı. Washington'ın Kral ilçesi yani Kings County'de yargıç Matthew Lapkin, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Phillips 66 ve Olympic Pipeline aleyhine açılan davada şirketlerin dava düşürme talebini reddetti. Dava, Julie Leon'un 2021'de Pasifik Kuzeybatı'daki sıcak hava dalgasında yaşamını yitirmesi üzerine kızı Misty Leon tarafından açılmıştı. O sıcak dalgası 1400'den fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Leon'un davası büyük petrol şirketlerinin bilinçli olarak sakladıkları iklim risklerini ve yıllar süren iklim inkarıyla yeşile boyama reklamlarının hukuki temele oturtuyor. Kararla dava keşif ve yargılama aşamasına geçiyor. Fosil yakıt şirketlerine karşı bir haksız ölüm davasının ilk kez bu aşamaya ulaşması iklim adaleti hukuku açısından çok önemli bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde. İkinci haberimiz iklim hareketinden. Kanada'da bu hafta 884 orman yangınının aktif olarak yandığı, yalnızca Ontario'da 15 kırsal topluluğun tahliye edildiği koşullarda Sunrise Movement ve Climate Defiance ortak açıklamalarda fosil yakıt yöneticileri için Nürnberg tarzı yargılama çağrısı yaptı. Örgütlere göre yöneticiler onlarca yıldır ürünlerinin yıkıma yol açacağını bilerek üretimi ve pazarlamayı sürdürdü. Kanada eylemcisi Zipporah Berman, Kanada hükümetinin iklim hedeflerini terk etmekte olduğunu vurguladı ve iklim krizinin somut ölüm ve mülteci sonuçlarının yaşandığı bir yılda hesap verilebilirlik talebi iklim hareketinin dilinde köklü bir dönüşüme artık işaret ediyor. Üçüncü haberimiz Nature Communications'dan. 20 Temmuz'da yayınlanan bilimsel çalışma, bitki büyümesi ve karbon alımı için hayati önem taşıyan azotun küresel ölçekte haritasını çıkardı. Karbon depolamanın gelecekteki güvenilirliği ise azota bağlı. Yazarlar ekosistem odaklı iklim modellerinin azot dinamiklerini daha detaylı temsil etmesi gerektiğini, aksi halde karasal karbon yutağı tahminlerinin savrulacağını vurguluyor. Geldik dördüncü habere. O da yine Nature Communications'dan. 16 Temmuz'da yayınlanan bu çalışma, permafrost karbon salımlarının sıcaklık aşımı sırasında maruz kalınan ısıtma süresiyle doğrusal olarak arttığını gösterdi. Sıcaklık aşımının çözülen permafrost karbon üzerindeki geri dönüşsüz etkisi iklim modellerinin öngördüğünden çok daha güçlü. Bulgular net sıfır politikasının yalnızca ne zaman ulaşıldığına değil, aşım sürecinde ne kadar ve ne süreyle aşıldığının da hesaba katılması gerektiğini gösteriyor. Karbon bütçesi hesaplamalarında aşımın zaman boyutu artık belirleyici bir eşik, yoksa çok daha kötüye gidebilir. Türkiye'ye gelecek olursak 20 Temmuz'dan bu yana ülke 10 ilde eş zamanlı büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş öne çıkan iller. 53 yerleşim yerinde vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıklamasına göre müdahalede 5400 personel, 119 hava aracı, 1537 kara aracı görev yapıyor. Aile Bakanlığı Bursa, Eskişehir, Karabük'te yangından etkilenen hanelerin ihtiyaçları için 10 milyon lira kaynak ayırmış durumda. Uzmanlar sıcak, kuraklık ve rüzgarın örtüştüğü koşulların yaz aylarında sıradanlaşmasının iklim krizinin somut yüzü olduğunu vurguluyor. Sırada yangın dalgasının başka bir boyutu var. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde alevlerden etkilenmemesi için 8269 küçük baş ve büyük baş hayvan güvenli bölgelere taşındı. Bu tablo iklim krizinin insan yerleşimlerinin dışında kırsal geçim ekonomisini, tarım hayvanlarının yaşamını ve yerel biyolojik çeşitliliği doğrudan tehdit ettiğinin somut bir kanıtı. Kırsalın iklim uyum politikasında merkezi bir yer edinmemesi durumunda önümüzdeki yaz mevsimlerinde tablonun daha da ağırlaşacağı, hayvan kurtarma operasyonlarının bir kural haline gelebileceği belirtilmiş. Programımızın son haberi Muğla Milas'tan bir hukuki gelişme. Akbelen Ormanı'nın acele kamulaştırılmasına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Esra Işık, Milas 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve 442 gün adli para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar Türk Ceza Kanunu'nun 265 ve 125. maddeleri, karımı görevlisine karşı görevini yaptırmama ve hakaret olarak belirlenmiş. Işık 30 Mart'ta bilirkişi incelenmesinde gözaltına alınmış. 31 Mart'ta ise tutuklanmıştı. 12 Mayıs'ta yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Karar Türkiye'de çevre savunucularına yönelik yargısal baskının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İclal Dinçer'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Feryal Abi ile birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yaza özel müzik yayınlarımız devam ediyor. Açık Dergi'de 2026 yılının plaklarına kulak vermeyi sürdürüyoruz. Kent Hakimi Kuşağı'nda bu akşam da bu haftanın 3. yayınında Yin Yin kulaklarımızda olacak. Onların Yatta isimli plaklarını dinlemeye başlayacağız. Şimdi hemen ardından Açık Dergi'nin köşelerinin yayını olacak. Tarlının, pazarının, sofranın geleceği saat 7 sularında sizlerle buluşurken peşi sıra dönemler arası kanonlar ve karşı sesler ve Hüsnü Kuruntu kuşakları siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bu akşam saat 8'e kadar geçecek sürede bekliyor. Ama önce müzik zamanı, Yin Yin'le Açık Dergi başlıyor.

0: Açık Dergi.
1: Hoş geldiniz.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Yin Yin dinlettik sizlere. Yatta isimli plaklarım kulağımızdaydı Açık Dergi'de. Yaza özel müzik kuşaklarımızda 2026'nın öne çıkan plaklarını yarın akşam dinlemeyi sürdüreceğiz. Saat 6 ile 7 arası. Şimdi mikrofonu köşelerimize bırakıyoruz. Tarlanın, pazarın, sofanın geleceğiyle Açık Dergi devam ediyor.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
3: Herkese merhaba, ben Duygu Saatli. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde bugün hepimizin yaşamını aslında doğrudan etkileyen fakat çok fazla bilgi sahibi olmadığımız önemli bir konuyu ele alacağız. Tarım ve gıda etiği. Soframıza gelen bir gıdanın üretimden tüketime kadar uzanan süreçte arkasında bulunan hikayeyi, etik kavramının tarımın içindeki yerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz sevgili Cemal Talu. Profesör Doktor Cemal Talu, uzun yıllar Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Pakistan'da yine uzun seneler uluslararası bilim insanı olarak görev almıştır. Ana çalışma alanı tarımsal eğitim ve iletişim olan Cemal Talu, kırsal kalkınma ve son yıllarda tarım ve gıda etiği alanındaki çalışmaları ile de tanınıyor. Bugün Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Cemal Hoca ile yapacağımız kaydı iki bölüm halinde yapacağız. Bu hafta birinci bölüm yayınlanacak. Önümüzdeki haftalarda da ikinci bölümü yayınlayacağız. Cemal Hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Sizlerle olmanız çok kıymetli.
4: Sağ olun. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerinize dost, selam, sevgi ve saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Hocam, şunu sorarak size başlamak istiyorum. Bugün birçok insanın problemi aslında önce sofrasına ne koyabileceği. Gıda enflasyonu malum, gıda fiyatları malum. Öncelikle problemi, yani ben ne yiyeceğim, ne tüketeceğim, nasıl alacağım, nasıl soframa koyacağım. Hal böyleyken bizlerin gıda etiğinden bahsetmemiz birçok insan için belki anlaşılamaz bir terim olarak lüks geliyor olabilir, akademik bir kavram gibi geliyor olabilir diye düşünüyorum ben. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gıda etiği bu sorunların neresinde duruyor aslında?
4: Evet, ama çok zor soruyla başladın. Yani şöyle, tabii ki etik bir kere felsefenin temel alanları var. Temel alanlarından bir tanesi ve değerler felsefesine ilişkin bir alan. Yani etik değerler felsefesi içinde bir alandır. Gerçekten dediğin gibi değerlerle ilgilenir. Değerlerle ilgili sorunlar varsa o sorunları ortaya çıkarmaya çalışır ve çözümü için neler yapılabileceği konusunda yol gösterici olmaya çalışır. Gerçekten doğru, insanlar özellikle son 30 yılda üretici tüketici dengesi o kadar değişti ki çok sayıda tüketici var, daha az üretici var ve bu bir kopukluk meydana getiriyor. Bu kopukluk bir kere fiziki kopukluk. Yani yanımızda yapılmıyor tarım. Tarım durmadan tarlaların ya da ne bileyim ahırların önünden geçmiyoruz. Tanık değiliz. Bir fiziki kopukluk var, ekonomik kopukluk var. Bizim gıda için ödediğimiz paranın ancak çok az bir kısmı üreticiye gidiyor. Aslında biz alıyoruz filan, almaya çalışıyoruz aslında bu dönemde ama çok az bir kısmı üreticiye gidiyor. Bir ekonomik, sosyal kopukluk var. En kötüsü de bilişsel kopukluk. Yani gençler, bizim çocuklarımız tarımı hiç görmemiş, bilmiyor. Çilek ağaçta yetişir zannedenlerin çoğunlukta olduğu bir gençlik var. Şimdi tarım gıda etiği çok önemli bir alan. Bir kere uygulamalı etik alanı, bir kuramsal etik var. Çok felsefenin ilk yıllarına, ilk dönemlerine dayanan bir de uygulamalı etik var. Yeni, inanılacak gibi değil ama ilk tarım etiği ve gıda etiği kavramlarının ilk defa yazılı olarak ortaya çıkması 1995-96, sadece 30 yıllık bir olay yani.
3: Yeni bir şey.
4: Sadece 30 yıllık bir olay. Ama bizim için son derece önemli. Biz şimdi çok güzel değindiğin gibi tarladan sofraya, topraktan sofraya der gibi tarım ve gıda etiği diyoruz. Yani ikisini birlikte bir süreci çeşitli katmanlardan ve süreçlerden oluşan tarım ve gıda sisteminin değer sorunlarını inceleyen bir çalışma, bir uygulamalı etik disiplini tarım ve gıda etiği. Bazen buna sadece gıda etiği de deniyor. Biz genellikle tarım ve gıda etiği demeyi bütün bu süreci ele alan şekilde ele alıyoruz. Peki ne yapıyor? Bu değer sorunları üzerine sorular soruyor, sorgulamalar yapıyor, değerlendirmeler yapıyor, düşünceler ve kavramlar üretiyor tarım ve gıda etiği. Etik bilinçlenme bizi sorumlu davranmaya, hani bu görmeye başladığımız değer sorunlarının karşısında bunların çözümü için sorumlu davranmaya ve dayanışmaya yönlendiriyor. Bir daha söyleyeyim, etik bilincin en önemli işlevi insanı o alanda sorumlu davranmaya ve dayanışmaya yönlendirmesidir. Böyle olunca da tarım ve gıda sisteminin insanın, toplumun ve doğanın esenliği doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için de bize ışık tutuyor tarım ve gıda eti. Bu anlamda çok değerli ama böyle bazı alanlar var tabii, bir felsefe, bir etik alanı daha çok kavramsal ve düşünsel ama tarım ve gıda etiği insanın, bakın tarım insanın en yaygın üretim faaliyetidir. İnsan nerede varsa orada tarım var. İki, en yaşamsal üretim faaliyetidir. Çünkü hava, su, gıda vücudumuza aldığımız, ikame edilemez, vazgeçilemez üç şey var. Hava, su, gıda. Bunlardan hangisini üretiyoruz biz?
3: Gıda.
4: Tabii. Çünkü hava, su, gıda vücudumuza aldığımız, ikame edilemez, vazgeçilemez üç şey var. Hava, su, gıda. Bunlardan hangisini üretiyoruz biz?
3: Gıda.
4: Sadece
3: Maddelerin.
4: gıda. Aa, demek.

0: iki alan gibi söylememiz daha doğru olabilir. Aslında tarımın bir özelliği de insanın büyük ölçüde doğaya bağımlı olduğu için yapacağı işi doğanın ritmine uygun bir şekilde, doğanın işte olanaklarına gösterdiği yönde doğayla uyum içinde yapması gerekli bir alan. Yani ne bileyim, Erzurum'da bir çiftçi, ya bizim komşu Alanya'ya gitti, orada muz yetiştiriyor, ben de burada Erzurum'da yetiştireyim diyemez. Niye? Çünkü yetiştirilecek ürünler toprak yapısına, suyun var olup olmayışına, iklim koşullarına o kadar bağımlı ki son derece diğer üretim faaliyetlerinden çok ayrı, kritik zaman eşikleri var. O zaman yaparsanız yaparsınız yani. Sulamayı belirli bir dönemde yaptın, yapmadın. Hadi ben en sonunda hasatla birlikte yapayım dersen ortaya ne bitki çıkar ne meyve çıkar. Gerçekten şalter indirilemez tarımda. Bakın Covid'de birçok esnaf şalteri indirdi. Biz hepimiz evimize kapandık ama
1: Devam.
0: çiftçi işinin başında olmak zorundaydı. Son derece farklı bir alan olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir alanda da etik değerlerle iç içeyiz. Bu etik değerler neler, yani nelerle ilgileniyor tarım gıda etiği? Bir kere üretici açısından baktığımızda üretici şu sorumluluğu taşıyor: benim ürettiğim ürünleri insanlar vücutlarına alacaklar. O zaman bunun güvenli olması lazım. Pestisidi dayamamam lazım.
1: Evet.
0: Benim varlığım tüketiciye bağlı. Oradan para kazanıyorum, değil mi? Çiftçilik yapıyorsam, o zaman tüketici topluma güvenli gıda, yeterli gıda sunmak benim sorumluluğumdur, etik sorumluluğumdur diye düşünmek gerekiyor.
1: Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
3: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İclal Dinçer'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
6: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özgül Akıncı'ya teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miran. Müzik perspektifinde, sanat tarihinde

0: kırılmalar. Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Kanonlar ve Karşı Sesler programındasınız. Bugün de yalnız değilim. Yanımda sanat tarihçisi ve çevirmen doktor Tüles Üresin var. Bugün Tüles'le benim en sevdiğim konuyu manierizmi konuşacağız. Tüles'e merhaba demeden önce bir ufak giriş yapmak istiyorum ben. Bildiğiniz gibi her hafta bir dönemin kendi sanat anlayışını bazen bir ressam üzerinden, bazen bir müzisyen üzerinden, besteci üzerinden o dönemin kanonuna aykırı yaptığı herhangi bir şeyi üzerine konuşuyoruz. Bugün başlı başına manierizmi konuşmak istedim Tüles'le. Çünkü manierizm o kadar farklı, o kadar benim bu ilgilendiğim konuya, o konuyla örtüşüyor ki Rönesans'ın son dönemi, Barok'un hemen öncesi, Rönesans'ın kendi kanonlarını ihlal edici biçimsel bazı farklılıklara gidiyor. Geç Rönesans dönemi dediğimiz 1520-1600 diyebiliriz galiba kabaca. Bazı sanatçıların eserlerinde görünen üslupsal biçimsel farklılık, Gombrich'in de dediği gibi o dönemin sanatın bunalımı olarak adlandırılıyor. Yani mesela Gombrich öyle adlandırıyor. Ben de bu tanım çok hoşuma gidiyor. Sanatın bunalımı demesi, sanatın çıkmaza düşmesi demesi. Ben şimdi hiç lafı uzatmayacağım. Manierizm de ne oldu? Bu dönemde ne oldu? Neden sanatçılar böyle bir biçimsel, üslupsal krize girdiler de tırnak içinde eğer girdilerse bu şekilde biçimsel değişikliklere gittiler ve aslında yine dönemin de kanunu neydi diye Tüles'e soracağım ama öncelikle hoş geldin diyeceğim. Tüles hoş geldin ve davetimi kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk. Asıl ben teşekkür ederim kıymet verip çağırdığın için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yayın hayatın içinde başarılar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Meslektaşım olarak karşında olduğum için de onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim asıl. Ben sana kısaca sanki hiç dinlememişsin gibi programı bir şey sormak istiyorum. Her hafta konuştuğumuz şey aslında buraya kadar gelen şey bir kanonik yasanın oluşması Batı sanatında. Batı sanat tarihinden tabii söz ediyoruz. Onun içindeyiz şu anda. Oluşan kanonlarda Rönesans o kadar tap bir noktaya geldi ki yani oran, orantı ondan sonra neredeyse hiç yıkılmayacak bir düzen hem ideolojik olarak hem resim olarak plastik sanatlarda müzikte de aynı şekilde ama manierizm de yine Rönesans'ın içinde ve konu değişmiyor bildiğim kadarıyla konu hiç değişmiyor hala evet. Dinsel konular hala Barok'ta da devam ediyor hatta ama ne oluyor da sen şimdi içine açacaksın diye ben girmeyeceğim ne oluyor da Meryem uzun boyunlu eller daha büyük Michelangelo'nun çok böyle anatomik yapıya uygun olmayan dev gibi bedenleri, elleri, kalçası vesaire. Bunlar neden oluyor? Sanatçı ne yapıyor? Yani onu bir anlatmanı isteyeceğim. Manierizmden başlayarak. Belki kelime anlamından.
1: Manierizm aslında İtalya'da başlıyor. Daha sonra ki yıllarda artık Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. İşte Fransa'da Fontainebleau okuluyla birlikte Fransa yayılıyor. Ardından diğer ülkelere Avrupa'da yayılıyor. İlk önce tabii ki özellikle 1520 ve 1580 arasında bunun en çok İtalya'da görüldüğünü söylememiz mümkün. Zaten maniera kelimesinden yola çıkılıyor. Maniera aslında Fransızca'da da manier, biçim demek, üslup bir diğer anlamıyla da. Tabii biz hani Türkçe çevirisi olarak biçim kullanıyorsak onlar daha çok hani üslup tarz olarak kullanıyorlar. Zaten değişen şey de bu tam olarak. Ne konu değişiyor ne anlatılan hikayeler, öykülerin içeriği değişiyor. İlk önce dediğimiz gibi 1520 ile başlıyor demiştik. Raffaello'nun ölümüyle ölümünü baz alıyorlar aslında.
0: Ha, başlangıç için evet.
1: Evet evet yüksek Rönesans sanatçısı Raffaello'nun ölümüyle. İlk olarak aslında Michelangelo'nun mahşer sahnesiyle görebiliyoruz manierizmi ilk örneğini. Sistine Şapeli'ndeki o absis duvarının komple bütün lünet kısımlarına kadar içine alan bir eser çok büyük. Seyircilerimiz için dinleyicilerimiz için söylüyorum. Tabii ki sen de çok iyi biliyorsun. aslında tavanlarla başlıyor fakat en son mahşeri en son bitiriyor Michelangelo ve burada daha çok tavandaki fresklere göre daha çok daha uzatılmış figürler görmekteyiz. Merkezde bir İsa yer alıyor, yanında Meryem, artık mahşerde İsa'nın dirildiğini görüyoruz. İyi ruhlar bir tarafta, kötü ruhlar bir tarafta. İyi ruhlar İsa ile birlikte cenneti artık cennetle onurlandırılacakken, kötü ruhlar da işin içine mitolojide giriyor. Kayıkçı Karon'la birlikte cehenneme doğru yolculuğa başlıyorlar.
0: Konu aslında bildiğimiz bir konu değil mi? Evet. Klasik bir konu.
1: Ve aslında şöyle de bir örneği var. Manierizm hem Hristiyanlıktan besleniyor hem de Batı sanatının bir diğer kaynağı olan mitolojiden de besleniyor. Yani Michelangelo burada ikisini birden ele alıp Kayıkçı Karon'u, işte hatta Minos'u da işin içine katıp bize o ikisini birlikte gösteriyor. Hem dini sanatta hem mitolojiyi ikisini birlikte harmanlayarak gösteriyor. İşte Biagio da Cesena var, oranın seremoni yöneticisi. Sistine Şapeli'nde bu ne böyle, işte nü resimler bunlar diyor, hiç yakışıyor mu o kiliseye, bunlar ancak başka işte umumhanelere yakışır diye bir yargıda bulunuyor ve onu Minos'la onun yüzünü Minos olarak resmederek onurlandırıyor bir nevi Michelangelo orada. Ardından tabii ki bu hani Michelangelo'nun bu öncülüğünden yola çıkılıyor manierizmde. Daha sonra yine İtalya'da Jacopo Pontormo ile görüyoruz.
0: Orada nasıl biçimsel değişiklikler vardı? Yani daha o Rönesans insanının baktığında şaşıracağı bir üslup var değil mi teknik olarak?
1: Evet, oranlar değişiyor. Bir kere vücutlar uzuyor, naturalizmden daha çok kaçınıyor. Yani Rönesans'ın da aslında kendi içinde tam olarak bir naturalizm, işte şu an günümüzde bildiğimiz naturalizmden uzak olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama yine de bir orantı vardı Rönesans'ta, bir denge vardı, bir simetri vardı. Manierizm bundan kaçınıyor ilk önce. Merkezde yer almayabiliyor. Çoğu kutsal figürler merkezden kaçabiliyor. Mesela bunun için çok iyi bir örnek olarak söyleyebilirim. Rosso Fiorentino'nun bir eseri vardır. Musa Yetro'nun kızlarını savunuyor resminde. Musa merkeze değildir, biraz daha sola kaymıştır. Merkeze daha çok olaya şaşkınlıkla bakan Yetro'nun kızını görmekteyiz. Daha sonra Musa ile evlendirilecek olan kızı. Bir kavga sahnesi, bir kaos yaratılmış ve vücutlar o kadar işte orantıdan uzak, devasa gözüküyorlar bir kere. Onun dışında yine manierizme uygun olan kanonlardan biri de şu: farklı renkler kullanıyorlar bir kere. Pembe mesela, çarpıcı bir parlak bir pembe görebiliyoruz. Onun dışında sert sarı renkler görebiliyoruz yine.
0: Yani biçim...
1: Tamamen evet. Yani uzaklaşıyor Rönesans'tan açıkçası.
0: Bunu aslında Rönesans'ın içinde yapıyor. Yani yine yüksek Rönesans'ın sınırları içindeyiz. Hala o kanonik yasa Rönesans'ın çok devam ediyor. Bu biraz cesurca bir şey aynı zamanda. Özellikle biçimin değişmesi. Çünkü zaten Rönesans dediğimizde o teknik oran orantının, dengenin o kadar mükemmel bir seviyeye ulaşması ve anlatılmak istenen dini ya da İşte ne bileyim İsa ve Meryem hayat hikayelerini anlatan o metinlerin görseli tamamen kurallara bağlı bir şekilde anlatılıyor. Ama biçim, yani bu biçimin kendisi önemli. Burada sanki sanatçı, sanki değil yani sanki dememe gerek yok da, sanatçı biçim artık mükemmele ulaştıktan sonra benim başka bir şey yapmam lazım gibi düşünüyor. Evet. Ve bu çok erken düşündüğü bir şey. Hatta sanırım baroka da yol açıyor değil mi? Artık yani evet. resmi ben sanatçı olarak, Rönesans'ta artık imzası var sanatçının bir birey olarak, ama manierizmden itibaren sanatçının bir fikri var gibi. Biçimi bozabilirim bilinçli olarak. Mesela hiç bilmeyen birisi o uzun boyunlu Meryem'e baksa, Parmigiano'nun muydu?
1: Evet, doğru, Parmigiano.
0: O uzun boyunlu Meryem'e baksa deformasyonu görüp evet, sanki boyun olmamış diyebilir hiç bilmeyen biri. Ama o kadar iyi ressamlar ki bunlar bilinçli olarak o deformasyonu yaşatması sanatçı olarak artık başka bir zihinle yoluna devam etmesi anlamına geliyor. Yani konu değişmezken biçimin değişmesi çok cüretkar geliyor bana, derslerde de öyle hatırlıyorum ilk gördüğümde, duyduğumda, yani işlediğimde çok heyecanlanmıştım manierizme ben. Sonra peki
1: bu zaten şeyle Rönesans'a bir tepki olarak doğuyor.
0: Değil mi?
1: Manierizm. Evet evet. Rönesans'ın o statikliği, o durağanlığı, o ağırbaşlılığı daha çok, onun yerine daha dinamizm getiriyorlar resme. Bir de bu uzun boyunu Meryem'de daha çok işte daha iyi örnekleyebiliriz. Zerafet kattıklarını düşünüyorlar resme, bu eğri büyürülüğünü. Zaten bu duruma şey diyorlar, figura serpentinata diyorlar. S şeklinde gibi gözüküyor figürler. Ha, daha kıvrımlı hatlara, şeylere sahipler. Daha uzun hatlara sahipler. Mesela İspanya doğumlu ama aslen Yunan olan bir sanatçı var, El Greco. Onun tamamen resimleri sanki böyle bir alev gibi yukarı doğru süzülür. Mesela Kont Orgaz'ın gömülmesi. Yine o da şey yapar, yani dini işte Zeytin Dağı'nda İsa'yı resmeder, yine dini sanata gelir, onun dışında sipariş üzerine aristokratları da resmeder. Ama bir böyle yukarı doğru bir süzülme, bir mistisizm katıyor, bir spiritualizm katıyor resme, manierizmde. Ve bunun işte saray ressamı var, Agnolo Bronzino. O da
0: sarayda da ressamlar aynı zamanda, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Pardon.
0: Yani devam ediyor ve
1: evet,
0: bağlılar saraya da.
1: Evet.
0: Dönemin böyle politik belki atmosferinden de söz
1: dönemin,
0: edebilirsin.
1: Dönemin şöyle artık reform sonrası, karşı reformasyonla beraberiz. Zaten Roma'nın yağmalanması da söz konusuydu bu dönemde. Raffaello'nun ölümünden sonra dedik ve tamamen böyle bir siyasi karışıklıklar var. Bu ortamda manierizm doğuyor ve gitgide baroğa doğru bir yol açıyor aslında sanatta. Trento Konsili 25. oturumda artık sanattan bahsedelim der. Sanata nasıl bir değişiklik yapacağız der ve bu artık sanatı reformun karşıtı olarak daha çok işte inanan kişileri o ilahiliği göstermek amaçlı, o ruhaniliği iyice onların içine göstermek amaçlı kiliselere daha çok yatırım yapmalıyız der resim açısından. Daha dramatik sahneler.
0: İşin içine hisler de giriyor sanki. Rönesans'ta
1: evet evet, duygular
0: o yoktu
1: giriyor.
0: Çünkü,
1: kesinlikle
0: evet.
1: O statiklikte hiçbir şekilde zaten o duyguları o kadar veremezsiniz. Diyorum hani dinamizm, yani şöyle dinamizm tamamen sanki o anda takılı kalmış heykel olsun, hı hı, işte resim olsun, şey derler barok sanat için, biraz baroğa girdik
0: evet,
1: ama
0: evet
1: biraz,
0: lütfen
1: şey derler o sanat için, sanki resim iki ucundan perdeyle açılmış ve bir tiyatro sahnesi izliyormuşçasına bize gösterir seyirci ederler, bir barok sahnesi. Mesela işte Caravaggio'nun işte Judith ve Holofernes sahnesi, Judith'in Holofernes'in başını kesmesi. Tam o anı resmeder, o en dramatik ve en çarpıcı anı bize resmeder ve zaten ışık gölge efektleriyle birlikte de biz onu tamamen bir tiyatro sahnesi izlermiş gibi izleriz aslında biz,
0: evet,
1: o resmi.
0: Hakikaten de o duyguyu geçiriyor artık, yani
1: evet,
0: o dini inancı, dini bilgiyi duygularla verme hedefine ulaşmış oluyor barok insanı da.
1: Evet. Manierizm bunu zaten şeyde yapıyor, yani manierizm bunu ilk başta bu geçişle birlikte renklerle vermeye çalışıyor. Yani bu sahne gibi görünüm olan o resmi bize ilk manierizm veriyor.
0: Yol açıyor yani,
1: evet,
0: hareketi.
1: Çünkü Rönesans'la barok arasında o kadar çok tezatlık var ki hani bunu bir anda geçemeyeceği mümkün değil. Tıpkı şey gibi biraz, yani hani el yazmaları dönemin, işte orta çağın o el yazmaları döneminden erken Rönesans'a geçişte bir Giotto görürüz. Tıpkı onun gibi yine bir köprü vazifesi görür.
0: Evet, o da böyle
1: aslında
0: bir pat diye bir şey yapar
1: evet,
0: kendi
1: evet,
0: resminde, böyle bir şeyi mekan illüzyonunu sağlar.
1: Aynen. Sonra Masaccio'yla perspektife giriş yapılır. Ardından da tabii işte geç orta çağ dönemi diyerek erken Rönesans'a doğru giriş yaparız.
0: Evet. Barok şeyi merak ediyorum. Manierizm bir başlı başına bir dönem olarak alıyoruz ama akım demiyoruz buna. Hani sanat tarihinde evet. Bir akımlar var. Barok, romantizm gibi ama manierizme akım demiyoruz. Bir üslup ortaya çıkıyor. Beni en çok şaşırtan böyle bir üslupsal değişimle bir kapı aralıyor. Evet, bir zihinsel bir dönüşüm bence aynı zamanda. Sonra barok dediğimiz döneme geçildiğinde bu kıvrımlar, bu anatomik olarak tuhaf
1: deformasyon
0: kayboluyor. Yani barokta
1: daha bir naturalizm var.
0: Evet, daha bir naturalizm var. Yani naturalizme dönüyor ama oradan aldığı şeyle ne denir?
1: Cesaretle aslında,
0: şey yapıyor yani, tamam, duygular. Yani aslında o biçimsel değişim şeye de yansıyor. İçeriye de yansıyor yani, duygulara. Çünkü yani ama yine de o biçimin bozulmasını barokta görmemek çok şaşırtıcı. Yani manierizm diye bir dönem ortaya çıkıyor. Bu resimleri görüyoruz. Çok ilginç, bilmem ne, Rönesans'a ket vuruyor resmen, karşı çıkıyor. Sonra barokta bunu görmüyoruz gibi bir şey mi var,
1: evet.
0: Yoksa?
1: Evet, barokta görmüyoruz. Çünkü barok daha mı? Çok Trento Konsili kararlarınca kanonlaşıyor baroğun üstü,
0: tamam,
1: bu.
0: Tamam, tam olarak buydu yani merak
1: evet,
0: et. Konuşmak istediğim.
1: Nokta atışı
0: yaptık. Evet, başka bir kanon oluşuyor artık yani. Evet.
1: Manierizm daha aslına bakarsan daha açık, daha özgürdü üslup açısından evet. Baroğa göre. Barokta da tabii ki kanon dışı kalanlar da var. Caravaggio gibi işte. Caravaggio da üslup olarak kanon dışı kalmıyor. Daha çok şimdi şöyle biraz ona şey yapayım, giriş lütfen. Yapayım. Barok sanatın kemiğidir dini sanat. Tam olarak ona endeksidir ve zaten bunu daha çok seyirciyi çekmek için gerekir. Barok sanatın o bütün dramatizmi, o bütün verdiği o ruhaniyet sana, ışık, gölge, her şekilde yani o olayın çarpıcılığı, o tamamen o olayın kendisi bile en çarpıcı anıyla abi dersin hani bu çok brutal bir resim. Ne anlatıyor acaba? Hemen tabii ki işin içine girersin ve aslında kanonun istediği de budur senden. Hı hı. Ardından da şöyle bir durum var. Caravaggio ne yapıyor? Gidiyor, dilencilerle çalışıyor, dilencileri alıyor, model olarak kullanıyor. Meryem'i resmediyor onlar üzerinden. Burada da tabii ki kiliseyi çok fazlasıyla rahatsız ediyor. Ama hı. Caravaggio zaten aykırı bir karakter olduğu için de... yani tam olarak karşı sesi bunun Caravaggio isimler. Tabii ki sadece orada değil, başkaları da var. Hı-hı. Yeri geliyor Artemisia Gentileschi bile hani karşı ses olarak yer alabiliyor barokta. Hı-hı. Bir kadın sanatçı olarak, göz ardı edilmiş biri olarak. Yani bunları söyleyebiliriz. Tamamen hani o üslup kanonlaştığı için, daha insanı daha yakın hissettirmek için o deformasyonu görmeyiz barok sanatta hiçbir şekilde.
0: Evet. Ya süremizin de sonuna geliyoruz. Böyle pat diye bitiyor. Ben sana demiştim, seni uyarmıştım pat diye evet, bitiyor bana evet. Kızma diye.
1: Evet.
0: Yani çok teşekkür ederim anlattıkların. Benim tam da şöyle bir şey konuşsak Tüles'le, kesin Tüles böyle böyle konuşur, bunları anlatır dediğim şeyler oldu. Yani bana kalsa bir yarım saat daha konuşurduk ama
1: evet,
0: bugün yine böyle oldu. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum.
0: Çok sağ ol. Eğer Tüles'i ikna edebilirsem belki ne bileyim baroktaki karşı sesleri, ondan sonra romantizmi falan da konuşuruz. İkna edebilirsem diyeyim. Tam da şey yapmayayım, şimdi çıkınca uğraşacağım. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Bu müzik o dönemde tıpkı resimde olduğu gibi, plastik sanatlarda olduğu gibi biraz önce bahsettiğimiz bir eksen kayması hissi veren, dönemin böyle armonik dilinin sınırlarını epeyce zorlayan, yani bir nevi manierist estetikle paralel okunabilecek bir sınır ihlali taşıyan bir eser dinleyeceğiz. Bu eseri dinlerken lütfen böyle bahsettiğimiz, eğer ilginiz varsa manierizme ve barok sanata, bazı eserlerden mesela o uzun boyunlu Meryem'den bahsediyoruz dönemi için çok, çünkü ihlal edilen, ya ihlal dediğimiz bir eser olduğu için onu dinlerken o yani eseri dinlerken o resmi düşünün mesela, nasıl bir paralellik kurduğumuzu anlayacaksınız. Carlo Gesualdo'dan Moro Lasso al mio duolo, umarım doğru okudum, geliyor. Türkçesi şöyleymiş: ölüyorum ne yazık ki kederimden. Haftaya görüşmek üzere.

0: dönemler arası. Kanunlar ve karşı sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Hüsnü Kuruntu.
0: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
3: İyi akşamlar, Hüsnü Kuruntu'nun 8. bölümüne hoş geldiniz. Aynı nehirde ikinci kez yıkanmak. Şimdi hepimizin bildiği gibi ne nehir aynı nehir olarak kalır, ne sen aynı sen olarak kalırsın. Fakat her yeni deneyimimiz acaba bir öncekinin başka bir kılıfa bürünmüş hali mi? Ya bu bağlamda zamanın sürekli ileri doğru giden ve kararlarımızla her seferinde seviye atladığımız doğrusal bir hat olduğu biraz hükümsüzleşiyor. Haliyle bu hayat yolculuğu önümüze sonsuz olasılıklar seren, uçsuz bucaksız bir alan gibi çalışmıyor şu anki bakış açımızda. Belki bu sonsuz olasılıklar bir yerlerde gerçekten var. Fakat temelde çocuklukta sınırları çoktan çizilmiş, birkaç meselenin etrafında dönen kapalı bir devre içinde ilerlemeye devam ediyoruz sanki. Adına yeni dediğimiz her dekor, her ilişki, her taşınma, her coğrafya değişikliği bizim için çoktan belirlenmiş ana temanın sadece şekil değiştirmiş, yeni bir kılığa bürünmüş versiyonu gibi yaşanıyor. Peki o zaman yeni gerçekten ne demek olabilir? Yeni nedir? Bu döngünün sürekliliğini rastlantılarla açıklamak da pek uygun değil. Karşılaşmalarımız, deneyimlerimiz sanki arka planda işleyen, hani rasyonel, kaynaklarını boşa harcamayan bir anlatı ekonomisine sırtını dayıyor gibi. Yani bu düzenek bizim henüz fark etmediğimiz paternlerde, bizim otomatik eğilimlerimizden, bizim verdiğimiz tepkilerden beslenip benzer senaryoları önümüze çıkarıyor. Bu yüzden önümüze çıkan hiçbir şey tesadüfi değil. Ya bizden hala daha korku, öfke, utanç ya da bir şekilde bir arzu devşirebildiği sürece bu düzenek o sahnelere yatırım yapmaya, farklı yüzlerle, farklı kişilerle, farklı olaylarla aynı bağlamı önümüze koymaya devam ediyor. Yine aynı şey başıma geldi diye düşünürken arka planda işleyen bir mekanizma olduğunu ve bu mekanizmaya sürekli kendi ellerimizle bir malzeme taşıdığımızı fark edemiyoruz. Oysa başımıza gelenler salt tek başlarına bir anlam ifade etmiyor zaten. Zaman farklı yaşanan deneyimlerde sadece aradaki mesafeyi açıyor ve olaya verdiğimiz isimler 20 yaşında bir felaketken 40 yaşında komik bir anı olarak kalıyor. Peki bu kapalı devreden çıkmanın yolu zamanın geçip gitmesini beklemek ya da olayları klasörlediğimiz ve yerleştirdiğimiz bu olay yine şu yaşımda başıma gelen aynı olayın bir benzeriydi diye etiketlediğimiz gerçeklikleri değiştirmek değil, ya aynı temalarda, farklı seviyelerde tekrar tekrar tetiklendikçe reflekslerimizi sadece izlemeyi, daha önce verdiğimiz tepkileri vermemeyi öğrenebilmekle mümkün. Ya olan bitenle aramıza güvenli bir mesafe koyup duygu bağlantısını kopardığımızda sahneyle aramızdaki bu yorucu bağ da çözülüyor. Yani hiçbir reaksiyon göstermediğimizde, az önce bahsettiğimiz bu kaynaklarını boşa harcamayan rasyonel anlatı ekonomisi çarkları boşa döndürmeye başlıyor. Çünkü artık bizden o daha önce aldığı öfkeyi, reaksiyonu, utancı, arzuyu artık devşiremediğini fark ediyor ve iflas ediyor. Dolayısıyla yatırım yapacağı hiçbir his kalmadığında da bu eski sahneyi tasfiye etmek durumunda kalıyor. Ve bu sefer bizim hiç bilmediğimiz güya yeni bir sahneyi önümüze koyuyor. Peki bu tasfiyeden sonra önümüze çıkan yeni diye nitelendirdiğimiz sahne hakikaten yeni mi? Önceden verilmiş reaksiyonları kesmek bizi doğrusal bir aydınlanmaya kesinlikle taşımıyor. sadece o ana kadar görmediğimiz yeni kılığına bürünmüş, daha sofistike bir döngünün ortasına giriyoruz. Artık bu sistem senden önceden öne sürdüğün öfke ya da korkuyu devşiremeyeceğini anlıyor ama bu kez daha gizli, daha ince bir düzeneğin peşine düşüyor da olabilir. Peki bireyin kendi için hapsolduğu bu kapalı devreyle toplumun çarkları arasında bir fark var mı ki? Yani birey olarak reflekslerimiz görünmez koşullanmalar tarafından şekilleniyorsa, doğal olarak toplumların refleksleri de aynı yönde şekillenecek. Çünkü toplum dediğimiz şey zaten milyonlarca bireyin ortak reflekslerinden ibaret. Ya belki de buna boşuna anlatı ekonomisi demiyorum. Çünkü burada ekonomi de zihin de aynı ilkeyle çalışıyor. Elindeki sınırlı kaynağı, dikkati, korkuyu ve arzuyu en yüksek getiriyi sağlayacak yere yatırıyor. Ya öyle ki ekonomik mantığın zaten yüzyıllardır gündelik yaşantımıza sızdığı bu dönemde ilişkileri konuşurken bile farkında olmadan bu ekonomik pazar kavramlarıyla düşünüyoruz. Yatırım, risk, maliyet, getiri, kayıp gibi. Mesela ekonomide işler kötüye gittiğinde, yani bir resesyon ya da belirsizlik dönemine girildiğinde aktörler ne yapar? Büyük yatırımlardan kaçınır. Elindeki nakidi, elindeki nakdi korumak için bekle gör politikasına geçer. Uzun vadeli taahhütlerin altına girmezler. Bunun gibi klasik bir flört, randevulaşma ya da bir ilişkinin getirdiği duygusal ve maddi yükümlülükler artık yüksek maliyetli olarak lanse ediliyor. Yani birine tamamen bağlanmak ciddi bir sermaye yatırımı demek. Mesela önceden çok çok kullandığımız ama artık günümüzde çok da anmadığımız friendzone diye bir kelime var. Friendzone aslında net bir iflas demek. Yani net bir reddedilme var söz konusu olan. Zarar yazarsın ve defteri kapatırsın. Bir daha karıştırmazsın. Bugün daha çok artık ağzımıza pelesenk ettiğimiz situationship kavramı ise böyle likiditesi yüksek bir portföy gibi. Ne tam içeridesin, ne tam dışarıdasın. Ortada bir risk veya taahhüt olmadığı için duygusal bir devalüasyon anında masadan hiçbir şey kaybetmeden kalkabilirsin. Yani ekonomik güvensizlik insanları sözleşmesiz ve esnek modellere itiyor. Önceden de böyleydi, şimdi de böyle. Sadece adlarını değiştiriyoruz. Tuhaf olan şu ki bu belirsizlik ikliminde sadece bu ucu açık esneklik arafına fırlatılmıyoruz. Bazen de tam tersi bir aşırı refleks tetikleniyor. Mesela son yıllarda yapılan kuşak araştırmalarında şaşırtıcı bir kırılma var. 2000 sonrası doğanlar, yani hayatı hep bir güvencesizlik zemininde deneyimleyen genç kuşak, kendinden önceki millennial'lara kıyasla daha erken yaşta evlenmeye, bak bağlılık altına imza atmaya daha bir meyilli. Ya iki uç refleks tek bir temele hizmet ediyor. Dışarıdaki öngörülemez fırtınadan korunma çabası. Ya bireysel olarak kıramadığımız döngüleri günün sonunda kolektif olarak da kıramıyoruz aslında. Küresel olarak paranın, güvencesizliğin ya da piyasa koşullarının dikte ettiği bir iklimde hayatımız aslında radikal bir yenilikmiş gibi giren kavramlar, geçmişte çok iyi bildiğimiz açmazların bugünün diline tercümesinden başka bir şey değil. Az önce verdiğimiz friendzone ve situationship örneği gibi. Eğer yeni kelimesine dışarıda keşfedilmeyi bekleyen elde edememiş bir nehir, sıfırdan başlayacak bir hayat gibi algılamaya çalışırsak, bunun cevabı çok açık. Yeni bu haliyle mümkün değil. Çünkü zaten yeni zannettiğimiz, yeni diye tanımladığımız her şey çoktan daha önceden klasörlediğimiz ve etiketlediğimiz benzer deneyimlerin bir illüzyonundan ibaret. Burada belki de gerçek yeni, kurulan bu kapalı devre sisteminin sınırlarını tamamen aşmak değil de bu devrenin içinde kendi yerimizi değiştirebilmek olabilir. Güya yeniden deneyimlediğimiz herhangi bir deneyime aynı gözlerle bakmamayı becerebilmektir. Bir sonraki deneyime bir kurban gibi değil, ne olacağını merak eden soğukkanlı bir gözlemci gibi eşlik edersek, bizim için gerçekten bir şeylerin yeniliğini konuşmaya başlayabiliriz. Yani yeni dediğimiz şey dışarıdaki dekorun tazeliği değil, zihnimizin yatırım yapmayı bıraktığı eski korkuların artık olmaması olmalı. Hüsnü Kuruntu'nun 8. bölümünün sonuna geldik. Haftaya aynı saatte, aynı şekilde görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Hüsnü Kuruntu'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor sevgili Esra Önel'e. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak Açık Dergi. 2026'nın öne çıkan plaklarından seçkiler ve köşelerimizde bekliyoruz. Hepinize İksem Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Ferya Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
3: Eğer bu yerli topluluğu eyalet hükümetinden zorunlu tahliye emrini beklemiş olsaydı, biz şimdi çocukların, yaşlıların, erkeklerin ve kadınların cesetlerini tahliye operasyonu görevine ifa ediyor olacaktık. Kanada, Ontario eyaletinin tarihinde gördüğü en büyük orman yangınları bütün şiddetiyle devam ediyor. Devasa yangınlar başlamadan hemen önceki günlerde, hükümete resmi başvuru yapıp durumu soran Namaygo Sisagagun kabile reisesine acil tehlike yok garantisi verilmişti. Buna rağmen yetkililerin garantisini dinlemeyip yerleşimlerindeki herkesi acilen tahliye eden yerli topluluğu, evlerinin, binalarının, eşyalarının ve altyapı tesislerinin tümünün yanıp kül olmasına tanık oldu. Kabile halkının yardımı içti. Buna rağmen yetkililerin garantisini dinlemeyip yerleşimlerindeki herkesi acilen tahliye eden yerli topluluğu, evlerinin, binalarının, eşyalarının ve altyapı tesislerinin tümünün yanıp kül olmasına tanık oldu. Kabile halkının yardımına koşan 39

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özgül Akıncı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
10: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırından, kriz var, kriz var, bunalım var.
1: Apaçık Radyo.
11: Ahengi Hengame.
12: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: İyi akşamlar. Ahengi Hengame Apaçık Radyo'da bir kez daha başladı.
1: Biraz önce 1970'lerin Gana'sından bir şarkı dinlediniz. Ernest Honey'di. Huzurlarınıza gelen Coffee Psych isimli şarkısı. Bugün çok güzel bir toplama var elinizde.
0: Evet, Ahengi Hengame olarak Motherland'e, ana vatana geri dönüyoruz, Afrika'ya. 2021 yılında Analog Afrika plak şirketi önemli bir toplamaya daha imza attı. Essiebon Special ismiyle Gana'nın en önemli bağımsız plak şirketlerinden biri olan Essiebon Records'un yayınlamış olduğu, daha doğrusu kaydettiği ama genel olarak yayınlamadığı parçaları, şarkıları bir araya getiren bir toplamaydı bu. 1973-84 yılları arasını kapsıyordu. Bugün bu toplamadan seçtiğimiz şarkıları çalacağız sizlere ve yanı sıra Essiebon Records'u ve onun sahibinin öyküsünü anlatacağız. Neydi ismi?
1: Dik Esil
0: Dick
1: Fibonzi.
0: Fibonzi. Evet. Kendisi 1930 Gana doğumlu ve aslında bir anlamda 90. Yıl dönümüne yaşına armağan olarak bu toplama yapılmış Sami Bin Recep tarafından, ama ne yazık ki kendisi bu toplamayı göremeden vefat etmiş. İstersen hikayesini biraz anlatmaya başlayalım. 1930'da Gana'da doğuyor. Değil mi? Nispeten varsıl bir ailenin evladı olarak İngiltere'ye işletme okumak üzere gönderiliyor.
1: İngiltere'ye 20 yaşında gitmeden önce müziğe ilgisi başlamış aslında. Akra'ya taşınmış ailesi. Akra o zamanlar kıpır kıpır müzikle dolu bir yer.
0: Başkent.
1: Evet, başkenti Gana'nın. Radyoda sürekli yabancı caz çalıyor. Biraz da kolonyal etki var tabii. 1960 yılında bağımsızlığını kazana kadar İngiltere'nin etkisi var burada. Bir de highlife duyuluyor her yerde.
0: Evet, tabii zaten Gana deyince aklımıza ilk gelen müzik türü highlife oluyor. Aslında biraz kentli bir müzik. Tabii kırsalda daha işte
1: Geleneksel, değil
0: geleneksel
1: mi?
0: Afrika ritimleri ve müzikleri belki duyulurken, bu bir anlamda batılı enstrümanlarla, özellikle gitarla ifadesini bulan bir müzik oluyor ve hem işte Batı ve Afrika'nın bir anlamda bir sentezi.
1: Zengin bir nüfus var Akra'da. Küçük de olsa otellerde ve kulüplerde müzik dinlemek istiyorlar. Bu söylediğin batılı enstrümanlarla dans ritimlerini, geleneksel Gana melodilerini birleştirerek bu sosyetenin eğlendirildiği müziklere highlife deniyor o dönemde.
0: Evet, zaten adı da biraz bunu
1: Evet,
0: aslında ima
1: çağrıştırıyor.
0: ediyor. Yani Nijerya deyince nasıl aklımıza ilk Afrobeat geliyorsa, işte Ghana deyince de Highlife ve onun türevleri geliyor diyebiliriz. Bizim adam İngiltere'ye gitti, işletme okudu, sonra
1: Geri geldi.
0: geri geldi, devlette iyi bir memuriyet kazandı filan, zaten amaç buydu. Ama bu hayat sanırım onu pek tatmin etmedi.
1: 1945'ten sonra Batı Afrika'daki bu canlı müzik hayatına yetmeyen plak şirketleri var ve de daha önemlisi bir plak fabrikası yok. Mesela İngiltere'nin Decca'sı ve Parlophone'u ya da Hollanda'nın Philips şirketi gelip burada kayıtlar yapıyor. Çok güzel highlife albümleri kaydediyorlar. Ama basamadıkları için master tape'leri Avrupa'ya götürüyorlar. Orada basıp Afrika'ya geri getiriyorlar. Bizim Dick Esilfi Bonzi de bu durumdan pek hoşnut değil.
0: Daha doğrusu bunu bir iş fırsatı olarak görüyor. 67'de Philips'in kapısını çalıyor. Bir anlaşma yapalım, bana ekipmanları verin. Gana'da bir şirket kuralım, plakları burada basalım diyor. Ve böylelikle 69 yılında bir plak fabrikası kuruyorlar.
1: Records Manufacturers Limited adını taşıyor bu. Böylece Philips ilk defa Batı Afrika'da plak basmaya başlıyor. Mr. Essiebon diyelim ona kısaca. O da kendi sevdiği küçük bağımsız plak şirketini kurup buradan plaklar basmaya da başlıyor aynı yıl.
0: Evet, birazdan bu hikayeye devam ederiz. Şimdi toplamamıza geri dönelim bence. Hemen iki şarkı daha çalabiliriz.
1: 1970'lerdeyiz yine. Joe Mia gelecek önce huzurlarınıza. The Mama P şarkısının adı. Sonrasında Üstad C.K. Mann, His Carousel 7 isimli grubuyla gelecek, Yeba parçasıyla.
0: Evet, C.K. Mann çok önemli bir isim tabii. Charles Coffey Mann, onlarca albümü var. Gitarist, aynı zamanda işte besteci, sanırım söylüyor da ve aranjör. Ghana müziğinin de en önemli figürlerinden biri. Burada kısaca ondan da böyle bahsetmiş olduk. Bu iki şarkıyı şimdi hemen çalıyoruz.

0: İki şarkı dinledik biraz önce üst üste. Son olarak duyduğunuz CK Man and His Carousel 7 idi. Yeba isimli şarkılarını dinledik. Ondan önce Joy Mia'ya kulak vermiştik. D Mama P şarkılarının ismi. Gana'dayız bu hafta Ahenge Hengame olarak.
1: Evet, Gana Batı Afrika'da Togo'yla fil dişi sahilleri arasında bulunan bir ülke. Güneyi tamamen Atlas Okyanusu'yla kaplı. 35 milyonluk aslında. Yani küçük de bir ülke sayılmaz. Özellikle kakao üretimiyle tabii biliniyor. Eski bir İngiliz sömürgesi diyelim. Bu nedenle İngilizce hakim ama tabii birçok farklı etnik grup yaşıyor. Başta Akanlar olmak üzere Gana'da. 1960 yılında o antikolonyal süreç içinde birçok başka Afrika ve Asya ülkesiyle birlikte bağımsızlığını elde etmiş. Hatta E.T. Manson'ın da bir şarkısı vardır değil mi? High Life, Ghana, Gine, Mali, işte birleşin, ortak bir ülke kuralım diye. Ve işte diğer ülkelerde olduğu gibi tabii Gana'da da ayrıca Nkrumah'ı mutlaka anmak lazım. Bir panafrikanist ve sosyalist bir lider olarak ülkesinin bağımsızlığında önemli bir rolü var. Ama işte 60'larda bu bağımsızlık çok önemli bir müzikal hayatı gündeme getiriyor. Bir canlılık oluyor. İşte başta hani devletin kurumları, asker, polis, bandleri gibi gruplarda müzisyenler müzik yapmaya başlıyorlar. Evet, ama geliyor şimdi birçok gene bu benzer hikayeyi başka ülkelerde gördüğümüz hikayeyi burada da görüyoruz. 1966'da bir darbe gerçekleşiyor ve bu darbede ülkede büyük değişimler yaratıyor.
0: Kültürel açıdan darbenin en büyük etkisi gece hayatını bitirmesi oluyor. Müzik hayatına da büyük bir darbe vuruyor. Çünkü insanlar kulüplere ve otellere eğlenmek için gitmiyorlar artık. Ve büyük bandolar var. Polisin ve ordunun enstrümanlarıyla kurulmuş. Aynı zamanda küçük küçük bağımsız gruplar da var. Bunların hepsi yavaş yavaş dağılmaya başlıyor ama küçük grupların bir kısmı da hayatta kalabiliyor ve gitar ön plana çıkıyor bu dönemde.
1: Evet, aslında orkestra müziğinden çok küçük grup müzikleri ön plana çıkıyor ve High Life da kabuk değiştiriyor 1970'lerle birlikte. İşte başta bizim Mr. Essebon gibi öncüler High Life artık daha geleneksel buluyorlar ve biraz da belki hani kolonyal etki içinde altında kaldığını düşünüyorlar ve yeni arayışları teşvik ediyorlar.
0: Evet, daha funky bir sound istiyor Mr. Essebon. Amerikan funk'ının da etkisi o zaman çok hissedilir tabii ki ve ülkenin en iyi müzisyenlerini kendi yeni şirketine çekmeyi başarıyor. Mesela birkaç isim vermek gerekirse Gyadubley Amboley o dönem çok karizmatik gitar çalıyor, bas çalıyor, davul ve aynı zamanda
1: kendi
0: vokalde.
1: Kendi albümleri de var zaten.
0: Evet, High Life'a da synthesizer'ı sokan müzisyen. Biraz önce dinlediğimiz Ernest Honey de Essebon'un en beğendiği müzisyenlerden biri. Kendisi de org çalıyor. Ayrıca Ebo Taylor'ı sanmak
1: tabii,
0: lazım.
1: Ebo Taylor, evet.
0: Stargazers grubu ve Black Star High Life Band ile müthiş albümler yapıyor. Tabii ki CK Man ayrıca. Charles Coffey Man. Yine Essebon'un star müzisyenlerinden biri. Bu müzisyenlerin yanı sıra Batı Afrika'nın en iyi mühendisini de getiriyor kayıt için. Barima Brown adını taşıyor. İptidai enstrümanlar ve iki mikrofonla bile mucizeler yaratıp harika şeyler.
1: Evet, bugün dinlediğimiz işi daha eklektik, caza, funk'a açılan High Life tabanlı bir müzik ortaya çıkıyor. Sanırım gene çok konuştuk. Hemen evet, yeni şarkılarımızı dinletelim.
0: Öncelikle Sibo'ya kulak verelim. Joseph Nwoza Ebroni, uzun ismi, kendine kısaca Sibo'y diyor. Afrika isimli şarkısını dinleyeceğiz. Onun ardından biraz önce dinlediğimiz Joe Mea bir şarkıyla daha gelecek. Akwenepa Nkasa bu kez şarkısının adı.

0: İki şarkı dinledik biraz önce Ahengi Hengame'de. Son olarak duyduğunuz Joe Mea'ydı. Akvene Pahne Kosa isimli şarkısını dinledik. Ondan önce ise Sibo'ya kulak vermiştik. Afrika'ydı şarkısının ismi.
1: Evet, bu toplama Essiabon Special toplaması 1973-84 yıllarını kapsıyor. Özellikle de 75-78 plak şirketinin altın
0: Altın içeri,
1: yılları
0: evet.
1: olarak adlandırılıyor. Ama 2010'a kadar aslında üretim devam ediyor. 2020 yılına kadar da yaşıyor Mr. Essiabon. Aslında bu albümün biraz güzel ve acıklı da bir hikayesi var. 2020'de 90. yaşını kutlamak üzere bütün dostlarını, işte
0: Ailesini,
1: müzikseverleri, herkesi
0: tanıdıkları.
1: toplamak istiyor.
0: Evet, herkesi davet ediyor. Büyük bir doğum günü partisi yapacak. Bu dinlediğimiz toplamanın
1: Yapımcısı Sami
0: yapımcısı,
1: Bin Recep de
0: evet, o
1: çağırıyor.
0: da tanıdık. Onu da DJ'lik yapması için çağırıyor. Büyük bir memnuniyetle gelirim diyor. Biletler alınıyor, her şey ayarlanıyor. Ama 2020'yi hatırlayacaksınız. Pandemi patlak veriyor ve her şey iptal oluyor. Çok üzülüyor Essiabon partisi iptal olduğu için. Sami Bin Recep de üzülüyor. Ama bir fikir geliyor aklına. Essiabon plak şirketinin şimdiye kadar basılmamış parçalarının ağırlıklı olduğu bir toplama yapma fikri o zaman düşüyor aklına. Ve hızla onun da fikirlerini alarak, kazımaya başlayarak, plaklara ulaşmaya çalışarak ve bu kayıtlara daha doğrusu bu kısa sürede aslında bir yılda yapmayı başarıyor bu toplamayı ama dediğin gibi programın başında ömrü yetmiyor Bay
1: Evet,
0: Essiabon.
1: 2021'in 19 Ağustos'unda kendisi vefat ediyor. Bu toplama ise 2021 yılında yayınlanıyor. Ama tarihe çok önemli bir not düşülmüş oluyor böylece. Bu programın da sonuna geldik değerli dinleyiciler, ama hala birkaç parça çalacak zamanımız var tabii. Instagram sayfamızdan özellikle bizimle etkileşim içinde olabileceğinizi yeniden hatırlatalım Ahengi Hengame programıyla. Ve şimdi dinleyeceğimiz 3 şarkıyı hemen anons edelim.
0: Üç enfes şarkı gelecek. İlk iki şarkı Earnest Honey ve grubu The Bees Band'e ait. Say the Truth diyecekler öncelikle. Ondan sonra Odo Mframa şarkılarını dinleyeceksiniz yine Earnest Honey ve grubundan. Ve de programı bugün CK Man Big Band ile bitireceğiz. Fa Vakoma Mame şarkıların ismi.
1: Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Sevgili dostlar merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece flamenko cazın ve Akdeniz cazının en önemli isimlerinden efsane gitarcı Paco de Lucía'dan parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamız 1976 tarihli Almoraima başlıklı albümünden gelecek çok ünlü bir bestesi Rio Ancho.

Sırada yine Paco de Lucía'nın çok ünlü bir albümü var, Entre Dos Aguas, 1981'de yayınladığı bir albüm. Bu albümden de iki parça dinleyeceğiz. İlki Convite, konuk sanatçı, gitarda Larry Coryell, ardından Chanela.

Şimdiki parçamız Paco de Lucía'nın 1980'lerin başından ortasına dek konserler verdiği, altılısıyla kaydettiği parçalardan biri. 2021 tarihinde yeniden yayınlanmış Paco de Lucía Sextet, Gitanos Andaluces albümünden dinleyeceğiz. Bir konser kaydı, Altamar.

Sırada Paco de Lucía'nın 2014 tarihli La Búsqueda başlıklı albümünden 3 parça var. Genellikle eski parçalarının remastered versiyonlarının toplandığı bir albüm bu. Dinleyeceğimiz 3 parça sırasıyla Entre Dos Aguas, Solo Quiero Caminar ve Monasterio de Sal.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu gece Paco de Lucía dinliyoruz. Ziryab albümünden albüme adını veren parçada sıra.

Ve programımızı 2003 tarihli Cositas Buenas adlı Paco de Lucía albümünden bir parçayla kapatacağız. Bir rumba bu, Casa Bernardo.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Kanalı bizde bu akşam Zuan dinliyoruz. Mary Star of the Sea adına ilk parçalar, lyric, Settle Down ve Declaration of Faith.

Zwan 2001 Chicago Illinois çıkışlı süper grup tanımına tam uyan bir rock grubu. Tek bir albüm yapıp birkaç turne ve konserden sonra 2003 yılında dağılan grup, dinlemekte olduğumuz Mary Star of the Sea ile dinleyenleri mest etti. Zwan'ın tüm kadrosu ön adam olacak nitelikte ama yine de onların lideri ve ön adamı konumunda olan kişi Billy Corgan. Smashing Pumpkins'in dağılmasından sonra yeni bir yol arayışına girince geçici olarak birkaç arkadaşıyla besteleri değerlendirmeye karar verir. Üç parça daha dinliyoruz. El Sol, Ride the Black Swan ve Heart Song.

Corgan için Zwan zaten daha baştan geçici bir durumdur. Yine Smashing Pumpkins'den davulcu Jimmy Chamberlain ona yardımcısı olarak katılır. Basçı olarak Arjantinli hatun Paz Leşantin hem A Perfect Circle hem de Pixies gibi iki önemli grupta basçı ve geri vokalist olarak sıkı bir kariyer sahibidir. Gitarist David Pajo, Matt Rock'ın önemli grubu Slint'in ön adamı iken Zwan'da daha ikinci rolde olmayı kabullenmiş. Diğer gitarist Matt Sweeney, Chavez ve Skunk gruplarında lead gitar olarak yer aldıktan sonra Zwan'ın parçası olur. Böylece 3 gitar, bas ve davuldan oluşan sıra dışı bir rock grubu ortaya çıkar. Sıradaki parçalar End of Summer ve Baby Let's Rock.

Ay, ilk aralıkızda bu akşam Zuan dinliyoruz. Aslında Billy Corgan Smashing Pumpkins'le olan başarılı kariyerine devam ederken bir vites değişimiyle karanlık ve hüzünlü temaları arkasına bırakıp daha uplifting bir sound'a evrilmenin köprüsü olarak Zuan'ı kullanmış. Bu değişim onu film soundtrackleri yapmaya taşıyan bir bağ olmuş. Dinlemekte olduğumuz albümü kaydettikten sonra gruba Paz'ın kız kardeşi Anna Leschantin katılır. Cellist olan Anna özellikle film müziklerine atmosfer sağlaması amacıyla gruba girer. İki parça daha geliyor, Desire ve Come With Me.

Billy Corgan'ın film müziği kariyeri Jonas Åkerlund'un yönettiği Spawn filmiyle başlar. 2003 Eylül'de ise Billy Corgan Zvon'un bittiğini oldukça saldırgan ve küfürlü bir dille açıklar. Özellikle turne otobüslerinde geçimsizlik, bazı elemanların sınır geçerken yanlarında narkotik madde olması gibi şeyler onu çok rahatsız etmiş. Zaten geçimsiz ve kavgacı olarak bilinen Billy Corgan gözünü kırpmadan Zvon defterini kapatmış. Corgan'ın Zvon sonrası kariyeri hız kesmeden devam eder. 2006 yılında iki yeni elemanla Smashing Pumpkins'i canlandırır. 2009'da Spirits in the Sky adlı bir proje grubu kurar. Smashing Pumpkins halen devam ederken Corgan solo sanatçı olarak stüdyo albümleri ve film müziklerine devam ediyor. Son uzun parçamız Jesus I Marry Star of the Sea.

0: Apaçık Radyo.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South
0: America. Apaçık Radyo.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay.

0: Şimdi ve burada.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Açık Radyo dinleyenleri. 22 Temmuz 2026 Çarşamba, bu akşam Caz Portre'de program dizimin yeni bir portresine başlıyoruz. 212. portremiz tromboncu Steve Swell ile ilk kez buluşmamızı bu akşam gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çiftveçiftveçiftveapaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu yayını frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa, yeni portremize başlayalım. 212. portremiz Steve Swell, bir tromboncu. 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım ilk örnek. Kayıtları Sayer Sound New York City'de 22-23 Şubat 1993'te gerçekleşen, daha önceki portrelerimizden Joy Baron adına yayınlanan albüm Race Pleasure Dot olacak. Albümde yer alan müzisyenler Joy Baron davullar, Ellery Esklin tenor saksafon, Steve Swell'de trombonda bir üçlüden dinleyeceğiz. Hemen yeni portremizi tanımak kabilinden Peckerwood başlıklı 3 dakikalık parçayla bugünkü programa başlayalım dilerseniz.

Dinlemekte olduğumuz albüm Race Pleasure Dot 17 parçadan oluşuyor. Şimdi ben size ilk parçayı tek bir parça olarak takdim ettim ama daha sonraki parçaları gruplar halinde sunmayı düşünüyorum. Yalnız bu ikinci parti sunuya geçmeden önce size portremizin biyografisi hakkında birkaç şey söylemeye çalışayım. Daha doğrusu biyografisini size aktarmaya çalışayım. Şöyle ki portremiz Stiswell 6 Aralık 1900 54 Newark, New Jersey doğumlu Amerikalı bir free jazz tromboncusu, bestecisi ve eğitimci. Aslında temel olarak bu özelliği taşıyor. Swell 1975'te New York'a gelmeden önce Jersey City State Teachers College'da eğitim gördü ve burada müzik hayatına başladı. Top 40 ve salsa gruplarında özellikle Buddy Rich ve Lionel Hampton gibi büyük orkestralarda çaldı ve Bob Fosse'un Dancing adlı Broadway müzik halinde sahne aldı. Daha sonra Makanda McIntyre'ın grubuna katıldı ve burada Tim Byrne, Joy Barron, Herb Robertson, Jamil Moondog, Anthony Braxton, Cecil Taylor, William Parker, Bill Dixon, Butch Morris, John Zorn, Dave Burrell, Elliot Sharp, Rob Mazurek, Perry Robinson, Ken Vandermark ile turnelere katıldı ve kayıtlar yaptı. 2016 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nde müzik alanında lisans derecesini aldı. 1970'lerin ortalarında birlikte eğitim gördüğü Roswell Rudd'dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca Graham Monser III ve Jimmy Knapper'ın öğrencisiydi. Swell, Sabir Mateen, Matthew Hayner, Klaus Kugel ile Slamming the Infinite, William Parker, Jamil Moondog, Hamid Drake ile Fire into Music, Cooper Moore ve Matt Lovell ile Unified Theory of Sound ve büyük topluluğu National We ve diğer adıyla Now Ensemble dahil olmak üzere bir dizi projeye öncülük etmiştir. Swell 2006'da US Arts International yani NEA'den seyahat bursu, 2008 ve 2012'de MCAF'den veya diğer adıyla LMCC'den burslar, Çağdaş Sanatlar Vakfı bursu da dahil olmak üzere bir dizi ödül almıştır. Caz Gazetecileri Birliği tarafından 2008, 2011 ve 2020 yıllarında yılın tromboncusu ödülüne aday gösterildi ve Arjantin Caz Dergisi El Intruso tarafından da sırasıyla 2008 ila 2010 arasında, 2012, 2014 ile 2021 arasında ve de 2023 yıllarında ödüle layık görüldü. 2008 yılında New York şehri kamu okullarında yaptığı çalışmalar nedeniyle Tides Vakfı'nın Jubilation Vakfı'ndan burs ödülü aldı. 2010-2023 yılları arasında Downbeat Eleştirmenler Anketi'nde trombon kategorisinde en iyi tromboncu seçildi. Ayrıca Lower Manhattan Kültür Konseyi'nden 2014'te Creative Engagement Grant yani Yaratıcı Müfredat Ödülü ve 2010 Yaratıcı Katılım Ödüllerini aldı. Swell, 2019 yılında başlayan South Arts Jazz Roads Tour Ödülü'nün ilk sahiplerinden biridir. 2021 yılında ise NYC'de yani New York City'de City Artist Corps ödülünü almıştır. Dedikten sonra şimdi ikinci grup dinletilerimize dönelim dilerseniz. Size ben 3 parça takdim etmek istiyorum. 2, 3 ve 4. parçalar. Boss Hug, Hello Hello Hello ve The I've Been Holding It All My Life başlıklı parçaları Joy Barron, Ellery Erskine ve Steve Swell üçlüsünden dinleyelim dilerseniz.

3. grup dinletilerimize 5. parçayla başlıyoruz. Stand Up başlıklı yaklaşık 5 dakikalık parça. Daha sonra 6 ve 7. parçaları size takdim edemiyorum. 8. parçaya geçiyoruz. 8. parçamız Low Maintenance başlığını taşıyor ve 5 dakika 5 saniye süren bir parça. Ve 9. parçayla Aquarela do Brasil başlıklı bir Ari Barroso bestesi parça. Yaklaşık 53 saniyelik bir parçayla bu 3. grup dinletilerimizi bitirmiş olacağız.

Dördüncü grup dinletilere geçmeden önce size allmusic.com'da yayınlanan bir kritiği takdim etmek istiyorum. Ron Wynn bu yazıyı klavyeye almış. Şöyle diyor Ron Wynn: "Davulcu Joey Barron, bugüne değin John Zorn, Wayne Horowitz, Tim Byrne gibi alışılmadık isimlerle birlikte çalmış. Bu nedenle kendi kayıtlarının da aynı derecede çeşitli ve iddialı olması şaşırtıcı değil. Bu kayıt alışılmadık bir enstrümantal kadro ve özgür ruhlu, sürekli değişen bir müzik menüsü sunmakta. Baron, saksafon ve trombon eşliğinde bir üçlüye liderlik ediyor. Bas, klavye veya gitarın yokluğu ilgi çekici seslendirmelere yol açıyor ve parçalar tamamen davulun Ellery Essaclin ve Essaclin'in saksafon ve

Beşinci grup dinleti sadece tek bir parçadan oluşuyor. Bunun nedeni 13, 14, 15 ve 16. parçaları program süresine vabeste dinletemiyorum. Sonuncu parça bilindik bir parça olması hasebiyle size takdim etmeye karar verdim. The Girl from Ipanema Blues başlığını taşıyor ve yaklaşık 2,5 dakikalık bir parça. Bunun aranjmanını, yani aslında orijinali The Girl from Ipanema Blues'un aranjmanını Joy Baron yapmış. Beste ise The Girl from Ipanema, Antonio Carlos Jobim, Norman Gimbel, Vinicius de Moraes'e ait malumunuz. Şimdi bu tek parçaya, 17. parçaya kulak verelim ve programı da bir ayrı bitirmiş olalım.

0: Evet, The Girl from Ipanema Blues başlıklı bir aranjmanla, orijinali Antonio Carlos Jobim'e ait olan parçanın aranjmanıyla bugünkü dinletilerimizi ve de Raised Pleasure Dot başlıklı albümün dinletilerini bitirmiş olduk. Raised Pleasure Dot başlıklı albüm 22-23 Şubat 1993'te Searsound New York City'deki bir stüdyoda, Searsound stüdyosunda kayıtları gerçekleşmiş bir albüm ve de Joy Barron davullarda, Ellery Erskine tenor saksafonda, Steve Swell trombondaydı. Bu üçlüden dinledik ve de albüm notlarını Discogs'lardan, newworldrecords.org'dan, prestomusic.com'dan, jazzmessengers.com'dan veya da jpc.de sitelerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin ikinci bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten doğal afetlerden bırak. Radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan bırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykır.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Böyle bir albüm seçeceğim zaman böyle daha akşam tınılarını severim mesela kendim için. Hani sadece gitarın bir şeyin ötesinde böyle akşam tınıları gibi olacak şarkılarını beğenen bir insanım. Ama genelde akşam tınıları olan albümler de çok kısa oluyor. Böyle 20 dakika, yarım saat. Ki birazcık da günümüzde şarkıların kısalmasıyla şeyle açıklanabilecek bir durum bence. Çünkü böyle bazı eski albümlere gidiyorum. Onlar da 1,5 saat, 20 parça. Şimdi günümüzde ortalama 10 parça oluyor ve böyle çoğu da 2 dakika, 3 dakika olunca işte maksimum 40 dakikalık bir albümle karşılaşıyoruz. Hani iyisini kötüsünü bilmiyorum. Kişisel tercihe bağlı olabilir. Ben kısa sürede hani daha genç bir insan olarak kısa sürede daha fazla farklı müzik tüketebilmek şahsen beni cezbediyor. Dolayısıyla ama şimdi bu ikisinin böyle tam bence arasını bulmuş güzel bir grup. Hani hem eski şey aslında eski bir grup hem de bir yandan da zamanı için çok böyle deneysel şeyler bence. Yapmış değişik teknikler denemiş. Çok yetenekli her bir grup üyesinin birbirinden daha yetenekli olduğu özel bir gruptan güzel bir albüm çalmak istiyorum. O zaman bu akşamlık Queen'den Innuendo albümünü dinleyelim. Size iyi dinlemeler diliyorum ve müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.